Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'da kuvvetli mevkidaşı El Sabah'la bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, ABD-İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemde olacak. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine ise kısıtlama getirildi. Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya-Kabataş ve 8 Kabataş-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Pakistan aracılığıyla ilettiği görüşlerin incelendiğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiye hedef alan İsrail ordusu Yaun beldesindeki manastıra zarar verdiğini itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde. Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege'de, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla'da yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Ankara'da sabah saatlerine kadar sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 11 derece olacak. İstanbul ve İzmir'de hafta başında yağış beklentisi var. Hava sıcaklığı İstanbul'da en yüksek 14, İzmir'de 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

Evlenme Yarışması 6. ve son bölüm. Yazan Carlo Goldoni, çeviren ve uygulayan Ekrem Sungar, yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesudoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Lizetta Ayşegül Yalçın, garson Uğurtan Atakan, traversen Argun Kınal, Fontaine Celile Uysal, Pandolfo Nüit Özdoğru, Anselmo Ersan Uysal, Laros Zihni Göktay, Roberto Levent Dönmez, Filippo Güner Ümit, Doralice Betül Arım.

0: İtalyan tüccar Pandolfo, kızı Lisetta'yı evlendirmek için Paris'te gazeteye ilan vermiştir. Halbuki kız otelci Filippo'yu sevmektedir. İlan üzerine Roberto adlı bir genç kızı görmek için otele gelmiş, ancak Pandolfo'nun kızı sandığı Doralice adlı başka bir kızı görerek ona aşık olmuştur. Aynı ilanı okuyan Monsieur Larose'la Madame Fontaine de kızı görmeye gelirler. Otelci onları bilerek Doralice'nin odasına götürünce kız onları kabul etmez. Bu sırada kızın babası Anselmo otele gelince yanlışlık ortaya çıkar. Fransızlar özür diler ve Monsieur Larose kızını çok beğendiğini söyleyerek Doralice'yi babasından ister, Anselmo kabul eder. Roberto sevdiği kızın babasının Pandolfo olduğunu sandığından onunla görüşüp işi sonuçlandırmak ister. Ama Pandolfo'dan kızının otelci Filippo ile karıştırdığını öğrenince çok üzülür ve Doralice'ye ağzına geleni söyler. Öte yandan Lisetta da Filippo'nun Doralice ile ilgilendiğini sanıp ona kızdığından, onun bir Alman albayı kılığına girip kendisini babasından istemesi planı da suya düşer. Doralice babasının kendisini Monsieur Larose ile evlendirmek istemesine çok üzülür. O Roberto'yu sevmektedir. Madame Fontaine, Doralice'nin başka birini sevdiğini hemen anlar. Bir aralık Lisetta, Doralice'nin sevgilisinin Filippo olduğunu söyleyince Anselmo küplere biner. Lisetta, sonunda Filippo'nun kendisini sevdiğini anlayarak babasına Alman albayı bulup kendisini onunla evlendirmesini söyler. Pandolfo, albayı aramaya çıkar.
1: Çevirdik. Ama bir an önce işleri yoluna koymalı. Babam tabii Filippo'yu bulamayacak. O şimdi albay giysisini, sakalını bir yana atmış, bana atıp tutuyordur. Babamı dışarı gönderdiğim iyi oldu. Bakalım Filippo burada mı? Kimse yok mu orada?
2: Buyurun efendim.
1: Patron burada mı?
2: Hem burada hem burada değil.
1: Ne demek hem burada hem de burada değil?
2: Senyor Filippo'yu mu soruyorsunuz yoksa sayın albayı mı?
1: Ya demek sen de biliyorsun meseleyi.
2: Patron beni sever, güvenir. Her şeyi söyler bana.
1: Alayı bırak şimdi. Burada mı değil mi onu söyle.
2: Burada senyora, odasında. Çok üzgün.
1: Hadi yanına gidelim.
2: Ama çok öfkeli, karışmam.
1: Aldırma, hemen gidelim.
2: Git bakalım. Nasıl olsa yolu biliyorsun. Ne biçim kadın bu, anlayamadım. Şimdi seviyor, şimdi yeriyor.
3: Bana baksana delikanlı.
2: Buyurun efendim.
3: Bugün küçük ilanlarda okuduğuma göre burada genç bir İtalyan kızı oturuyormuş, öyle mi?
2: Sanırım öyle. Ama ben kendisini tanımıyorum.
3: Bak bakalım, genç kız hangi odada kalıyor?
2: Biz de patronun numarasını çevirelim de öteki kızın odasını gösterelim. Galiba şu odada kalıyor efendim.
3: Git de sor. Bir Fransız centilmeni kendilerini görmek istiyor.
2: Baş üstüne.
3: Gelmekte biraz geciktim galiba. Benden önce gelip onu görenler olmuştur. Ama ne yapayım canım, önemli işlerim vardı.

0: soruyor Bayan Doraliçe'yi?
1: Siz buradan mıydınız madam?
0: Monsieur Traversen, siz de mi küçük ilanlardaki kızı görmeye geldiniz?
1: Benim buraya gelmiş olmamda bir gariplik yok. Asıl gariplik sizin burada bulunmanızda.
0: Evet, söyleyeceğim. Bu odada bir İtalyan kızı oturuyor ama sizin aradığınız değil.
1: Nerede öyleyse şu ünlü İtalyan kızı?
0: Yandaki odadaydı ama hiç ses çıkmadığına göre galiba şimdi orada değil.
1: Bakabilir miyim?
0: Tabii bakabilirsiniz. Ama daha önce sizden bir ricada bulunacağım. Signor Roberto'yu tanırsınız değil mi?
1: Evet tanırım. Bu sabah Palais Royal'de onu siz de görmüşsünüz.
0: Evet gördüm. Nerede oturduğunu biliyor musunuz?
1: Biliyorum. Place Vendôme civarında oturur. Ama bu saatte onu ancak borsada bulabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Başka bir eminiz var mı madem?
0: Gidip bakın bakalım aradığınız bayan odasında mı? Sonra belki sizden bir ricam olacak.
1: Kapı açık duruyor.
0: Girin de içeriye bakın.
2: Arabanız geldi madem.
0: Aman canım beklesin. Al şu parayı arabacıya ver.
1: Kimse yok içeride. İç kapılar kapalı. Vurdum kimse açmadı.
0: Sizin hesabınıza üzüldüm.
1: Yok zarar yok. Sağlık olsun.
0: Eğer bir sakınca yoksa sizden bir ricada bulunacağım.
1: Rica ederim buyurun efendim.
0: Kapıda araba bekliyor. Lütfen hemen borsaya gidin. Signor Roberto'yu bulursanız buraya bana getirin. Belki karşı koyacak gelmek istemeyecektir. Deyiniz ki onu ben rica ediyorum. Mesele çok önemlidir. Ne yapıp yapıp onunla birlikte buraya gelin. Belki o zaman aradığınız bayanı bulursunuz.
1: Hemen gidiyorum. Umarım Roberto'yu bulurum. Çok iyi dostumdur. Bana hayır demez.
0: İyi ki buraya gelmişim. Yoksa zavallı Matmazel Doraliçe'nin başı büsbütün derde girecekti. Çok şükür Filippo yatıştı. Babam dönünce albay da arkasından damlayacak. Ben hemen odama gideyim.
3: Signora, iyi bir fırsat kaçırdınız.
4: Ne fırsatıymış o?
3: Yarışmaya katılanlardan biri daha geldi ziyaretinize.
4: İnanın bana signora, hiçbir yarışmacıya ihtiyacım yok. Kocam olacak kişiyi ben seçtim bile.
3: Ya, öteki zavallı İtalyan kıza üzüntülü anlar yaşattınız.
4: Ben de onun yüzünden hayli sıkıntı çektim. Fit olduk.
3: Bitsin artık bu karışıklıklar. Her şeyin bir sonu var. Umarım bu işte bir an önce hayırla sonuca ulaşır. Ben gidip Doraliçe'yi göreyim.
4: Eğer Filippo gerçeği söylüyorsa bütün üzüntülerim sona erdi sayılır. Babam başka biri sanarak beni Filippo ile evlendirdiğinin farkına varınca tabii kıyametler kopacak. Ama Filippo işleri idare edeceğine söz verdi. Onun sözüne de sevgisine de güvenim var benim.

0: Her yerde albayı aradım ama bulamadım.
1: Ne yapalım? Üzüldüm tabii.
0: Umarım döner.
1: Gelmezse çok canım sıkılacak.
0: Peki ama neden ona kötü davrandın?
1: Ne bileyim ben işte...
0: Doğru söyle. Hala o hayvan Filippo'nun etkisi altındaydın değil mi?
1: Belki de öyleydi.
0: Ben hemen anlarım. Gözümden bir şey kaçmaz. Bakınca insanın ciğerini okurum ben.
2: Efendim, albay sizinle görüşmek istiyor.
0: Sahip söylüyorsun. Çok şükür.
1: Yaşasın.
0: Buyursun buyursun. Bekletmeyelim. Demek adam seni seviyor ha?
1: Evet, sayın albay beni seviyor. Eminim bundan.
0: Efendim, buyurun sayın albayım. En derin saygılarımı sunarım. Kızım çok pişman oldu. Sizden özür diliyor, öyle değil mi? He?
1: Evet tabii sayın albay. Size karşı büyük bir saygım var. Sizi bütün kalbimle seveceğim.
0: Aferin, çok hoşuma gittin. Nasıl, memnun musunuz albayım?
3: Zerşön. Ben çok şanslı adam. Teşekkür ediyor Lizetta. Ben yok kızmak, ne derler, ben ölç almak vazgeçiyor.
0: Sayın albayım, biliyorsunuz benim bu işte hiç suçum yok.
3: Siz etti benim durum şüphe. Öğrenmek istedik kim olduğum.
0: Özür dilerim, ne yapayım, kızım söz konusu. Sayın albayım, henüz bana adlarını soyadlarını söylemediler. Beni bağışlayınız. Aman ne olur kızmayın bana, yani hepsine inandım, inandım.
3: Siz bilmek istiyor, her şeyi anlamak, öğrenmek istiyor. Ben albay Trichtrak.
0: Çok sevindim.
3: Kağıtlar görmek ister misiniz? Emin olmak için.
0: Yok, hayır, gerek yok. Hepsine inandım.
3: Bakacak, şaşıracak, emin olacak. İşte kağıtlar.
0: Bravo albay Trichtrak.
3: Gördünüz kağıtlar.
0: Gördüm. Gelenler... Hadi odamıza gidelim. Orada daha rahat oluruz.
3: Peki.

0: Gidelim. Nereye isterseniz gidelim.
1: Hadi şöyle buyurun.
0: Hayır olmaz. Siz buyurun önden. Siz baba. Ben bilirim görev.
1: Ne insan, ne zarif, ne medeni adam. Bundan daha mükemmel bir damat bulamazdım.
0: Nasıl? Oldu mu?
2: Oldu ama ya foyamız meydana çıkarsa?
0: Aldırma sen. İşi bana bırak.
2: Çok sevinçliyim Filippo. Ama korkudan da titriyorum. Hadi, hadi canım biz de gidelim.

0: Hayır efendim. Siz memnun olsanız bile ben değilim. Bana olan borcunuz sizin gibi bir insan için yeterli drahma değildir. Ben onurlu bir insanım. Kızımdan başka varlığım yok. Memleketimde ancak yaşamama yetecek kadar bir şeylerim var. Paris'teki alacaklarımdan bir kısmını size devredeceğim. Öldüğüm zaman nem varsa kızımın olacak.
1: Nasıl isterseniz öyle yapınız. Ben her şeyden önce kızınızın meziyetlerinin hayranıyım. Şimdiye kadar evlenmeyi hiç düşünmedim. Bu fikir bana birden geldi. Size söz verdim ve sözümü tutacağım.
0: Acele edelim, pişman olmadan işi bitirelim. Buyurun daireme gidelim. Size Dorelçe'yi tanıtayım ve hemen sözleşmeyi hazırlayalım.
2: Signor Anselmo.
0: İşler gene karışacak galiba. Bir emriniz mi var? Özür dilerim, acele işimiz var da.
2: Sadece iki kelime söyleyeceğim.
3: Ya, gidip burada olduğunuzu madama bildireyim.
2: Evet, gidiniz. Merak ettim beni niye çağırmış.
3: Ben de merak ediyorum doğrusu.
0: Nereye gidiyorsunuz sorabilir miyim?
3: Özür dilerim efendim. Madame Fontaine beni çağırmış da.
0: Peki gidin. Kızımın yanına gidiyor sanmıştım. Buyurun Signor Roberto, sizi dinliyorum ama biraz acele edin lütfen.
2: Bana söylediklerinizde, öğütlerinizde haklıymışsınız. Bunu söylemek istemiştim. Sizi dinlememekle hata etmişim. Pandolfo'nun kızının ne mal olduğunu anladım. Son derece pişmanım.
0: Çok sevindim buna. Geç de olsa gerçeği görmüş olmanızı dürüstlüğünüzün bir kanıtı olarak sayıyorum. Layık olduğunuz mutluluğu size vermesini Tanrı'dan dilerim.
2: Ben de size ve kızınıza en iyi dileklerimi sunuyorum. Kızınızın Monsieur Larose'la evlenmesine çok sevindim. Kendisi son derece iyi bir insandır. Kızınızı mutlu edeceğinden eminim.
1: Çok teşekkür ederim. Beni gururlandırıyorsunuz.
0: Hadi gidelim Monsieur Larose. İzninizle Signor Roberto. İşte kızım da madamla birlikte geliyor.
2: Traversen beni aldattı. Pandolfo'nun kızı da burada. Gene beni kandırmaya çalışacak ama hayır, bunu başaramayacak. Dankör. Ama gene de hayranlıkla bakmaktan kendimi alamıyorum.
4: Hadi biraz cesaret. Korkmayın, yanınızdayım.
0: Gelin bakalım, gelin, öyle çekingen durmayın.
2: Monsieur Traversen kimmiş beni çağıran?
3: Sizi Madame Fontaine istiyor. İşte kendisi de burada.
4: Özür dilerim, sizi ben rica ettim. Gerçeği olduğu gibi anlatırsanız.
0: Bağışlayın, eğer aranızda çözülecek sorunlar varsa bunları başka yerde görüşün. Bizim işlerimiz var şimdi. Monsieur Larose, işte kızım Doralice.
2: Ne diyorsunuz? Bu sizin kızınız mı?
0: Evet. Gördüğünüz kızımdır.
2: O Pandolfo'nun kızı değil mi? Gazetede ilanı çıkan kız yani.
0: Ne demek bütün bunlar? Gözleriniz görmüyor mu sizin? Lizette'ye karşı beslediğiniz sevgiden sonra şimdi gazetede ilanı çıkan kız bu mu diye sormanızın anlamı ne? Bu benim kızımdır ve Monsieur Larose'la evlenecektir. Anlaşıldı mı?
5: Eyvahlar olsun, mahvoldum
4: ben. Ne olur yardım edin ona.
0: Ne oluyor? Bu ne karışık iş böyle?
4: İşte her şey meydana çıktı. Şu gördüğünüz genç Doraliçe'nin sevgilisidir.
0: Ama nasıl olur? Rica ederim. Siz Lizette'yi sevmiyor muydunuz?
2: Bütün bunlar bir yanlışlık yüzünden başıma geldi.
4: İki İtalyan kadını. İkisi de iki İtalyan tüccarın kızları. Aynı otel. Kişilerin birbirine benzer yanları. Bir sürü garip rastlantılar. Sonunda şu iki zavallı gencin felaketine neden oluyor.
0: Hayret doğrusu. Ne acayip rastlantı bunlar. Ne dersiniz bütün bunlara Monsieur Larose?
1: Ne diyeyim bilmem ki. Bugüne kadar evlenmeden geldim. Demek bundan sonra da evlenmem kısmet değilmiş.
4: Bravo. Tam size yakışır bir cevap verdiniz.
0: Peki ya verdiğiniz söz?
4: Signor Anselmo, Monsieur Larose kendisini sevmeyen ve hiçbir zaman sevmeyecek olan bir kızla evlenmek isteyecek kadar düşüncesiz değildir. Signor Roberto kendini size verdiği sözden kurtaracaktır. Signor Roberto da varlıklı ve saygıdeğer bir gençtir. Kızınızla evlendiği takdirde bundan sevinç duymanız gerekir.
0: Signor Roberto ne diyor bu işe?
2: Lütfunuzu rica ediyorum, yalvarıyorum size.
0: Ya Monsieur Larose ne diyor?
1: Nasıl uygun görürseniz öyle olsun. Ben sizin her bakımdan dostunuzum.
0: Peki acaba kızım ne diyor?
6: Babacığım.
0: Peki anladım babacığım. Başka şeye gerek yok. Evlensinler, ben sevinirim. Hadi verin artık ellerinizi birbirinize. Nedir bu gürültü? Kızımı evlendir.

0: evlendirdim.
1: Ben de evlendirdim.
0: Ya.
1: Buyurun sayın albayım. İşte kızımın kocası sayın albay Triktrak.
2: Ve Lizetta ile evlenmiş olan albay Triktrak kulunuz Filippo'dur.
1: Ne?
0: Evet. Ha, ne demek oluyor bu?
1: Eyvah, aldattılar beni. Öldürdüler beni. Mahvoldum.
3: Ay. Bu evlenme çok uygun bence.
0: Ay. Düşünün, bir zamanlar siz de benim hizmetimdeydiniz.
1: Ama ben tüccarım şimdi.
2: Kayınpeder fazla uzatırsa İngiltere'ye, İspanya'ya, Portekiz'e yazarız. Alacaklılar hemen buraya düşer.
1: Öyle olsun. Öyle olsun. Daha fazla sırada müstahakım. Kibir taslamak bize pahalıya mal oldu.
4: Babacığım, babacığım, ne olur beni bağışlayın.
1: Hey, pik, pik, suç bende zaten.
0: Hadi, şimdi gidelim. Nikah ve düğün hazırlıklarını yapalım. Filippo, söyle bize yemek getirsinler.
2: Derhal.
0: Dostlarım, rica ediyorum, hepiniz bizimle kalın.
4: Seve seve, değer doğrusu.
5: Sevgili karıcığım, mutluluğumu tarif için kelime bulamıyorum.
4: Ben de çok mutluyum. Kader bizi üzüntülü bir yoldan mutlulukların en yücesine kavuşturdu. Burada bulunan ve bizi onurlandıran kişilerin de mutluluğumuza tanık olmalarını ulu tanrıdan diliyorum.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Gel seninle yarın ey servirevan, olalım mahvice göksuya revan. Dide-i ayardan olup nihan, olalım mahvice göksuya revan. Enderuni vasıfın dizelerine,

Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Hicazkâr ve Acemaşiran makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkâr eser, Uğdi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi, Gönül Akın'dan dinliyoruz. Layık mı sana bu dili sevdazede yansın, bu ateşi hicrana nasıl sine dayansın? Göster a gönül yandığını yâre, inansın, bu ateşi hicrana nasıl sine dayansın?

Bedri Ziya Aktuna'nın dizelerine, Lemi Atlı'nın Hicazkar makamındaki bestesini Sabite Turgülerman'dan dinliyoruz şimdi. Yine bir aşkı Emel Suz ile giryan oldum, rengi göklerden alan gözlere hayran oldum. Sarı gür saçlarının üstüne nalan oldum, rengi göklerden alan gözlere hayran oldum.

Sıradaki Hicazkar eserim Santuri Ethem Efendi'nin bir bestesi. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ben perişanım, perişan, zülfünün mecnunuyum. Sen emin ol sevdiğim, çeşmanının meftunuyum. Cevrinin mahzunu, her dem lütfunun meclubuyum. Sen emin ol sevdiğim, çeşmanının meftunuyum.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hicazkar bestesini Alp Arslan'dan dinliyoruz hep birlikte. Bekledim fecre kadar, gelmedin ah, işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu. Dediler, nerede o mehveş, söyle o ahuya ne oldu? Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Gönül Aközü Hacı Arif Bey'in Hicazkâr şarkısında dinliyoruz. Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar, evvel nazarı etti beni aşka giriftar.

Bekir Ünlü Ataeri, Çorlulu'nun Hicazkar şarkısında dinliyoruz. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi?

Güftesini Reşat Bilgin'in yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicazkar eserini Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir. Bahtımın rengi siyah saçlarının rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle sürüyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarını Nuri Halil Poyraz'ın Acema Şiran peşrevinde dinleyeceğiz. Ardından yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğu, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Şerif İçli'nin Acema Şiran makamındaki şarkısını seslendirecek. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyareye. Başvururken yanmak ümidiyle her bir çareye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyareye.

Bekir Sıtkı Sezgin'i güfte ve bestesi Ali Rıza Avni'ye ait Acema Şiran eserde dinliyoruz. Canan okuyor, aşkın ilahi sesidir bu. Gülzar ezel bülbülünün namesidir bu. Bir dinleyenin gönlü geçer her hevesinden. Yalnız o kalır dilde, gönül bestesidir bu.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Acema Şiran eseri Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan dinliyoruz. Nideyim bilmem elinden senin, bilmem nideyim senin elinden, feryat edeyim gönül dilinden.

Sıradaki Acıma Şiran eser yine saadetin kaynağın bir bestesi. Bu kez güfte Fuat Hulusi Demirelli'ye ait ve İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı. Susayan ırmak arar, olmaz sevende karar.

Sıradaki Acama Şirani şarkı yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Bu kez Cemalettin Altıntaş'a ait eserin güftesi. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur. Söndür ateşi ah kendi eleminle. Bekle ukbağda. Bakalım neler olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güftesini Hüseyin Siret Özsever'in yazdığı İrfan Doğru Söz

Sözünü Acem Aşıran şarkısıyla bu gecelik veda ediyoruz. Çetin Körükçü'den dinliyoruz eserimizi. Gördüm seni, sevdim güzelim, Gonca yitersin. Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin? Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Hoşça kalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Bir hafta sonra müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte yine İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosunda. Bir hafta sonra günün 11. saatinde müzikler hayatı yine kadın isimleriyle anlatacaklar TRT Radyo 1'de. 15 yıl önce 85 yaşında Viyana'da yaşama veda eden Avusturyalı Peter Alexander, 1969'un anılarında Metin Bülkey'in notaları ve Günter Lohse'nin Almanca lirikleriyle Lady Mary'i anlatırken başlatıyorum müzikler hayatı anlatırı bu hafta. Oh Lady Mary, er hat ledig genannt, er hat dir Rosen gesandt. Oh Lady Mary, er hat dich Liebe gelehrt, dann hat dein Herz ihm gehört.

Geçen hafta Hollandalı David Alexander Winter'in Patricia Kahle'nin Fransızca lirikleriyle anlattığı, bu hafta ise Avusturyalı Peter Alexander'in Günter Loze'nin Almanca lirikleriyle sunduğu Lady Mary'den sonra hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimizde Lady Mary gibi bir müdavim daha. Daha önce bestecisi ve söz yazarı Lübnan kökenli Kanadalı Paul Anka'dan ve Almanların Elvis Presley'i Peter Kraus'tan dinlediğimiz Diana. Diana'yı bugün kimler mi getiriyor hayatı anlatan müziklerimize? Bestecisi Ottawa doğumlu Paul Anka ile San Juan doğumlu Porto Rikolu Enrique Martin Morales, yani Ricky Martin. O ikisi 1996 yılında mikrofona geldiklerinde Paul Anka 57, Ricky Martin 21 yaşındaydı. Diana ise 39'unda. Çünkü Paul henüz 16'sındayken 1957'de yazıp bestelemişti bu şarkıyı. Bestelendikten 39 yıl sonra ise Paul kendi yazdığı özgün İngilizce liriklerle Ricky Martin'de Alejandro Lerner ve Pat Martinez'in İspanyolca uyarlamasıyla anlatacaklardı bebek bakıcısı Diana'yı. Yo soy joven to mayor, eso ya lo sé muy bien, en las cosas del amor. No hay edad y no hay por qué, no me importa qué dirán, dame una oportunidad, o si ven a mi Diana, Ricky Martin ve Paul Anka.

Haftalardır hayatı anlatan müziklere sesleriyle katılan solistlerin her biri başlarken Peter Alexander'ın dilindeki O Lady Mary, az önce de Ricky Martin ve Paul Anka'dan dinlediğimiz Diana gibi şarkılarında tek bir kadını anlattılar ama az sonra sunacağım şarkıda o kadar çok kadın var ki sevgili dostlar. İsimleri neler mi? Marie Michel Nanette, Louise Lucille Janet, Denise Dolin Venet ve diğerleri. Onları Norbert Glansberg'in notalarıyla Don Rain sözleri 1961 yılında aynı şarkıda bir araya getirmiş. Onların şarkısını Bob Mercer orkestrası ve vokalistleri eşliğinde Kanadalı Vince Ricci seslendirmişti. I Still Love You All.

Mangal gibiymiş Kanadalı Winsor içi onun yüreği. Onca kadını tek bir kalbe sığdırmış. Ertan Anapa'da 8 yıl sonra aynını yapacaktı. Norbert Glansberg'in notaları değişmeyecek ama Don Ray'in sözlerindeki kadınlar yerlerini...

Sezen Cumhur Önal'ın sözlerindeki Selma, Nermin, Lale, Ayşe ve İlle de Hülya'ya bırakacaklardı. Çünkü diğerlerinden başkaydı Hülya. O bir taneydi. Sen bir tanesin ve her tanrı anapa.

Ertan Anapa 1969 yılında "Sen Bir Tanesin" diyerek Türkçe uyarlamasıyla söylemişti. Vince Ricci ise 1961 yılının müzikli anılarında özgün İngilizce sözleriyle ve "I Still Love You All" adıyla seslendirmişti. O yılın İtalya'sındaysa sütlü kahverengindeki Signorina Cappuccina'nın peşindeydi Roma'nın Signorino'ları, genç erkekleri. Roma'daki kafelerin kraliçesiydi Cappuccina. Hem çekici hem zarifti. Söz yazarına bakılırsa onun kalbindeki bir numaralı erkek olduğunu düşünüyordu en az 90 delikanlı. 91.'si ise Alabama doğumlu siyahi Nat King Cole'di. Cappuccina nasıl Roma'daki kafelerin kraliçesi ise o da adındaki King lakabından anlaşılacağı gibi müzik dünyasının krallarından biriydi. Cappuccina'yı İtalyan Vito Pallavicini notaları ve Amerikalı Herman Gilles Sherman'ın lirikleriyle anlatmıştı. Signorina Cappuccina.

Signorina Cappuccina, Roma kafelerinin 1961 yılındaki kraliçesiydi ve onu Alabamalı Nat King Cole anlatıyordu. 85 yıl önce Salvatore adıyla Agrigento'da dünyaya gelen İtalyan Tony Cucchiara ise sevgilisi Gioia'ya sesleniyordu 1965 yılında. Yalnız bir şarkıcı değildi Tony, bir besteci ve söz yazarıydı aynı zamanda. 1950'li yılların sonunda Amerikan pop ezgilerinin İtalyanca uyarlamalarını söyleyerek başlamıştı müzik yaşamını. 1962 yılı ve sonrasında ise özgün bestelerini seslendirecek, büyük kızı Annalisa'ya adadığı ve o yıl kaydettiği 45'liği onu İtalyan listelerinde birinci sıraya yükseltecekti. İzleyen yıllarda başka besteleriyle 1965'te de Gioia Mia ile yine birinci sıradaydı Tony Cucchiara. 6 yıl önce Roma'da yaşamdan ayrılan İtalyan besteci ve şarkıcı bu kansonesinin sözlerini de kendi yazmıştı. Gioia Mia ve Tony Cucchiara.

1960 yılının müzikli anılarında Agrigentolu Tony Cucchiara'nın Gioia'sı, İtalyan kökenli Luigi Beltrame'nin sesinde ve plandaysa gönül verdiği bir Belçikalı. Daha doğrusu Jacques Gotti imzalı liriklerdeki düşsel bir sevgili. Sicilya göçmeni bir anne babanın Liege yakınındaki küçük bir kente dünyaya gelen oğullarıydı Luigi. Üç abi ve üç ablası gibi o da müziğe tutkundu. Nota okumayı, klarnet ve gitar çalmayı öğrendiğinde 8 yaşındaydı. 1963'te 13 yaşındayken ağabeylerinin kurduğu toplulukta şarkı söylemeye başlayacak. Bir yıl sonra ise Küçük Luigi adıyla ilk planı kaydedecek ve Un Maman listelerde bir numaraya yükselecekti. Tıpkı dinlemek üzere olduğumuz bestesindeki düşsel sevgiliyle 1965 yılında bir numaraya yükseldiği gibi. Nadine ve Luigi.

1965 yılında kendi notalarındaki düşsel bir sevgiliye Nadine aşıktı. O yıl 15 yaşını süren Sicilya kökenli Belçikalı Luigi. Çok geçmedi bir yıl sonra Brüksel'den İstanbul'a ulaştı Nadine'i anlatan not.

noktalar. Jacques Gotti'nin dizeleri Fecri Epcioğlu'nun sözlerine bıraktı yerini. Ve Luigi Verdrame 58 yıl önce İstanbul'a gelerek bestesini Türkçe sözlerle bir daha kaydetti. Sensiz dünyam ne kadar renksiz, sensiz her şey ölgün ve sessiz. Dön yine bana sen, yaşayamam sensiz.

Müzikler hayatı kadın isimleriyle anlatıyordu yine. Haftaya TRT Radyo 1'de aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu Biliyor Muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün edebiyatın ve kitap okumanın insan hayatındaki dönüştürücü gücünü konuşacağız. Peki, bir kitabın gerçekten insanı değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Bazen bir kitap, tek bir cümleyle hayatımızın yönünü değiştirebilir. O an bulunduğumuz zamandan alır bizi, başka diyarlara götürür. Hiç görmediğimiz şehirlerde dolaştırır, hiç yaşamadığımız hayatları deneyimletir. Sayfalar arasında gezinirken aslında kendi iç dünyamızda da bir yolculuğa çıkarız. Kitap okumak sadece bilgi edinmek değildir. Edebiyat, bizim için başkalarının hayatına bir kapı aralar. Farklı kültürleri, farklı acıları, farklı sevinçleri tanımamızı sağlar. Böylece dünyada sadece bizim yaşadıklarımızın olmadığını fark ederiz. Bu farkındalıksa insanı dönüştürür. Tolstoy'un dediği gibi, sanat insanın insana kendisini anlatma çabasıdır. İşte tam da bu yüzden kitaplar bizi daha anlayışlı, daha sabırlı ve empatik yapar. Çünkü bir roman okurken yalnızca olayları takip etmeyiz. Karakterlerin duygularını hissederiz. Onların korkularını, umutlarını, pişmanlıklarını yaşarız. Bu da kalbimizi genişletir. Bir düşünün, daha önce hiç karşılaşmadığınız bir insanın hikayesini okuduğunuzda ona dair ön yargılarınız azalmaz mı? Edebiyat görünmeyen duvarları yıkar, ön yargıyı, yabancılığı, korkuyu azaltır. Çünkü tanıdığımız şeyden korkmayız. Kitap okumak sessiz bir devrimdir. Gürültüsüzdür ama derindir. Bir başkasının hikayesini okudukça aslında kendi hikayemizi yeniden yazmaya başlarız. Belki farkında bile olmadan daha yumuşak, daha olgun, daha bilinçli bir insan oluruz. Her kitap aslında bir aynadır. Bize başkasını değil, kendimizi gösterir. Okuduğumuz karakterlerde bazen cesaretimizi, bazen korkularımızı, bazen de gizlediğimiz yanlarımızı görürüz. İşte bu yüzden her okuyucu aynı kitaptan farklı anlamlar çıkarır. Çünkü hepimizin dünyası farklıdır. Edebiyat hem ulusal hem bireyseldir. Bir toplumun kültürünü, değerlerini taşırken aynı zamanda her okuyucunun kalbinde ayrı bir anlam bulur. Önemli olan o farklı anlamları tek bir doğruda değil, zenginlik olarak görebilmektir. Belki de asıl soru şu, kitap mı bizi değiştirir yoksa biz mi kitapta kendimizi buluruz? Cevap belki ikisi de. Unutmayalım, bir kitap bazen dünyayı değil ama sizin dünyanızı değiştirir. Hayata bakışınızı, insanlara yaklaşımınızı, hatta kendinizle konuşma biçiminizi. Evet sevgili dinleyiciler, bugün edebiyatın insan üzerindeki dönüştürücü gücünü konuştuk. Bir dahaki sefere bir kitabın sayfalarını çevirirken sadece bir hikaye okumadığınızı hatırlayın. Belki de o an kendi içinizde yeni bir kapı aralıyorsunuzdur. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 1.
2: Saat 5.
3: Haberler.

Haberleri veriyoruz. Ben Meltem Ersan. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek namağlup kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara Afyonkarahisar, Uşak Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine kısıtlama getirilmedi. Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya-Kabataş ve 8 Kabataş-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceklerini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Pakistan aracılığıyla ilettiği görüşlerin incelendiğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiyi hedef alan İsrail ordusu Yavun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde. Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege'de, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla'da yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Yurdun iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don görülecek. Ankara'da sabah saatlerine kadar sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 11 derece olacak. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında yağış beklentisi var. Hava sıcaklığı İstanbul'da en yüksek 14, İzmir'de 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur. Gerisi senin olsun.

bırak giderken. Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Meltem Ersan. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynevit'i 3-1 yenerek namağlup kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynevit'i de kutladı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara Afyonkarahisar, Uşak Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine kısıtlama getirilmedi. Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya-Kabataş ve 8 Kabataş-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Pakistan aracılığıyla ilettiği görüşlerin incelendiğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiyi hedef alan İsrail ordusu Yavun beldesindeki manastıra zarar verdiğini itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerinde hukuksuzca iki gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde. Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege'de, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla'da yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don görülecek tahmin ediliyor. Ankara'da sabah saatlerine kadar sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 11 derece. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında yağış beklentisi var. Hava sıcaklığı İstanbul'da en yüksek 14, İzmir'de 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan 4 ile 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1, yer yer 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı, çok bulutlu, doğusu aralıklı, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı, çok bulutlu, güneyi aralıklı, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı.

Rüzgar kuzeybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeyi, öğle saatlerinde güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, dalga 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri

0: Ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Rumeli Kavığı Yusuf Ağa Camii İmam Hatebi Sayın Ahmet Bekaroğlu Hocamız. Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet Hocam, İslamiyet'in kadına verdiği çok özel bir değer ve önem var. Bu sabah bunu konuşmak istiyorum sizinle. Sözü uzatmadan size devredeyim, buyurun.
1: Kadın, çocuklar tarihte iki defa öldürüldü. Hazreti Musa dönemine denk gelen Mısır yöneticisi Firavun, tahtım sallanacak, krallığım elden gidecek endişesiyle, çünkü yorumcular öyle telkinde bulmuşlardı kendisine, bir dönem erkek çocukları öldürdü.
0: Evet.
1: Ve yuzebbihune ebnâekum ve yestehyûne nisâekum.
0: Yahudi erkek çocuklarını öldürdü.
1: Evet. Onları öldürdü. Yani tarihte.
0: Evet.
1: Erkekler
0: evet.
1: de öldürüldü yani.
0: Tabii öldü.
1: Peygamberimiz gelmeden önceki cahiliye dönemi diye isimlendirdiğimiz dönemde de kız çocukları açlık korkusuyla öldürüldü. Şöyle ki, neden acaba? Ben doğru ya da yanlışlığı bana aittir. Şöyle bir düşünce geliştirdim kendime göre. Kabile savaşları var. Geçim şartları zor. Güçlü olan ayakta duruyor. Öyle kadın vardı ki 10 tane erkeğe bedeldir ama bunlar istisnadır. Biyolojik olarak erkek kadından daha güçlü olduğu için o savaşacak, ayakta kalacak. Dolayısıyla erkekleri yaşatalım. Kızlar diri diri öldürelim diye. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle anlatır. وَاِذَا بُشَّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Cahiliye döneminde bir babaya kız çocuğu utanç vesilesi kabul edildiği için doğduğu müjdesi geldiğinde köşe kapmaca oynuyormuş. Yüzü simsiyah kesiliyormuş. Ve yetevera minel kavmi min su'in ma buşrabi. Gelen bu kötü haber sebebiyle ne yapsam acaba? Arka sokaklardan dolanıp geliyormuş eve. Ve zihninde şunu düşünüyormuş. Cenab-ı Hak, tabir mazur görülsün, sanki yarattığı kulunun zihnine kendini sokarak orayı bize okuyor. Eyyumsikühü alâ huvenin. Ben bunu utana utana sahipleneyim mi? Emyedü sufi turab. Yoksa toprağa mı gömeyim? Birinciyi tercih etse ne ala? İkinciyi tercih ediyor. Allah da hayret ediyor. Diyor ki Ela sema hükümün. Bu ne vahşilik ya? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçi burada bakınız, biraz sonra söyleyeceğim cümleler için bunu dile getirmem lazım. Mümin olduğu halde kadın erkek kim güzel işler yaparsa onlar için bitmez tükenmez ödüller vardır. Onları şöyle şöyle güzel hayatlarla yüz yüze getireceğiz diye erkek de saf dışı edilmemiştir. İşte iade-i itibar anlamında Cenab-ı Hak onuru yerlerde sürünen bu kadıncağızları mutlu etmek için Kur'an-ı Kerim'de en uzun sürelerden birine Nisa adını vermiştir. Kadınlar demek.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim'de evet. Tefsir usulüne göre en kısa süre 3 ayetlik Kevser suresidir. Asıl suresi de 3 ayet ama onun son ayeti biraz uzun olduğu için Kevser suresi en kısa sure kabul edilir. Kevser suresi kadar bile rical, erkekler adı altında özel bir sureye yer vermemiştir.
0: Çok doğru, evet.
1: Bu çok ilginçtir. Şimdi cahiliye döneminde zıharla boşama usulü vardı. Yaşlanan kadınlara bugün pek çok yerde olduğu gibi. Daha dün bir hanımcağız, çocukları benim öğrencim, 24 yıllık bir hayat maalesef mahkeme salonuna düşmüş. Geliyor hocam böyle böyle çocuklar şöyle şöyle yardımcı olabilir misin diye. Zıharla yaşlanan kadınlar kocaları tarafından artık sen bana bundan sonra anamı sıtsın gibi diyerek nikah bağımız düşünerek sokağa bırakılıyordu. Onun yerine de genç olanlar tercih ediliyordu. Böyle bir hanımcağız kocası tarafından gördüğü kötü muamele sebebiyle peygamberimize gelmiş. Bu aynı zamanda kuralları Allah'ın koyduğuna, peygamberimizin Allah'ın koyduğu kuralları bize öğrettiğine örnektir. Kassemiallahu kavlelleti tucadeluke fî zevciha ve teşrihi ilallah. Vallahu yesmeu tahammurakuma diye başlar sure, surenin ilk ayeti. Peygamberimize diyor ki yapacak bir şey yok. Çünkü bir ayet gelecek ki onu peygamberimize tebliğ etsin ve öğretsin. Yok bu konuda. Çünkü olaylar, bazı olaylar doğurgan olacak ki ayet nazil olsun. Sebebi nüzül diyoruz onlara biz ayetler
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Hanımcağız olamaz böyle bir şey diyor. Peygamberimiz diyor yapacak bir şey yok. Hanımcağız da diyor ki, yerel mahkemeden tabiri caizse olumsuz karar aldım. Ben bunu temiz ediyorum. Eskiden Yargıtay'da, şimdi istinafa götürüyorum diyor.
0: İstinaf, üst mahkemeye.
1: Üst mahkemeye götürüyor. Ve Cenab-ı Hak da kadının lehine müdahil olarak davayı bozuyor. Diyor ki, zınarla boşama usulü kaldırılmıştır. Kocası hakkında seninle tartışan bu hanımcağızın feryadını Allah duydu. Zınarla boşama usulü kaldırılmıştır. Hatta hanımına seni zınarla boşadım, sokağa bıraktım diyen kocalar için ceza olarak sayfanın devamında, biraz sonra ismini vereceğim, köle azat etmek, 60 gün üst üste doğru oruç tutmak, ondan sonra 60 fakiri doyurmak diye sıralaması yapılarak cezalar
0: evet
1: önerilir.
0: Hocam, şimdi biz bu köle azat etmenin ne kadar ağır bir ceza olduğunu hissedemiyoruz çünkü öyle bir şeyimiz yok, ama o dönemde köle her aile, neredeyse varlıklı ailelerde köle var.
1: Evet.
0: Onlar için ne kadar zor bir şey köle azat etmek yani.
1: Burada bir de çoğu cezalarda, başka cezalarda önce fakiri doyurmak ön plana alınır, oruç tutmak sonraya bırakılır. Evet. Burada böyle bir şey yapılmasın diye oruç tutmak, üstte 60 gün oruç tutma cezası burada ön plana alınmıştır. Çok önemli. Bu hanımcağız bakın, yakın zamana kadar Batı'da ruhu var mıdır, yok mudur tartışmasın yapılıyordu kadın için. Bu tartışmalardan 15 asır önce bir hanımcağız kendisine yapılan bir yanlışlık sebebiyle mesajı evrensel olan bir peygamber huzuruna çıkabilmiş, derdini anlatabilmiş, aldığı olumsuz cevabı temize götürebilmiş ve bu hanımcağızın yaptığı bu mücadele konunun anlattığı sureye başlık olmuş mücadele.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben bu arada bazen geliyorlar, hocam güzel isim yok mu? Kur'an'a uygun olsun. İşte böyle isim arayanlara da öneriyorum. İlk defa söylüyorum bunu. Kız çocuklarla isim mi takmak istiyorlar? Mücadele ismi öneriyorum ve mücadele onları okumayı da öneriyorum.
0: Hocam bir müzik arası verelim. Buyurun. Müsaade ederseniz devam edelim. Merhum Hafız Sadi Hoşses'in Mahur makamındaki eserini Münip Utandı seslendiriyor. Hicranı açmıştır sinede yâre. Buyurunuz.

0: Hocam aslında mesela Peygamber Efendimizin kadınlara olan davranışı aynı zamanda dinimizin kadına verdiği değeri ortaya koyması bakımından da önemli. Buna da isterseniz temas edelim
1: Evet.
0: biraz.
1: Peygamberimizin aile hayatında eşleriyle sorun oldu. Olmadı değil. Ama Cenab-ı Hak ona buyuruyor ki, de ki hanımlarına, şayet dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size meyillerinizi vereyim. Güzelce bırakayım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu var. Fe imsakun bi maruf ev tesrihun bi ihsan. Yani kişi peygamberimizin sevmediği şey boşanmak. Sorun yaşayabilir aile hayatında. Bunlar hanımlarına de ki diyor Allah ve Resulünü dinleyeceksiniz. Yoksa dünya hayatının süsüne mi önem veriyorsunuz? Yani bu onlarla otur, medeni konuş demek. Sorun olmuş, olmadı diye bir şey yok.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Mesela
0: Tabii.
1: Peygamberimize birisi geliyor diyor ki, benim 3 tane kız çocuğum var. Ben cennete gidebilir miyim? Anne babanın görevi nedir? İşte çocuğu doğuracak, güzel bir isim verecek, kültüre uygun olsun. Eğitecek, hayata kazandıracak. Peygamberimiz de diyor ki, sen onları hayata yetiştir, cennete gidersin. Onlar senin cehenneme gitmene engel olur. 2 kız çocuğum var gidebilir miyim diyene sen de gideceksin, sen de yetiştir bu kızlarını, sahiplen. Bir tane var, ben gidemez miyim? Sen de gideceksin. Ama burada dediğim gibi erkek çocuklar bir tarafa atılmış değil.
0: Tabii canım,
1: Kız
0: tabii.
1: çocuklarına iade itibar yapılıyor. Yoksa erkek çocuklar da, peygamberimizin erkek çocukları vardı. Erkek çocuklar da önemli. Kadın erkek kim güzel işler yaparsa bitmez tükenmez
0: Tabii,
1: eceler var.
0: tabii.
1: Çünkü her bakımdan eşit sorumluluk altındadır. Erkek de kadınla eşittir. Ayrıca sizi kadınla erkeğin yaratılışı var. Oraya değinmedik. Onu da söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Çok önemli bu. Nisa suresinin ilk ayetinde. Kadın ve erkek aynı özden yaratıldığı anlatılıyor. Nisa suresinin ilk ayetinde.
0: Tek nefsten
1: Tek nefisten
0: buyurun.
1: yaratıldığı anlatılıyor. Bu Tevrat, günümüzde tarif edilmiş Tevrat bilgisine göre kadın erkeğin kemiğinde yaratılmıştır. Onu yanıltmıştır, cennetten çıkartmıştır. Anlayışı Kur'an-ı Kerim'e tamamen terstir.
0: Doğru
1: Şöyle ki
0: hocam.
1: Bakara suresinde, Araf suresinde anlatılır. Ve la tekrabe hadi şecerate. Bu yasak yaklaşılmayacak olan ağaca iki kişinin yani Adem'le Havva'nın beraber yaklaşılmaması. Sonra şeytanın ebedi kalırsınız yaklaşırsanız telkinine uyarak onlar özgür iradelerini kullanmışlar kötü yolda olsa bile. Sonradan feahracehuma beraber çıkartılmışlar. Fetabe aleyhi Adem tevbe etti diyor. Yani kadının erkeği kandırdığı olay da kesinlikle Kur'an açısından doğru
0: Tabii
1: değildir.
0: canım, kesinlikle değil hocam yani.
1: Hatta sonra bu aynı zamanda kişinin hata edebileceği, sonra tövbe edebileceğini peygamber üzerinden bir eğitimidir. Rabbena zalemna enfusena fe in lem tağfir lena le nekunenne minel hasirin diye Adem'le Havva bize örnek olarak orada dönüşümleri var. Diyorlar ki ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Bize şayet bağışlamazsan, biz affetmezsen şey oluruz yani hüsrana uğrayanlardan oluruz diye. Oraya da
0: Evet.
1: bir örnek bu. Bir de Peygamberimiz kız çocuğunun utanç vesilesi sayıldığı şeyde toplum içerisinde torunu kız çocuğu imame omuzlarında olduğu halde halkın şaşkın bakışları arasında Medine sokaklarında dolaşmış. Ve yine o halkın şaşkın bakışları arasında namazı kıldırmak için Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Bu kız çocuğu imame omuzlarında olduğu halde Peygamberimizin bir kız çocuğunu utanç vesilesi kabul edildiği dönemde omuzlarında alması, şehir içerisinde dolaşması, Mescid-i Nebevi'ye girmesi bir vahşi tabu yıkması değil de nedir?
0: Tamamen öyle hocam. Gerçekten o tabuya karşı bir adeta bir eleştiri koymuş ortaya Resulullah Efendimiz. Ne demek yani kız çocuğunu sen şehrin sokaklarında dolaştıracaksın, namaza götüreceksin. Namazda da o senin omuzlarında dolaşacak. Bir de böyle devamı da var onun
1: Ben de
0: galiba.
1: çok evet ben de bir çok çok severim mesela bu ismi de. Ümame ismini de öneriyorum yani isim olarak.
0: İnşallah, inşallah hocam.
1: Sevgili seyircilerimize. Bizim kültürümüzde de biliyorsunuz Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı hikayeleri, efsaneleri hep
0: Doğru.
1: kadına ulaşmak. Yani kadın ne diyeyim yani kadın uğruna oluşmuş efsanelerdir. Kadın ön plan almış. Bizim kültürümüzde de var bu. Devamlı.
0: Tabii. Orada biraz da şey de var hocam. Aşk da var yani.
1: Ayrıca.
0: Oraya da temas ediyor. Ahmet hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok istifade ettik.
1: Ben de sizden çok
0: Allah
1: istifade
0: Teala bizleri kadınlarımıza gerçek değeri veren kullarından eylesin inşallah. Biz
1: Amin.
0: dua ederek bitirelim.
1: Amin.
0: Çok
1: Ben de size
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyorum.
1: ediyorum.
0: Rica ederim. Ahmet Bekaroğlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmini eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir gün ve hafta diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi sesimizi Çukurova Radyosu'ndan iletiyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı, teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Sultan Güler'in seslendirdiği Mersin yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Ak devem düzden gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir.

Sırada Adana yöresinden derlenen bir türkü var. Aşık Mahrumi'yi arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Keşbükü'nün köprüsü söyleniyor türküsü.

0: Değerli dinleyiciler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş dünyası da hızla değişiyor. Bu değişimle birlikte gençler yalnızca meslek sahibi olmayı değil, kendi fikirlerini hayata geçirmeyi ve yeni alanlarda üretim yapmayı da hedefliyor. Kimi dijital platformlarda çalışmalar yürütüyor, kimi kendi markasını oluşturuyor, kimi de yenilikçi projeler üzerinde çalışıyor. Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Gürbüz Çomak'la genç girişimciliğin gelişiminden, gençlerin bu alana yönelme nedenlerinden ve girişimcilik yolculuğunda karşılaştıkları zorluklardan bahsedeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam, sizlerle önemli bir projeyi konuşacağız. Gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, fikirlerin projelere, projelerin girişimlere dönüştüğü bir alanı konuşacağız sizlerle. Önemli bir merkezsiniz hocam. Biz hemen merkezi yakından tanıyalım. Nasıl bir merkezdir? Neler yapıyorsunuz gençlere, öğrencilere yönelik?
1: Mersin Üniversitesi Genç Girişimciler Uygulama ve Araştırma Merkezi yaklaşık 1000 metrekarenin üstünde bir merkez. Son bir de Milli Teknoloji Atölyesi yaklaşık 30 milyon TL'lik bir proje daha kattık. Bu projede belli altyapılarımızı yenileme fırsatı bulduk. Bu merkezimizde biz üniversite öğrencilerimiz ve bir girişim fikri olan şehirden, bölgeden kişilere biz destek veriyoruz. Ne destekler veriyoruz? Eğitim desteği, mentörlük desteği, proje geliştirme, yatırımcıya erişim gibi konularda bir ekosistem, bir destek konseptimiz var. Bunları sunuyoruz.
0: Hocam peki öğrenciler sizlere nasıl ulaşacaklar üniversite içerisinde? Bunun yolları nelerdir ve size ulaştıktan sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Şu şekilde bizim genelde eğitimlerimiz var. TÜBİTAK projeleri yürütüyoruz. Belli alanlarda tersine mühendislik olsun, endüstride dijitalizasyon olsun. Bu eğitimlere veya girişimcilik eğitimlerimiz, bölgeyle ortak yürüttüğümüz projeler var. Bunlardan başta valilik olsun, kalkınma ajansı olsun. Tabii buralar bu taleplerin bizde buluşma noktaları oluyor. Bu eğitimlere katılanlar genelde merkezimizi daha çok deneyimleme, altyapımızı görme fırsatı buluyorlar. Bunun üstünden de bize ulaşıyorlar. Bizim kendi web sitemiz üzerinden de tabii bizim ilgili panomuzda, merkezimizle ilgili bilgiler, formlar vesaire bunların hepsine ulaşabiliyorlar. Sosyal medyamızdan da yine bizi takip edip bizimle

0: ilgili soruları, merak ettikleri şeyler nelerse ulaşıp cevaplarını alabiliyorlar.
1: Evet. Peki gençler en çok hangi alanlara ilgi gösteriyor?
0: Ülkemizde biz merkez olarak biraz daha teknoloji odaklı girişimler bizim ilgi alanımız. Tabii ülkemizde de son zamanlarda Teknofest gibi etkinliklerin yarattığı ciddi bir akım var. Bu özellikle bazen biz işte fikir otobüsü gibi liseler ve lise altı dengi öğrencilerin de yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Jürilik yapma fırsatımız oluyor. Burada ciddi bir dipdalga var. Yani özellikle teknoloji odaklı, daha böyle yazılım, donanım da içinde bunun, robotlaşma, ciddi bir talep oluşumu var. Yani özellikle bu Teknofest ve benzeri yarışmaların yarattığı bir çekim oldu. Biz de bundan faydalanıyoruz. Biz Mersin'e özgü biraz daha bunların özellikle tarım konusunda, lojistik konusunda olanlara da özel ilgi gösteriyoruz.
1: Hocam tabii burada mesela gençlerin motivasyonu önemli. Özellikle girişimci olma motivasyonunu arttıran etken nelerdir ya da etkenler?
0: Şimdi ben de bir girişimciyim. En önemli şey aslında burada yapabilme duygusu, özgüveni. Yani bir şeyi yapabilme özgüveni duygusu olduğu zaman motivasyonlarını arttırıyor. Dolayısıyla biz de buna yardımcı olmaya çalışıyoruz en baştan. Hani fikrin ete kemiğe bürünmesinden işte biz daha çok ön kuluçka, kuluçka aşamasında destek veriyoruz. Bu aşamada özellikle şimdi girişimcilik bir de duygusal bir süreç. Yani en baştan duygularla hareket eden, o duyguların motivasyonu böyle yüksek tutan bir süreç. Biz de ona katkı sunmaya çalışıyoruz. Genel olarak böyle.
1: Evet. Hocam peki zorluklarla da karşılaşıyorlardır elbette. En çok ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar?
0: Şimdi bazen tabii girişimcilerimiz yeni oldukları için genelde ilk girişimleriyle uğraşan girişimciler bizim karşılaştıklarımız. Dolayısıyla bunlar da biraz daha işte bütçeleme, fikrin biraz daha pazar konusundaki araştırma, bazen bir projeye proje şeklinde bakılabiliyor. Yani bunun ürüne dönüşüp bir an önce hani bir değer oluşturup bir pazarda bir yer alması kısmı bazen zorluk çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu zorluklarda da biz onlara aslında destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Yani birden fazla girişimcimiz, farklı alanlarda girişimcilerimiz var. Bunlar da tabii birbirlerine bu konularda farklı aşamalarda olan girişimlerimiz var. Bunlar da birbirlerine bu tarz konuda sadece bizim mentörlüğümüz değil, kendi ekosistem içinde de birbirlerine yardımcı olabiliyorlar.
1: Hocam tam bu noktada merkez devreye girdiği zaman gençlerin sorunlarına nasıl çözüm buluyor?
0: Bizim en başta gördüğümüz en önemli sorun aslında fikrin dediğimiz gibi pazarda nasıl bir yer tutacağı, örneğin sonraki ürünün ne olacağı gibi konular. Biz bu konularda, yani ben de girişimci olmam hasediyle hem akademisyen hem girişimimiz var. Biz de belli bir aslında level up, belli bir büyüklüğe ulaştık. Dolayısıyla aslında buradaki deneyimleri onlara aktarmaya gayret ediyoruz. Bu konuda da Girişim Limanı diğer ekibimizle birlikte, müdür yardımcılarımızla dahil, çok ciddi bir destek veriyoruz. Aslında bir girişim yolculuğunda o duyguları da anlayan, işte projelendirme kısmında hangi bütçeye ne zaman ne kadar ihtiyacı olacağına karar vermesine kadar birçok konuda biz girişimcilerimizin yanında oluyoruz.
1: Hocam artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Gençlere iletmek istediklerinizi dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Teşekkürler. Şunu söylemek istiyorum. Yani üniversite kimya mühendisliğinde de ders veren bir hoca olarak motivasyon çok önemli. Yani en önemli şey girişimcilikte normal bir firmada da çalışılıyor olabilir. İnsan kaynağı çok önemli. İnsan kaynağının da iyi olmasını sağlayan kişinin motivasyonu. Motivasyonu olan insan zaten sorun çözebiliyor. Bu sorunda ister bir firmada çalışıyor olsun, ister bir girişimi, bir sorunu çözüme ulaştırıp bir değer üretme noktası olsun. O motivasyon her zaman sorunların üstesinden gelmeye, yeni şeyleri öğrenmeye açık olmasını sağlıyor. Dolayısıyla motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi çalışmalar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim Fatih Bey. İyi günler.
1: Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Gürbüz Çomak'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Seçileper'in seslendirdiği Karcağar makamında bir şarkıyla devam ediyor. Kara bulutları kaldır aradan.

Mayıs ayların gülüdür. Taze bir çiçek dalıdır. İçerim ateş doludur. Mayıs'ta gönlüm delidir. Uzakta kuşlar seslenir. Gönlüm genişler beslenir. Yaşamaya heveslenir. Mayıs'ta gönlüm delidir. Yumuşak rüzgarlar eser. Çimenlerde yârim gezer. Yanılır bana gülümser. Mayıs'ta gönlüm delidir. Değerli dinleyiciler, yazar Sabahattin Ali'nin Mayıs isimli şiirinden bir bölüm paylaştık. Soğuk kış günlerinde baharı dört gözle bekledik. Cemre düştü düşecek dedik, düştü. Nisan yağmurları yağdı yağacak dedik, yağdı. Bugünlerde de o beklediğimiz bahar mevsiminin son ayına kavuştuk. Rahmet ve saygıyla andığımız usta yazar Sabahattin Ali'nin de dediği gibi, ılık havanın, rüzgarın etkisinden olsa gerek, bugünlerde gönül ayrı bir deli, açan güller ayrı bir güzel, damarlardaki gezinen kansa coşkun. Mayıs ayının bir adı da güllerin açtığı ay. Gül, Mayıs ayında karşılık beklemeden kokusunu, zarafetini, lezzetini sunar bize. Apartmanlaşmanın bu kadar çok olmadığı dönemlerde gül, müstakil evlerin bahçelerini, bahçe duvarlarını süslermiş. Mahalle sakinleri güllerin yapraklarını toplar, gül yapraklarını bir şişeye bastırıp, su ve birazcık limon tuzu ekleyip, şişenin ağzını kapakla sıkıca kapatırlarmış. Şişeler 15-20 gün güneşte kalınca, gül rengini şişe içerisindeki suya verir, rengi kırmızılaşır ve pembeleşirmiş. Sonra bu gül suyu bir tülbent yardımıyla süzülüp, içerisine bir miktar şeker atılarak gül şerbeti yapılırmış. Bir de içine buz atılınca sıcak günlerin ferahlatıcısı olurmuş. Yurdumuzda doğal olarak yetişen 25 kadar gül türü mevcut. Pembe renkli ve katmerli büyük çiçeği olan okka gülü, bahçelerde en çok yetiştirilen ve çiçeklerden reçel yapılan bir gül türü. Beyaz gül, kırmızı gül ve mis gülü en çok bilinen gül türleri. Ayrıca Şam gülü ve Isparta gülü olarak da bilinen yağ gülünün yapraklarından da gül yağı çıkartılıyor. Gül her dönemde duygu dünyamıza ilham olmuş. Şarkılarda, şiirlerde sevilen hep güle benzetilmiş. Öyle ki kadın isimlerinde bile kullanılmış. Sevgilinin gezdiği bahçe gülistan, gül toplayan gülçin, masal kadını gülşah, gül vücutlu gülten, gül fidanı gibi ince, nazik, hoş, endamlı olan gülendam, narin ve nazlı olan gülnaz. Kitaplarda, dergilerde, makalelerde gül bitkisiyle ilgili burada saymakla bitiremeyeceğimiz bilgiler mevcut. Hayatımızın, kültürümüzün biricik değeri olan gül ve ülkemizde yetişen çiçek türleri, sürdürülebilir bir gelecek ve ülkemizin yarınları için paha biçilemez bir değere sahip. Onların kıymetini iyi bilmek gerek diyor ve sözü biraz da müziğe bırakıyoruz. Şimdi de Hüzzam makamındaki bir eseri Esma Başbuğ söylüyor. Hoş geldin gönül bahçeme, bahar yüzlüm, hoş geldin.

0: Değerli dinleyiciler, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınları yeniden gündemimizde yer almaya başladı. Hepimizin nefes aldığı, canlıların yaşam alanı olan ormanlar, ihtimaller, ihmaller, dikkatsizlikler ve iklim koşullarının etkisiyle büyük risk altında kalabiliyor. Küçük bir kıvılcım bazen yıllar sürecek kayıplara neden olabiliyor. Peki, orman yangınları neden çıkıyor? Yangınların önlenmesi için hangi tedbirler alınmalı? Birey olarak bizlere düşen sorumluluklar neler? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu'nun Tema Vakfı Adana İl Temsilcisi Sayın Özlem Tümen Batur'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Özlem Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ayşe Hanım, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Tema Vakfı Adana İl Temsilciliği olarak çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?
2: Tabii. Tema Vakfı olarak Adana'da özellikle doğa bilincini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız öncelikle çocuklara ve gençlere ulaşmak. Hani ağaç yaşken eğilir felsefesiyle yola
1: evet.
2: çıkıp. Özellikle doğa eğitimlerine yer veriyoruz. Çocuklarla birlikte doğa eğitim projeleri ve doğa eğitim programları yürütüyoruz okullarımızda. Saha etkinlikleri düzenliyoruz. Sahada birebir fidan dikim etkinlikleri yapıyoruz. Yıl içinde Orman Bölge Müdürlüğümüzün düzenlediği yılda iki defa, biri 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde, bir de 21 Mart Orman Haftası'nda fidan dikim etkinliklerine gönüllülerimizle ve öğrencilerimizle birlikte katılıyoruz. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte katılıyoruz. Bu ana sınıfından liseye uzanan bir gönüllülük köprüsü. Yani ana sınıfından öğrencilerimiz de var, lisede olan öğrencilerimiz de var. Bu tür etkinliklerimiz özellikle çocuk

0: çocuklarımızın doğayla birebir temas kurmasını, toprağa dokunmasını, fidanla bağ kurmasını sağlıyor. Toprağa dokunan, kendi eliyle bir fidanı toprakla buluşturan çocuk da sadece doğayla tanışmakla kalmıyor. Onunla kurduğu güçlü bağ sayesinde onu korumak için de ekstra bir çaba sarf ediyor. Bu yaklaşım aslında Tema Vakfı'nın hani kurucularını Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit'in ortaya koyduğu anlayışın da temelini oluşturuyor. Hayrettin Karaca'nın çok güzel bir sözü var Ayşe Hanım.
1: Buyurun.
0: Yaşamak için yaşatmaktan başka yolumuz yok diyor kendisi. Biz de tam olarak işte bu anlayışla sahada hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yaşamak için, yaşatmak için var gücümüzde gönüllü olarak tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Ben öğretmenim ama Tema Vakfı Adana İl Temsilciliği'ni diğer gönüllülerim gibi, aktif gönüllülerim gibi tamamıyla gönüllülük esasıyla yürütüyorum ve inanın bundan çok büyük gurur duyuyorum.
1: Harikasınız, muhteşem.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Çalışmalarınızdan bahsettikten sonra orman yangınları özellikle son yıllarda daha sık gündeme geliyor. Sizce bunun temel sebepleri nelerdir?
0: Son yıllarda orman yangınlarının hem sayısı hem de etkisi çok ciddi bir şekilde arttı. Bence bunun iki temel nedeni var. Biri hepimizin de hissettiği gibi iklim değişikliği. Çukurova insanıyız. Evet, Çukurova sıcak bir bölgedir ama bu mevsimlerde bu kadar sıcak olması, bu aylarda bu kadar sıcak olması bile insanı ürkütüyor. Çok hızlı değişiyor. Evet, iklim hep değişmiştir, hep değişiklik göstermiştir ama bu kadar hissedilebilir derecede değildi Ayşe Hanım. Biri bence iklim değişikliği, diğeri de insan kaynaklı hatalar.
1: Neden insanlardan kaynaklı yangınlar oluyor?
0: Yangınların hani çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu, ülkemizde özellikle çıkan orman yangınlarının yaklaşık olarak %88'inin insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bu çok ciddi bir veri. Alansal olarak baktığımızda ise yanan ormanların %99'unun doğrudan insan etkisiyle ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Çok büyük bir oran bu.
0: Çok ciddi bir oran, çok büyük bir oran. Evet, iklim değişikliği buna zemin hazırlıyor ama insanlar da bu hazır olan zemine hani resmen benzin döküyorlar. Yani bilinçli olmak gerekiyor, bilinçlenmek gerekiyor. Ve çocuklara derim ki, öğrencilere, sınıflara girdiğimizde doğa eğitim programları yürütürken, çocuklar, insan tanıdığını sever ve sevdiğini korur. O yüzden tanıyın, doğayı tanıyın, ağacı tanıyın. Bir meşe ağacının 1500 canlıya ev sahipliği yaptığını bilin. Bakın bu çok güzel bir şey. Yani düşünsenize bir eve derim kaç kişi sığar? 5, 10 kişi. Ama bir meşe ağacı 1500 canlı varlığı bünyesinde barındırabiliyor. Yani bunları bilirse insan, bunları kavrarsa koruması çok daha sahiplenecek olur.
1: Evet.
0: Sıkıntı yaşamaz yani. Sevdiğimizi koruruz bizler.
1: Sevmediğimizi, evet, kesinlikle
0: bilmediğimizi sevmeyiz de. Bu yüzden hani insanla dinçlendirmek gerekiyor. İnsan kaynaklı hataların neler olduğunu. Bizler de bu alan üzerinde daha çok çalışıyoruz. Mega yangınların, büyük orman yangınlarına dönüşmesinin önüne geçmek istiyoruz. Dünyanın her yerinde orman yangınları hızla artıyor. Sayısı da, niteliği de. Hani çok ciddi bir ülkeler, özellikle Akdeniz ülkeleri.
1: Evet.
0: Orman yangınlarından çok ciddi etkileniyor. Ve herkes bir mücadele içinde. İşte karınca misali, hani biz de ne yapabilirsek.
1: Hı hı. Biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi iklim değişikliğinden bahsettiniz, küresel
0: evet.
1: ısınmadan bahsettiniz. Günümüzde de görüyoruz ki iklim koşullarındaki değişimler bu tabloyu giderek daha da fazla derinden etkiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: İklim değişikliği yangın riskini doğrudan arttıran en önemli faktörlerden biri. Hani gerçekten hissedilen artan sıcaklıklar, düşen nem oranı, şiddetli rüzgarlar, yangınların hem daha kolay başlamasına hem de çok daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. İklim değişikliğinin yarattığı yüksek sıcaklık, bunlar kritik eşiğin oluşmasında, hani tutuşma sıcaklığı vardır. Kuru otların, ormanlar dibinde oluşan ağaç kalıntılarının tutuşma sıcaklığına ulaşmasını kolaylaştırıyor. Nemin olmaması da özellikle yaz aylarında yangın riskini daha da yükseltiyor. Bu koşullar da işte az önce de bahsettim ya, mega yangınlara, çok büyük orman yangınlarının çok kısa zamanda, çok kısa sürede dönüşmesine yol açıyor. Son yıllarda özellikle Ayşe Hanım, 2000 ile 2010 yılları arasında yılda ortalama yaklaşık 2000 orman yangını çıkarken 2011 ile 2025 yılları arasında bu sayı %35 artmış, 2700'e ulaşmış. Yani hani En fazla orman yangının olduğu yıl ise 2021 yılı Türkiye için konuşursak. Bunlar sadece Ege ve Akdeniz'le de sınırlı kalmıyor. İşte Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Bursa, Tekirdağ gibi. Daha önce büyük yangınların nadiren görüldüğü illerde de çok ciddi orman kayıpları yaşandı. Neredeyse yıl boyunca çıkan yangınlarda 109 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok oldu. 109 bin futbol sahası. Yani Yalova'nın 100 ölçümünden daha büyük bir alan zarar gördü. Bir yıl içerisinde. Çok çok ciddi bir kayıp bu.
1: Ormanlar bizim nefes aldığımız yerler, bize
0: Evet,
1: oksijen üreten
0: evet,
1: yerler ve
0: evet.
1: gerçekten biz de o haberleri izlerken çok üzüldük.
0: Sadece hani oksijen üretmekle de kalmıyor. Biyoçeşitliliği barındıran, oluşturduğu ekosistem sayesinde erozyonu önleyen, su üretimine katkı sağlayan, iklimi düzenleyen, habitat sağlama, sel, çığ ve taşkın risklerini azaltmada, kuraklığın etkilerini hafifletmede çok büyük bir anahtar rol üstleniyor ormanlar aslında. Hani sadece nefes alabilen, bize oksijen sağlayan yerler değil oralar. Aslında bizim yaşamımız, yaşam noktamız.
1: Evet, yaşam halkasının bir zinciri.
0: Aynen öyle Ayşem.
1: Özlem Hanım, birçok yangının küçük ihmallerle başladığını da biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Hani en sık yapılan insan hataları neler? Küçük ihmaller dediğiniz en basitinden çok basit bir şey. Ormanlık alanlarda ateş yakılması ya da otobanda gidiyorsunuz yolculuk esnasında. Attığınız küçücük bir sigara izmariti. Doğada bıraktığınız bir cam şişe. Anız yakılması, kontrolsüz piknik faaliyetleri. Bunlar basit gibi görünen ama mega yangınlara sebep olan büyük riskler. Bazen küçük bir ihmal binlerce hektarlık ormanın yok olmasına, binlerce canlının aynı anda ölmesine sebep olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki bu yangınların önüne nasıl geçebiliriz?
0: Bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var Ayşe Hanım. Vatandaşlar olarak yani kişi olarak ne yapabiliriz? Önce bunu bir düşüneceğiz. Ben diyorum ki önce tanıyacağız, önce bileceğiz, önce seveceğiz, bağ kuracağız ki onu korumak için ekstra bir çaba sarf edelim. Orman alanlarında ve orman sınırlarında kesinlikle ateş yakmayacağız. İzin verilen yerlerde sadece piknik alanları dışında piknik yapılmaması gerekiyor. Ormana çöp, plastik, cam şişe, cam parçaları atılmamalı. Sigara içilmemeli ormanlık alanlarda. Orman kenarı yollarda sigara izmaritleri kesinlikle ve kesinlikle yola atılmamalı. Bahçe ve tarlalardan çıkan hani budama ve biçme atıkları var.
1: Evet.
0: Bunları yakıyor bazı insanımız. Bunların yakılmaması gerekiyor. Onlar aslında kompost dediğimiz hani doğal bir gübreye zamanla dönüşebilir.
1: Evet ki bunun da doğaya çok çok daha fazla faydası
0: Aynen öyle,
1: olur.
0: aynen öyle, aynen öyle. Mesela havai fişekler, düğün ve benzeri organizasyonlarda, kır alanlarında yapılan kutlamalarda havai fişekleri, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kesinlikle kullanılmamalı. Yazın özellikle bunlara çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli. Bu bakın basit gibi görünüyor ama araçtan akan herhangi bir yağ ya da herhangi bir ısı o alanın hemen tutuşmasına sebep olabiliyor. İklim krizinin en büyük sebebi nemin düşmesi ve hızlı rüzgarlarla orman yangınının artması. Anında büyümesi. Yangın riski görülen durumda da hani 112 acil çağrı hattını ya da 177 orman yangın ihbar hattını mutlaka arayıp hızlıca bildirmek gerekiyor. Acaba ben söndürebilir miyim riskine girmeden?
1: Ya da bir şey olmaz demeden hani küçücük bir kıvılcım görülebilir. Çok küçük
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: ateştir. Hani
0: Aynen.
1: çok ciddiye
0: Aynen
1: alınmayabilir ama kesinlikle
0: öyle.
1: yetkili mercilere haber vermek gerekiyor.
0: İklim gerçekten bizi çok zorluyor Ayşe Hanım. Yani hani nem gittikçe düşecek. Sıcaklık gittikçe artacak. Bizim daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bundan bir şey olmaz. Aman ne olacak? Yaklaşımından uzak durmamız gerekiyor.
1: Bir de Özlem Hanım, bu noktada kurumların ve yerel yönetimlerin sorumluluğu da ayrı bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Yerel
0: Evet.
1: yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda nasıl bir yol izlemeli?
0: Orman yangınlarıyla mücadele hani çok paydaşlı bir süreç. Yerel yönetimler özellikle yangınlarla mücadelede altyapı ve koordinasyonu sağlaması gerekiyor. Hani kamu kurumlarının müdahale gücü daha yüksek. Onlar bu orman yangınlarına hızlıca müdahale edebilmek için bir defa altyapı ve koordinasyon ekibinin tam olması gerekiyor. Bizler sivil toplum kuruluşları ise toplumda bilinç oluştururuz Ayşe Hanımcığım. Anlatacağız. Hani dilimizin yettiğince.

0: Gücümüzün ulaştığında insanlara ulaşmaya çalışacağız. Tema Vakfı olarak biz özellikle farkındalık ve eğitim çalışmalarına odaklanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki en etkili mücadele yangın çıkmadan önce başlar. O yüzden farkındalık alanında bulunacağız.
1: Toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması ise mücadelenin en önemli parçalarından biri. Eğitim ve farkındalık çalışmaları sizce yeterli mi ve bu konuda daha neler yapılmalı?
0: Yapılan çalışmalar bence her alanda, bu noktalarda yapılan her çalışma çok değerli. Ancak henüz yeterli değil. Toplumun her kesimine ulaşmamız gerekiyor. Hani özellikle çocuk yaşta doğa bilincinin kazandırılması gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir dedik ya,
1: Evet.
0: küçük yaşta doğayla erken yaşta bağ kuran bireyler ilerleyen yıllarda daha duyarlı oluyor. Siz kendinizden pay biçin. Hani ilk dokunduğunuz ağaç ya da ilk ektiğiniz çiçek sizin için çok daha kıymetli değil miydi? Bizim çocuklarımızın çocukları. Acaba dokunabilecek bir ağaç bulabilecekler mi? Toprağa kaç defa dokundular? Gittiler kaç defa fidan diktiler? Hani ben kendi çocuklarım için yaşları kadar fidan dikmelerini sağlarım. Hani en az 11 yaşında kızım geçen sene 11 fidanı toprakla buluşturdu. Çok kıymetli ve şunu söyleyebiliyor. Ben bu sene 11 tane ağaç diktim anne. Evde kullandığı kağıtların ağaçtan yapıldığını biliyor ve hani mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya gayret ediyor. Elektriği, suyu, birçok noktayı. Bunlar işte farkındalık çalışmalarıyla oluyor.
1: Özlem Hanım, son olarak
0: Buyurun.
1: dinleyicilerimize ormanlarımızı korumak için neler söylemek istersiniz?
0: Ormanlar yalnızca ağaçlardan ibaret değildir Ayşe Hanım, bunu bilsinler. Ormanlar suyun kaynağıdır, havanın temizleyicisidir. Milyonlarca canlının evi ve iklimin en önemli denge unsurudur. Bunu bilerek hareket etsinler. Hayrettin Karaca'nın yine bir sözüyle bitirmek istiyorum. Sana hayat verenleri yaşatacaksın diyor. Hava, su, toprak, bunlar bize hayat veren unsurlar. Biz bunları yaşatmakla yükümlüyüz aslında. Unutmayalım, orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklıdır ve önlenebilir. Daha dikkatli, daha duyarlı olursak hem doğamızı hem de geleceğimizi koruyabiliriz. Ormanlar hepimizin diyorum.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanımcığım. Size de kolaylıklar
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür
0: İyi günler.
1: ederiz. Tema Vakfı Adana İl Temsilcisi Sayın Özlem Tümen Batur'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Sevcan Orhan'ın seslendirdiği Sivas yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Hacal obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın?

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Fatma Topçu'nun seslendirdiği Kayseri yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Süpürgesi Yonca'dan. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız.

0: Notebook 29.999 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. Ve şimdi haberler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.

0: Kitabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank voleybol takımını ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor. Final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Özgürlük Projesi adıyla başlayacak süreçte Hürmüz'de mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin çıkışına yardım edeceklerini söyledi. İran'da ise Trump'ın duyurduğu Özgürlük Projesi'ne tepki geldi. Yapılan açıklamada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. İsrail uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinin yoğun bombardıman altında olduğu belirtiliyor. Sur kentine bağlı Semaiye beldesindeki bir camiyi hedef alan İsrail ordusu Yaun beldesinde de bir manastıra zarar verdiğini itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 2600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerinden edilenlerin sayısı da 1 milyonu aştı. Hizbullah İsrail ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini açıkladı. İşgal altındaki Bayada ve Kantara beldelerinde İsrail ordusuna ait araçlarla askerlerin bulunduğu bir noktanın kamikaze insansız hava aracıyla hedef alındığı duyuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuvvet Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la bir araya gelecek. Hakan Fidan'ın Türkiye'yi ziyaret eden kuvvetli mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri ve Gazze'deki son gelişmelerle İsrail saldırıları ele alınacak. Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisine değinecek olan Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi amacıyla Ankara'nın taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve sürece yapıcı katkı sunmaya devam ettiğini dile getirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, kuvvetli mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında birlikte hareket edilmesi ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gereğine de işaret edecek. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Elvan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl aranın ardından bu düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. İkili görüşmelerde de bulunacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, yeşil dönüşüm bağlamında bağlantısallığın ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi başlıklı yuvarlak masa toplantısına da katılması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ihraç etti. Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının kendilerini etik olarak rahatsız ettiğini söyledi. Zeynel Emre, 2 Mayıs tarihinde olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz, Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te yaptığı açıklamada 1977'den beri Karabük'te birinci parti değiliz ama Karabük'e küsmedik, kusur varsa kendimizi aradık dedi. Partisinin Karabük'te düzenlenen mitinginde konuşma yapan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde yapacağı çalışmaları anlattı.
1: 1977'den beri Karabük'te birinci parti değiliz. Son seçimlerde, son yerel seçimlerde merkez ilçede 6700 oy aldık. Ama Karabük'e küsmedik. Kimi seçiyorsa saygı duyduk, kusur varsa kendimizde aradık. Atatürk'ümüzle derdi olmayan, bayrağımızla derdi olmayan, Cumhuriyet'le derdi olmayan herkesle birlikte olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. 81 ilde

0: 3 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sathına yayılıyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mayıs Milliyetçi Günü, Milliyetçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada 3 Mayıs MHP'yi bugüne taşıyan iradenin hangi ateşlerle sınandığının başlıca timsalidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla sosyal medyada bir görüntü yayınladı. Videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sesinden mesajlar verildi. Bahçeli, başta başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem abide şahsiyetlerini 3 Mayıs 1944 davasının fedakar ve ölümsüz kahramanlarını rahmetle, minnetle, himmetle yad ediyorum dedi. Görüntülerde MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'le partinin kuruluşunda görev alanların fotoğraflarına da yer verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kürşat Zorlu, bundan 82 yıl önce ilan edilen Milliyetçiler Günü'nün her yıl birlik, beraberlik ve anlayışla kutlandığını vurguladı. Kürşat Zorlu mesajında 3 Mayıs, aziz milletimizin birliğe, dirliğe ve istiklaline olan kararlı duruşunun sembol günlerinden biri ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı. Dervişoğlu partisinin düzenlediği 3 Mayıs etkinliğinde "Her Türk'ün Türkçülük Günü ve bayramı kutlu olsun." dedi.
2: 3 Mayıs'ı hem anıyoruz hem de kutluyoruz. Buna ister Milliyetçiler Günü, isterse Türk Milliyetçileri Günü desinler. Türkçüler günü yahut Türkçülük günü olarak kabul etsinler, bayram desinler, bayram demesinler, hiç fark etmez. Bu mensubiyetten duyduğu gururu her kim şuurla taşıyor ve ifade ediyorsa bizim için kafidir. Bu sebeple niyeti halis her Türk'ün Türkçülük günü ve Türkçülük bayramını tebrik ediyorum. Kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum. Türk milletinin o ocağına, o her bir ocağına tekrardan selam olsun. Türkçülük günümüz, Türkçülük bayramınız kutla dolsun ve kutlu olsun. Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Malatya Adıyaman-Ankara yolunda bir yolcu otobüsü karşı yönde seyreden araçla çarpışarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara Afyonkarahisar, Uşak Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine ise kısıtlama getirilmedi. Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya-Kabataş ve 8 Kabataş-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye Sosyal Medya hesaplarından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da reklam filmine ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından iletti. Bakan Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan, geleceğe hazırlayan her kadın, biyolojik ya da koruyucu, gerçek bir annedir ifadesini kullandı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde.

0: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gazetecilere yönelik saldırılarına dikkati çekti. Türk, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazetecinin öldürüldüğünü, Lübnan ise bu yıl medya çalışanları için en ölümcül ülke haline geldiğini bildirdi. Son jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği odağını önemli ölçüde enerji sorununa çevirmiş durumda. Ancak ülkeler nükleer enerji konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Konuya ilişkin bir itiraf Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Leyen, Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. Spor. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek namağlup olarak kupaya uzandı. Temsilcimiz böylece 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle. Zekorner Kayseri Spor 1, İKAS Eyüp Spor 1, Hesap.com.Antalya Spor 0, Korendon Alanya Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Bu sonuçların ardından lige veda edecek 3 takım son 2 hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara etabıyla sona erdi. 8. ve son etabı Tom Krep kazanırken genel klasman lideri ise Sebastian Berbik oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Bahattin Sopuoğlu 13. sırayı aldı. Bu sezonun en iyi derecesini elde eden Sopuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı. Milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Süpersport Şampiyonası yarışını ikinci sırada bitirdi. Formula 1'de Miami Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Bu sonuçla pilotlar sıralamasında Antonelli 100 puanla liderliğini de sürdürürken takımlar sıralamasındaysa Mercedes 180 puanla ilk sırada yer alıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Antalya dışında kalan yerlerin aralıklı yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 9, İstanbul ve Muğla 16, İzmir ve Tokat 18, Edirne, Diyarbakır ve Aydın 20, Bursa ve Erzurum 14, Sakarya ve Denizli 11, Adana ve Bingöl 17, Hatay ve Samsun 15, Kayseri ve Gaziantep 13, Eskişehir 6, Düzce 10, Artvin 24, Iğdır 26, Şanlıurfa 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kütahya İnegöl Domaniç Tavşanlı yolunun ilk 10 kilometresi 12 ila 24. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici araçlara kapalı. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor. Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ila 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük

0: Bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Günaydın Kılçık Hocam.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
5: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Reklamlar.

0: Gündem. İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 4 Mayıs Pazartesi ve gündemin başlıkları şöyle. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İran'ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

0: Ve günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Milliyet bugün İsrail'in havası söndü manşetini atmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. Yetersiz stok toplantısı Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow 3 adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip olan İsrail'de özellikle balistik füzelere karşı koruma sağlayan Arrow 3 füzelerinin stoklarına ilişkin soru işaretleri artarken İsrail parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma Komitesi yetersiz stok iddiaları üzerine acil toplantı kararı aldı. Bakanlar bilgi versin. İsrail basınına göre komite üyelerinin üçte birinden fazlası savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin ihmal edilmesi başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektup imzaladı ve toplantı çağrısı yaptı. Komite üyeleri ayrıca iddialara ilişkin bilgi vermeleri için Savunma Bakanı Katz'la Maliye Bakanı Smotrich'in komisyona çağrılmasını talep etti. 9 günlük tatil için gözler kabinede Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye ve ABD-İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı var. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabinede olacak. Meydan sandıkta hakkını geri alacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuştu. Özel, dünya emeklilerine kalkınmanın üstünde refah payı verirken bu ülke çeşitli oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla sürekli emekliden çalıyor. Onun için öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek, bu meydan sandığa koşacak ve hakkını söke söke geri alacak, dedi. Almina, hayata tutunamadı haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanan Almina Ağoğlu, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini dün kaybetti. Almina'nın Musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Gülden Ağoğlu'nun "Cennet kuşum" diyerek tabutu okşayıp öpmesi yürekleri dağladı. Katliam gibi 2 kaza, 7 ölü 58 yaralı Malatya'dan, Malatya Doğanşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta da 7 aracın karıştığı korkunç kazada 4 kişi ölürken 17 kişi yaralandı. Hürriyet gazetesinin manşetinde "Kaçağı gördük, kapıyı çaldık" haberi yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz, dedi. Varlık barışı ile ilgili detayları anlattı. 228 sporcu listede, bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı. 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar Türk lirasını buluyor, diyor Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi didişme değil birleşme günüdür. Özgür Özel 2025 yılının Mart ayında başlayan millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 107.sini dün Karabük'te düzenledi. Ve bir diğer haber, masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor. Trump, İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının sayısı da arttı. İran, iki aşamalı çözüm planının ilk aşamasında Hürmüz'ün hemen açılmasını ve savaşı bitirecek bir aylık müzakerelerin başlamasını teklif etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise teklifin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'nin 2 Mayıs'ta Avrupa'dan savaş bölgesine yakıt, ikmal ve nakliye uçakları göndermesi dikkat çekti. Türkiye gazetesi Amerika giderse Türkiye var haberi manşette. Avrupa'da güç dengesi değişiyor. Trump'ın NATO'dan ayrılma tehdidi güvenlik endişesi taşıyan Avrupa'yı Türkiye'ye daha muhtaç bir hale getirdi. Her ülke kendine ittifak arıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin NATO tehditleri Avrupa'daki eski güvenlik düzeninin sonunu getirdi. Her ülke kendisi için güçlü ittifaklar arıyor. Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, Fransa-Yunanistan ortaklığı için Türkiye gibi kritik bir aktör dışlanarak kurulan yapının sürdürülebilir olması zor. Ankara'nın İtalya, İspanya, Romanya, Polonya ve Baltık ülkeleriyle işbirliği önemli, dedi. En güzel Mustafa, en büyük müze. Hazreti Osman Efendimiz'in yazdırıp çoğalttığı ilk 6 Kur'an-ı Kerim'den biri için Özbekistan'da dünyanın en büyük medeniyet merkezi inşa edildi. Üzerinde kanı mı var? Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Merkezi'nin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Mushaf-ı Şerif. Mushaf'ın Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen 6 eserden biri olduğu, hatta şehit edilirken üzerine kanının damladığı iddia ediliyor. Müze yetkilileri 7. yüzyıla ait olan eserin Avrupalı uzmanların denetiminde özel olarak muhafaza edildiğini söylüyor. Zigana'yı sevdik, Trabzon'u, Bayburt'u ve Erzurum'a bağlayan ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı 3 yılda 5 milyondan fazla araç kullandı diyor haberde. 1,9 milyar TL tasarruf sağlayan tünel yolu 8 kilometre kısaltıp karbon salınımını 44 bin ton azalttı. ABD kargo uçaklarıyla yığınak yapıyor. ABD İran'a saldırıyı tekrar başlatma sinyalleri veriyor. 77 ton yükle yaklaşık 100 asker taşıyan kargo uçakları peş peşe Orta Doğu ülkelerine iniyor. Şartlar önemsiz, İran yeterli bedel ödemedi. ABD Başkanı, İran'ın 14 maddelik barış planına kapıyı kapattı. Tahran'ın füze kapasitesinin yok edilmesini isteyen Donald Trump, onlar son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi, diye konuştu. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Gazze'de kan kalmadı haberi yer alıyor. Abluk altında insani kriz alarmı. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Tıbbi malzeme de bitti. Ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail, Gazze'de neredeyse hiçbir sağlam sağlık yapısı bırakmadı. Abluka nedeniyle ciddi kriz yaşanırken, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sı karşılanamıyor. Yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler işlevini yerine getiremiyor. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi, İlim Yayma Vakfı'nın ikinci istişare kampında bölgesel istikrar için bilim diplomasisi bildirgesi açıklandı. Bildirgede bölgesel istikrarı kalıcı kılmak adına atılması gereken stratejik adımların önemi ve aciliyete vurgulandı. 8 maddelik yol haritası, eğitimden teknolojiye, veri paylaşımından güvenliğe kadar somut adımlar öneriyor. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu haberi var. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek şebeke çökertildi. Garsonlara şifreli sipariş, dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayisi gibi görülen bazı iş yerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarındaysa uyuşturucu satışının şifreli olarak yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı, gizli bölmelerde uyuşturucular ele geçirildi. Hürmüz'de yüksek gerilim, ABD, İsrail, İran barış masası kurulamıyor, müzakere trafiği çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreç başlatacaklarını belirten ABD Başkanı Trump, bugünden itibaren tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yardım edeceklerini duyurdu. Ve akşam gazetesine geçiyoruz. 37 gün sonra özel ihraç haberi manşetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor haberin detaylarında. Şoförün ifadesi ve iki özel vurgusu, CHP'nin 37 gün sonra acil ihraç kararında ortaya çıkan deliller ve Yalım'ın şoförü Altınkaya'nın etkin pişmanlık ifadesinin Cumhuriyet Halk Partisi içinde kabul görmesi etkili oldu. Korsan gibiyiz, haydutluk itirafı. ABD Başkanı Trump'ın bir İran tankerine el koyulmasını korsan gibiyiz diyerek övmesine Tahran'dan sert yanıt geldi. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin bugünkü manşetinde tarımsal fiyatlarda yeni çıkış dalgası haberi yer alıyor. Orta Doğu'daki savaşın enerji ve gübrede yarattığı maliyet şokunun yanı sıra olumsuz hava koşullarının arz kaynaklı riskleri artırması küresel tarım fiyatlarını 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine taşıdı. En hassas ürün grupları arasında tahıllar ve yağlı tohumlar yer alıyor. Dünya Bankası projeksiyonlarına göre özellikle artan gübre fiyatları ve ekim alanlarından beklenen daralmaya bağlı arz sıkıntıları nedeniyle gıda fiyat endeksi 2027'de de yükselişini sürdürecek. Ve bu yılın genelinde buğday ve mısırda %4, soya fasulyesinde %6, sığır eti fiyatlarında da %11 civarında artış öngörülüyor. %60 olarak öngörülen El Nino kaynaklı kuraklık ihtimalinin gerçekleşmesi halinde fiyat artışlarının daha da hızlanabileceği belirtiliyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Her şeyim var annem.
3: Der

0: Doğumler günü hediyeleri pazaramada.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar

0: İstel Migros'a, İstel Migros gelsin sana.
1: Migros, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.07'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine birçok başlığımız var sizinle konuşacağımız Sayın Yazıcı. Bağlantılarımız da olacak elbette ama ABD-İsrail-İran savaşıyla başlayalım biz konuşmaya. Zira bir müzakere masası kurulacak mı? Evet, kurulmadan da yürütülebilir denildi müzakereler ama bir şekilde Pakistan'a teklifler, talepler iletiliyor. Pakistan diğer tarafa yönlendiriyor. Talepler kabul görmüyor diyebiliriz. 14 maddelik bir talebi vardı İran'ın baktığımızda. Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri cephesinden Donald Trump kabul edilemez olduğunu, hayal dahi edilemeyeceğini bu tür tekliflerin ifade etti. Bir yandan Orta Doğu'ya yakıt ikmal için gemilerin geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla şimdi acaba tekrar savaş sahaya mı dönecek masadan ziyade, bunu mu düşünmeye başlamalıyız diye aklımıza böyle sorular da geliyor. Dolayısıyla sizin yorumunuza ihtiyacımız var Sayın Erdinç Yazıcı.
2: Evet, aslında son tespitten, sorudan başlayalım. Yani yeniden savaşa dönülebilir mi? Evet, bu bir ihtimal. Ama zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Niye zayıf bir ihtimal olarak görüyorum? Bir defa bir ihtimal, çünkü sahadaki koşullar, dinamiklerin çoğu sahanın aktörleri tarafından kontrol edilemeyecek dinamikler haline dönüşebilir. Yani iki tarafın da arzu etmediği bir savaşın ikinci evresi yeniden başlayabilir. Bu mümkün. Değişik dinamiklere bağlı olarak. Fakat bugün ortaya çıkan tablo, iki tarafın da yeniden bir savaşı başlatma konusunda isteksiz olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. ABD ve Trump açısından mevzuya bakıldığında o kadar net bir şekilde bu durumu görüyoruz ki. Yani başına bir iş aldı ve işin içinden nasıl çıkabileceği konusunda doğru dürüst bir fikir geliştirebilmiş değil göründüğü kadarıyla. Yani krize verdiği tepkiler, bu sorunu çözememenin yarattığı psikolojik savrukluk, hoyratlık diyelim, adeta sadece İran ABD savaşıyla ortaya çıkmış sorunları çözememekle kalmıyor, yeni sorunlar üretiyor sürekli.
1: Evet.
2: İşte yeniden Küba'ya dönüyor, Avrupa ile kavga ediyor,
1: Almanya'yla
2: düşünün, Almanya'yla neredeyse kriz halinde.
1: Evet.
2: Var olan kurulmuş düzeni Avrupa'da yok etme tehdidinde bulunuyor. Kendi halinize bırakacağım sizi diyor. Yanımda olmadınız diyor. Baştan sonra hiçbir tarafı tutmayan çıkışlar yapıyor. Yapan insan herhangi bir insan değil. Küresel patronaja sahip ülkenin başkanı. Yani bir savaşa girmiş. Bana niye yardımcı olmuyorsunuz diyor.
1: Evet.
2: Yani yardımcı olmuyorsunuz dediği ülkelerin hiçbirine savaşa girerken sormamış, fikrini almamış. Yani
1: ilave etmek istiyorum.
2: Dolayısıyla burada dahil etmek istiyor bir krize.
1: Evet.
2: Yani ne sebeple uluslararası ilişkilerde böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir de şunu
2: rızam olmadan birisine dahil olmak zorundayım. Niçin zorundayım? İşte zorundayım. Çünkü ona şükran borcum var vesaire, işte Ruslardan.
1: Evet.
2: Soğuk Savaş döneminde bizi kurtardı vesaire diye şükran duymam gerekiyor. Ya böyle bir şey olur mu? Ya uluslararası

0: ilişkilerin oturduğu bir şey var. İlişkiler
1: Güzel.
0: sistemi var,
1: Evet.
0: mantığı var vesaire. Yani dolayısıyla böyle bir borçlandırma söz konusu olamaz. Ben savaşı başlattım, yarı yola geldim, size ihtiyacım var. O ihtiyacı verin, vermezseniz benim dostum değilsiniz. Size de destekleri keserim. Ya güzel de sen kendi kendine bir savaşı başlatmışsın.
1: Ve şunu ilave etmek istiyorum Sayın Yazıcı. Bütün bu işlerinin arasında bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, baktığımızda İsrail Başbakanı'nın yolsuzluktan affını da talep edebiliyor. Bu
0: Tabii.
1: isteğini de arada dile getiriyor.
0: Bunu da yaptı. Aslına bakarsanız yani geldiğimiz noktada sorun alanlarından birisi artık gittikçe zihinlerde yerleşmekte olan İsrail politikalarının bir aracı haline
1: Mi geldi?
0: araçsallaşması, İsrail açısından
1: Hı.
0: koca küresel lider ABD'nin araçsallaşması fotoğrafı. Bu
1: Evet.
0: Trump tarafından ne dünyada ne de ABD içinde taşınamıyor. İçeride büyük bir siyasi krize dönüşüyor bu. İki, hadi bir yerde İsrail'e bir borcu var tırnak içinde. Yani böyle bir araçsallaşmaya boyun eğmek zorunda kaldı. Ama hesaplar şuydu. 3-5 gün, 1 hafta içinde bu mevzu çözülür. Bu iş de kapanır. Kapanmadı. 2 ay oldu.
1: Evet.
0: Ne kadar olacağı da bilinmiyor. Ve tahribatı korkunç. Yani sadece küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma, petrol ve doğalgaz piyasalarındaki fiyat artışlarının yarattığı dalgalanmalar dünya ekonomisine büyük bir maliyet ödetmiş durumda. Ya ilgili ülkeler de büyük haklı olarak, çok haklı olarak büyük bir öfke içindeler. Yani diyelim ki Almanya'yı düşünelim. Bu Ukrayna Rusya savaşından sonra özel bir durumu var. Avrupa'yı savunmak zorunda. İşte Ukrayna'nın arkasında durmak zorunda. Hı hı. Büyük çapta doğalgazı ve petrolü Rusya'dan tedarik ediyordu. Şimdi enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda. İşte temiz enerjiye geçmek için bazı nükleer tesisleri kapatmıştı. Enerji sorunu var. Çin'in yükselişi karşısında Alman ekonomisinin kendini yenileme sorunları var. O iyi gitmiyor. Alman ekonomisinde bir durgunluk dönemi, bir kaos dönemi tırnak içinde söz konusu. Dolayısıyla bu süreci yönetmeye çalışırken kocaman Alman ekonomisi şimdi böyle büyük bir şeyle de bagajla da karşı karşıya kaldı.
1: Evet.
0: Şimdi haklı olarak Alman ekonomisi, Almanya'nın başındaki başbakan haklı biraz da sınırı aşarak yani çok okkalı ve güzel bir laf etti Trump'a. Vay sen misin bunu diyen, yani ağzına gelmedik yani ne gün görmemiş lafları Alman başbakana karşı söyleyen bir Trump'tan söz ediyoruz. Bu şu anlama gelir. Almanya dediğiniz ülke Avrupa'nın patron ülkesi. Siz Avrupa'yla ilişkileri zehirlemeye dönük bir dil kullandığınız andan itibaren ya da önünü açtığınız zaman bambaşka bir yere işin gideceği muhakkak. Bugün tablo büyük çapta öyle. İngiltere derseniz, yani işte İngiltere o bildiğimiz İngiliz siyasi aklının ortaya koyduğu diplomatik estetik dili Kral Charles'ın Amerika ziyaretinde gördük. Yani muazzamdı. Yani gerçekten öyle. Ama Trump gereken dersi aldı mı ondan? Sanmıyorum. Böyle insanlar genellikle üstüne bu tip şeyleri alınmazlar. Yani muazzamdı yani. Hatırlatalım bizi dinleyenlere. Yani düşünün ki Almanlara diyor ki biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz şimdi Almanya'da. İngiliz Başbakan da diyor ki ya siz Almanya'da diyorum Avrupa'da siz biz olmasaydık diyor İngiliz kralı. Siz de diyor şimdi Fransızca konuşuyor olurdunuz burada diyor. Yani ilginç bir
1: çok
0: şeyle,
1: zekice.
0: Çok zekice bir karşılık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar aslında bu verilen alınan sözlerin filan da pek bir anlamı yok Trump'ta. Yani bu tiyatral bir dille bütün bunları abartarak anlatmak kendi özelliği içinde, fakat bir lider açısından zaman zaman taşınamayacak bir üslup ve dil aslında bu. Onun için öngörülemez olması büyük bir sorun yaratıyor. Yani

0: Uluslararası ilişkilerde, siyasette siyasi aktörlerin, muhatapların öngörülebilir olması en önemli ön koşuldur. Yani istikrarlı bir ilişki açısından öngörülebilir olması.
1: Evet, güven
0: Şimdi
1: ortamının
0: dünyada bir
1: sağlanabilmesi
0: sürü
1: için.
0: ülkenin ABD ile Trump'la ilişkiye girmek istemediğini hissediyoruz. Çünkü o ilişkiyi öngörememeleri büyük bir güvenlik sorunu yaratıyor. Yani öngöremiyoruz ilişkiyi. Yani kime dost, kime düşman, ağzından her an ne çıkabilir, ne çıkmaz. Bütün bunlar konusunda hiç fikrimiz yok. Ya zaten ağzından çıkanlar akla ziyan mevzular. Yani düşünün, son hafta sonu Küba ile ilgili söylediğini, oraya gideceğiz, alacağız. O işi, orayı biz yöneteceğiz diyor. Ya nasıl ya? Küba ayrı bir ülke değil mi? Birleşmiş Milletler'in üyesi, uluslararası bir hukuka tabi, kocaman bir ülke.
1: Evet, aynısını
0: Yani
1: ama işte
0: sıradan
1: Grönland
0: bir
1: için
0: ülkede değil
1: söylüyor.
0: üstelik.
1: Ya da Venezuela'da yaptı.
0: Tabi
1: İran için
0: ya.
1: de zenginleştirilmiş
0: Ya
1: uranyumunuzu alacağım
0: İran
1: diyor.
0: için, tabi İran için söyledikleri akla ziyan, petrollerini alırız diyor. İşte hafta sonu bu korsanlıkla
1: Evet.
0: tartışmalarında söylediği apayrı bir, hangisini anlatalım burada? Ya
1: Bu bir
0: korkunç
1: itiraf
0: ya.
1: değilse nedir?
0: Çok karlı bir iş diyor. Adamların diyor şey diyor, petrol şeylerine, gemilerine el koyduk diyor. Petrolü aldık diyor. Çok karlı bir işmiş bu diyor filan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu korsanlık ve hırsızlık ya, değil mi?
1: Evet.
0: Yani kocaman bir ülke, dünyaya nizam veren bir ülke, dünya nizamının, düzeninin sigortalarından, kontrolörlerinden, neyse, liderlerinden birisinin kendisinin bizzat düzeni yıkmaya teşebbüs etmesi çok akla ziyan bir mevzu. Herkes düzeni yıkmak diyor. Çünkü kural şu: düzeni kurana çalışır. Düzeni ABD kurduğuna göre ona çalışıyor düzen. Zaten sana çalışıyor düzen. Yani senin ayrıca hırsızlık mırsızlık yapmana, korsanlık yapmana gerek yok. Ya da korsanlık da yaparsın bazen ama onu hukuk kılıfına geçirirsin, estetize edersin, bilmem ne filan. O korsanlık gibi görünmez filan. Yani
1: Bir de o
0: onun da
1: kadar hızlı
0: yöntemleri, yolları
1: unutuyoruz
0: var.
1: ki
0: Ya
1: sayın
0: burada bir şey
1: yazıcı.
0: yok. Böyle kaba bir güç, böyle kaba bir güç gösterisi. Yani hiç kimseye durumu izah etmek zorunda değilim. Güçlüyüm, el koydum, petrolünü de aldım. İyi de yaptım, çok karlıymış. Ya böyle bir, herkes kendi gücü oranında bunları yaptığı, bunların kendi çevrelerinde, coğrafyalarında yaptığı bir dünyada ne büyük bir şey olur, kaos olur ya. Böyle bir
1: Kesinlikle.
0: dünya tasavvur bile edemiyoruz yani. Korkunç bir şey olur. Yani dolayısıyla velhasıl Trump sorunu diyelim artık. Aslında bu hepsinin başına bir Trump sorunu koymakta çok büyük yarar var. Asıl sorun yani ABD, İsrail, İran sorunu değil. Trump sorunu. Öyle bakmakta yarar var. Yani çünkü o sorunu çözemediğin sürece İran benzeri sorunlar başka yerlere gidiyor. Küba'ya gidiyor. Bilmem başka yerlere gidecek. Yani
1: Gündem çok
0: aklına
1: hızlı
0: geldiği gibi, yani
1: değişiyor.
0: falanca da çalıştıramıyorlar. Zaten askeri güçleri de yok. Düzenleri de kötü. Oraya el koyacağız, mecburuz vesaire. Petrolleri de iyiymiş. Tabiatları da çok güzelmiş. Ve işte bilmem değerli madenleri de varmış. Böyle bir dille, üslupla. Yani siyasetin, diplomasinin zaten amacı ne? Bütün bu çıkarları estetize ederek yani sunmak, talep etmek vesaire. Siyaset, diplomasi bu. Yani düşünün, siyasetin ve diplomasinin dışında bir dille, üslupla, çıplak, kaba, hoyrat, itici bir dille liderlik yapmak ve kendi kişiliğinizden kaynaklanan bir şeyle, böyle yani ne diyelim, narsist bir dil. Yani kendinden başka kimse yok dünyada. Herkes kendine göre konumlanıp kendilerine iyi laflar ederse ondan iyi yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir, nasıl gidecek bu dünya? Yani dolayısıyla yani çok zor bir,
1: Ve böyle bir dünyada çözümü yine ondan bekliyoruz.
0: çok zor bir dünyada şey diyoruz, yaşıyoruz. Yani bir yandan çevre felaketleriyle vesaireyle dünya daha az yaşa, iklim değişiklikleriyle daha zor yaşanabilir bir alan haline geliyor. Yapay zekayla, robotik teknolojilerle hayat köklü bir şekilde değişiyor.

0: değiştirerek yeni halini bize dayatıyor. Onun sonuçları var işte. Türkiye'de, dünyanın her yerinde yaşıyoruz. 13 yaşında çocuklar ellerinde silahlar önüne geleni doğrayabiliyor. Niye? İşte oyunlar, moyunlar, sanal dünyanın gerçekleriyle gerçek dünyanın gerçeklerini karıştıran yeni bir şey oluşuyor. İklim, ortam, hayat tarzı oluşuyor. İnsanlık bu defa bununla, bu ve benzeri sorunlarla uğraşmak zorunda. Yani bütün bunların orta yerinde bir de Trump var. Yani
1: Gel bakalım, çık
0: en
1: çıkabilirsen
0: şey
1: işin
0: tabii,
1: içinden.
0: siyaseti ve diplomasi insan üretti.
1: Evet.
0: Kaba güç ilişkilerinden farklılaşarak güç ilişkilerini estetize eden aktöre insan diyoruz. Ya bunu yapamayanlar hayvan kaldılar. Ya bunu yapamayanlar yeryüzünde hayvanlar aleminde de güç iktidar ilişkileri var. Ama onlar bu güç iktidar ilişkilerini estetize edemedikleri için, siyaseti, diplomasiyi üretemedikleri için, buna sanatı, estetiği, hicvi katamadıkları için hayvan kaldılar. Yoksa onlarda da güç iktidar ilişkileri var. Hiyerarşiler var. Yani burada yeniden o çağa dönüyor gibiyiz Trump'la. Hiçbir şey estetik, hiçbir şey yok. Diplomasiye ihtiyaç duyulmuyor. Siyasi dile, üsluba ihtiyaç duyulmuyor. Bütün
1: Evet.
0: çıplak haliyle, kaba haliyle karşımızda güç. Nobran haliyle ve bu ister istemez insanlığı rahatsız eden,
1: Evet.
0: nereye gidiyoruz sorularını her zamandan daha fazla sorduran

0: Seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Brown ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem programında stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte ve telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Günaydın efendim, nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz.
2: Hocama da selamlar.
1: Aleyküm selam. İran'dan son bilgileri alacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'na gireceklerini söyledi. Ve bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini de duyurdu. Hem bu haber nasıl yankılandı hem de işte bu 14 maddelik teklif ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabı da İran'a ulaştı. İran şu an bunu değerlendiriyor. Bu değerlendirme sonucunda gidişat nereye evrilecek? Sizden de bir değerlendirme istiyoruz.
2: Evet, yani işin doğrusu İran müzakereler noktasında mümkün mertebe diplomasi yolunu hep tercih ede geldi ve bunu da sürdürüyor. En son Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Tahran'da bulunan büyükelçiler ve misyon şefleriyle bir araya geldi. Onlara durumu anlattı. Dedi bizim bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne somut adımlı teklifler yaptık. Amerika Birleşik Devletleri eğer bu somut adımlı tekliflerimizi kabul ederse bir anlaşma gerçekleşebilir. Şayet Amerika Birleşik Devletleri bu somut adımlarımızı kabul etmezse, savaş noktasında karar alırsa, dedi biz ülkemizin yüksek menfaatleri için savaşmaya da hazırız. Yani bu kadar net bir şekilde. Tabii Trump'ın yapmış olduğu bu son işte biz eskortluk yapacağız orada bulunan mahsur kalan ticari gemilere, bu da yeni bir takım sıkıntılara yol açabilir. Çünkü devrim muhafızları ordusu bu noktada net beyan vermişti. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı noktasında farklı eylemlere girişirse onlara karşı cevabımız olacaktır. Ancak tabii bunun yani silahlı çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği de önemli. Yani Amerika gerçekten işte eskortluk yapmaya başlayıp süreç içerisinde orada işte bir takım gemilerin mayınlar veya değişik yollarla zarar görmesi, çatışması, batması bir savaş sebebi olacak mı, olmayacak mı? Yani onlar da ilginç. Yani çünkü İran genelde stratejik sabır gösteriyor bir takım meseleler karşısında. İşte Amerika bir kılıf aslında. Yani ben işte özgürlük yolunu açıyorum. Yani özgürlük yolunu açıyorum derken aslında Hürmüz'e giriş yolunu kendi açısından açıyor. O bir kılıf. Yani bunu dünya da biliyor, kendileri de biliyor ama öyle bir ad koyuyorlar. İran'ın tabii ki burada kendi egemenliğine yönelik olan Amerika'nın bu girişimini nasıl değerlendiriyor?

0: değerlendireceği önemli. Bugün de işin doğrusu saat 10'da bir toplantı yapılacak Dışişleri Bakanlığı'nda. Biz de ona iştirak edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai. O 14 maddeyle ilgili de henüz net bir açıklama olmadı. İsmail Bekai şunu demişti. Biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz, incelemelerimizi sürdürüyoruz. ABD'ye yanıt vereceğiz. Nasıl bir yanıt verecekler? Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın işte bu 14 maddeyi kabul etmediği şeklinde İsrail basınında ve farklı yerlerde yayınlar çıkıyor. Yani bütün bunlar tabii ki değerlendirilecek burada. Hı hı. Ama şu anda ilişkiler biraz bıçak sırtı gibi, nasıl olacağını şu an için kestirmek zor. Süreç içerisinde bu uygulamalara bakacağız. Bu uygulamalar neticesinde karşılıklı birbirlerine verecekleri cevap aslında biraz da durumu belirleyecek.
1: 14 maddelik planla ilgili aslında bizde haberlerde çıkan tabii maddelerle ilgili detayları var ama orada tam anlaşılmadı, öyle mi? Tam paylaşılmadı.
0: Yok, tam paylaşılmadı. Yani mesela deniliyor ki işte 30 gün içerisinde bu işler bitsin artık.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Biz şey istemiyoruz, yani ateşkes değil, gerçek manada barış istiyoruz. Yani ikide birbirimizi oyalamanın bir anlamı yok. Hı hı. Vakit kaybediyoruz mesela bu noktada. Öte taraftan işte hem İran'a kesin manada saldırılmasın, hem aynı zamanda işte Lübnan'a İsrail saldırmasın, ateşkes. Bakın ateşkes var, İsrail saldırıyor habire ve insan katlediyor orada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların sözlerine güvenilmeyeceği kanaati burada zaten var. Yani bu onların sözlerine güvendikleri için hareket ediyor değil yani burası. Burası bir umut. Yani bir acaba bir yol bulunur da bu savaş sonlandırılır mı gerçek manada? Onun için bir uğraşıyor. Ama bu dediğim gibi yani onlara olan güvenden, inançtan değil ha. Yani uluslararası alanda İran, kardeşim ben elimden geleni yapıyorum ama bunların da tavrı bu. Yani o raddeye getiriyor. Yani o garip abad

0: da bekleyen İsrail'in yapacakları da önemli. Yani
1: Kesinlikle.
0: misal diyelim ki bunlar anlaşmaya vardılar. Tamam dediler ama daha sonra bir baktınız aniden bir takım bombalamalar, füze, dronlar tekrar yani olmaz diye bir şey yok. Çünkü İsrail'in bu bağlamda tutunacak, verilecek sözünde işte sabit kadem olacak bir anlayışı yok. Dolayısıyla İran o yönüyle de tedirgin. Ama bütün bunlara rağmen biz ülkemizi savunacağız sonuna kadar diyorlar. Savaş gerekiyorsa savaşacağız ama savaş istemiyoruz gerçekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce sizin de bahsettiğiniz işte kendilerinin verdiği o 14 madde içerisinde kendilerinin de haysiyet, şeref ve onurlarının zedelenmeyeceği bir anlaşma olması. Yani İran da bir çıkış arıyor bu noktada. O da kendine göre haklı. Tabii ki Trump da şu anda o çıkışı arıyor. Ama bu çıkış nerede birleşecek, ne olacak bu maddeler de tam açıklanmadığı için mesela yorum yapmak da zor. Bir bakalım süreç içerisinde ne olacak? Yani el nihayetinde bu bir iki hafta içerisinde belki birkaç gün içerisinde bunlar tekrar gün yüzüne çıkacak.
1: Biz son bilgileri sizden almaya devam edeceğiz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, işte Hürmüz'e yapılacak operasyon ve biraz önce konuştuklarımızdan da esasında konuğumuz Sayın Erdinç Yazıcı ile bahsettiklerimizden de yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şunu istiyor. Bizim attığımız her adım meşrudur ve ABD ulusal çıkarlarına uygundur. Dolayısıyla siz de bunu kabul etmek durumundasınız. Şimdi savaşın başında hiç mevzu bahis edilmeyen Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir adım, yeni bir aşamaya geçiliyor. Artık tarafsız ülkelerin gemilerine bizim öncülüğümüzde izin vereceğiz diyor. Yani biz kontrolü orada ele alalım ve siz de ya bizden taraf olun ya da tarafsız olun diyor ülkelere. Ancak İran tarafında olmayın, ancak o zaman geçebilirsiniz diyor. Bu konudaki yaptırımı, attığı adımı nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi savaşın başladığı koşulları ve bugünkü tabloyu yan yana getirdiğimizde ABD'nin trajedisi bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Ne istiyorlardı İran'dan? Rejimi istemiyorlardı.
1: Evet.
2: Rejimi İsrail karşıtı, Batı karşıtı bir rejimi yıkıp yerine Batı'ya mücavir, ABD ile dost, İsrail ile dost, tehdit tırnak içinde tehdit olmaktan İsrail
1: Çıkacağız,
2: için
1: evet.
2: çıkmış bir rejim istiyorlardı. Rejimi değiştirmek istiyorlardı. İki, başka ne istiyorlardı? İşte
1: Füzelerin menzilleri.
2: nükleer bir tehdit olmaktan çıkarmak istiyorlardı.
1: Hı.
2: Nükleer silah yapmasını ramak kalmıştı. Biz engelledik diyor falan ya. Nükleer bir güç olmasının önünü geçmeye çalışıyorlardı. Üç, vekil güçlerle ilişkisini kesmesini istiyorlardı. Dört, füze kapasitesini daraltmak
1: Hı
2: ve
1: hı.
2: menzillerini daraltmak istiyorlardı.
1: Evet.
2: Kabaca dört başlık altında bir
1: Hı.
2: talepleri vardı. Geldi 2 ay sonra geldiğimiz yerde ne konuşuyoruz? Başlangıçta olmayan bir sorunu konuşuyoruz. Yani şimdi neredeyse Hürmüz'ün açılıp açılmaması sorunu
1: Evet.
2: neredeyse bu savaşın en büyük sorunu haline gelmiş durumda. Yani açılacak mı, açılmayacak mı? İçeridekiler ne olacak? Kılavuz ABD'li şeylerle, gemilerle bunlar güvenlik içinde dışarıya çıkarılabilir mi, çıkarılamaz mı vesaire. Bunları konuşuyoruz ya da Hürmüz'ün statüsünü konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Bu şu anlama geliyor. Yani başladığımız yerden ABD'nin çıkarları açısından, İsrail'in çıkarları açısından çok farklı bir yerde duruyoruz. O zaman haklı olarak ABD kamuoyu, İsrail'de İsrail kamuoyu,
1: Hı.
2: Dünyanın değişik yerlerinde onlara mücavir gruplar sorarlar bu savaşı niye başlattınız? Nihayet soruyorlar da yani
1: Evet.
2: ABD'de Trump'a bu savaş niye başladı? Dolayısıyla savaşın şu anlama geliyor bu. Savaşın asıl politik hedefi, stratejik hedefi neydi ve bu şu anda neredeyiz? Aslında savaşın başarısı bununla ölçülüyor. Yani siz stratejik politik hedefinize savaşta ulaştınız mı, ulaşmadınız mı? Oysa şu, bugün tartışılan şey aslında böyle bir hedefin belirgin olarak olmadığı iddiası. Ya o kadar hazırlıksız girilmiş ki bu savaşa.

Yani bu kavgaya, bu savaşa nasıl girileceği, nasıl yürütüleceği, bu işin nasıl başarıyla sonlandırılacağına dair bir strateji bile yok. Ve bir hedef de, gerçek anlamda bir hedef de görünmüyor. Yani bu muazzam bir kaos, muazzam bir tablo. Yani bulunduğumuz yerde bakın, İranlı yetkililerin, Harun demin aktardı, söylediklerine bakın, bambaşka bir yere iş gidiyor. Bir de tabii İran'ın direncinin hesaplanamaması çok büyük bir şey, hata çok. Yani belki bu savaşın en kritik evresi oydu. Yani İran'ın direnmesine, bu kadar direnip ayakta kalacağını hiç öngörememek, bunu hesaplayamamak. Şimdi bunu hesaplamadığınız zaman ve bu ortaya çıktığı zaman büyük bir kaos ve şaşkınlık yaratıyor karşı tarafta. Yani şimdi bütün bombaları attık, elimizdeki bütün silahları kullandık, köprüleri yıktık, her tarafı darmadağın ettik. Bu ülke teslim olacak. Olmuyor. Olması için gidip karadan gidip adamı işgal etmen gerekiyor. Bu bütün bugün yeryüzündeki askeri uzmanların neredeyse önemli bir kısmının söylediği şey şu: bir kara operasyonu İran'a yapılamaz. Yani başarılı bir şekilde işin içinden çıkılamaz. İran coğrafyası buna uygun değil vesaire, şudur budur. Kara operasyonu yapamıyorsunuz. Şu tabloda defakto durumda İran ayakta kalmış durumda, kendini toparlamaya çalışıyor. Üstelik de müthiş bir kartı dünyanın gündeminde kalmak için üretmiş, ele geçirmiş durumda, Hürmüz kartı. Dünyanın nefesini tutmuş dünya Hürmüz'e bakıyor. Yani bu açılacak mı, açılmayacak mı, ne olacak? Dünya piyasaları, finans piyasaları, her taraf allak bullak. Emtia piyasaları, petrol, doğalgaz vesaire. Müthiş dalgalanmalarla dünyada karşı karşıya. Yani bütün dünyayı etkiliyor, bütün dünya ekonomilerini etkiliyor. Dolayısıyla bu İran'ın bir başarısı. Yani sorunu İsrail, ABD, İran arasında bir sorun olmaktan çıkarıp, kısmen de Körfez ülkeleri arasında bir sorun olmaktan çıkarıp bir dünya sorunu haline getirmek. Mesela bu Ukrayna'da yeteri kadar başarılamamıştı, değil mi? Orada da Batı büyük bir dünya sorunu haline getirmek istedi bu sorunu, ama o kadar başaramadı. Ama burada Hürmüz üzerinden bu büyük çapta küresel bir dünya sorunu haline getirilmiş durumda. Dolayısıyla herkesi ilgilendiriyor. Demin anlattım, Alman Başbakan, Fransa'nın tutumu, İtalya'nın tutumu, İngiltere'nin tutumu vesaire. Hele İspanya'nın tutumu vesaire açılısından düşünüldüğünde herkes bu soruna bir tür müdahil olmayı ve bu sorunun bir an evvel çözülmesini arzu ediyor. Ama Trump'ın talebi, İsrail'in talebi farklı. Kendi yanlarında müdahil olmasını istiyorlar bu ülkelerin. Ya o ülkelerin de tabii hesap kitap yapan adamları var. Diyorlar ki ya müdahil, sizin yanınızda bir ahlaki üstünlük sizde değil bir kere. Ülkeye saldırdınız bilmem ne vesaire, hiç kimseye sormadan etmeden, kendi şeyinizde bile, parlamentonuzda bile savaş kararı çıkarmadan daldınız. Yani dolayısıyla böyle bir şeye biz niye ortak olalım? Yani meselenin bu tarafı son derece önemli. Dolayısıyla sonuçlarına biz katlanıyoruz. Bu sonuçların tolere edilmesi bir tür de gerekiyor. O da Trump'ı göründüğü kadarıyla çıldırtıyor. Siz kendi bizim yanımızda olmadınız. Sizi yıllardır, 10 yıllardır Avrupa'da Ruslara karşı biz savunuyoruz. Alın size ceza, asker çekiyoruz. Ruslarla sizi baş başa bırakıyoruz diyor. Ya bu

0: İnanılmaz bir şey yani, bu düzen durup dururken kurulmuş bir düzen değil.
1: Evet.
0: Tasfiye edilecekse belli ağlarla, ilişkilerle, görüşmelerle, her neyse, yeni
1: Kurallarla.
0: yapılanmalarla falan,
1: Evet.
0: kurallarla tasfiye edilecek. Yani burada sen istediğin için tasfiye edilecek bir düzenden söz etmemek gerekiyor normal koşullarda. Yani gittikçe din, yani düşünün şöyle, yani savaş Körfez'de oluyor. Savaşın koşullarında Avrupa eriyor. Avrupa krize giriyor. Vesaire. Böyle
1: Aha.
0: dünyayı farklı türde etkileyen sonuçları var. Ya da işte savaş Körfez'de oluyor ama Güneydoğu Asya ülkeleri büyük bir petrol sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü büyük çapta tedariklerini bu bölgeden yapıyorlar. Bu bölgede akış olmadığı zaman hazır stoklarından şey diyorlar. İşte tartışılıyor, her ülkenin 15 günlük stoku kaldı, 1 aylık stoku kaldı, 3 aylık stoku kaldı. Savaş
1: Evet.
0: ne zaman bitecek? Vesaire. Güneydoğu Asya ülkeleri dediğimiz ülkeler ve coğrafya da dünya ekonomisinin çok önemli bir parçası. Yabana atılacak bir şey değil. Hem dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındırıyor, hem de dünya ekonomisinin önemli bir kısmı bu şeyde, bölgede gerçekleşiyor vesaire. Yani velhasıl tablo hiç iç açıcı bir tablo değil
1: Evet.
0: ve gelip Hürmüz Körfezi sorununa dayanmış durumda. Demin dediğim gibi ya, bu korsan meselesi, korsan tartışması korkunç ya. Bir devlet başkanının yani
1: Korsanlıkla
0: akla ziyan,
1: övünmesi
0: övünmesi,
1: çok ilginç.
0: korsanlık yaptık, İyi bir şeymiş korsanlık yapmak diyor. Ya uluslararası düzen korsanlara karşı kurulmamış mıydı? Değil mi? Bir
1: Evet.
0: düzen. Ya da işte korsanlara karşı siz şeyde, diğer bölgelerde, işte hemen Kızıldeniz çıkışında falan yıllardır korsanlara karşı uğraşılıyor.
1: Mücadele
0: NATO
1: ediliyor.
0: bile bir dönem misyon edindi. Hatırlayın,
1: Evet.
0: Türk komutanı vardı. Vesaire, korsan gemilerle savaştılar vesaire. Korsanlarla uğraştılar, mücadele ettiler. Yani korsanlık iyi bir şey olsa bütün ülkeler korsan olmaya kalkar. Korsanlıkların egemen olduğu bir dünyadan, bir hukukun, düzenin, uluslararası ilişkilerin, sistemin egemen olduğu bir dünyaya geçmek insanlık için iyi bir şeydi.
1: Evet.
0: Yeniden mi dönüyoruz eskiye? Yani ister istemez bu
1: Akla
0: sorular
1: geliyor.
0: soruluyor, farklı bir şekilde soruluyor.
1: Devam edeceğiz konuşmaya, tartışmaya, tabloyu okumaya devam edeceğiz. Bir de Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız ama şimdi tekrar reklamlara gidiyoruz.
2: Reklamlar.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikte. Sayın Deniz Berktay merhaba, günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım.
1: Tabii Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Savaşın gidişatını, masaya dönme çabalarını belki de konuşmak lazım. Bir de önemli bir zirve gerçekleşecek. Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi. Bizden de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Ermenistan'a gidecek. Ve hatta gece de İspanya'dan Sanchez'in de yine Ermenistan'a gideceği, ancak uçağındaki arızadan dolayı Esenboğa'da gece bulunduğunu, Ankara'da bulunduğunu biliyoruz. Şimdi tüm detayları ve aslında bu zirvenin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da neden ilgilendirdiğini sizinle konuşmak isteriz.
2: Tabii memnuniyetle. Zirveyle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Zelenski dün Erivan'a vardı. Bu Erivan'daki zirveyle ilgili olarak, Avrupa Güvenlik Topluluğu Zirvesi'yle ilgili olarak Ukrayna'nın başlıca 3 hedefinin olduğunu söyledi. Bunlardan birisi Rusya'ya yönelik baskıların arttırılması. Yani Rusya'ya yönelik yaptırımların henüz Rusya'yı durdurmaya yetmediğini söylüyor Zelenski. Bu yönde baskıların arttırılmasını amaçladıklarını söylüyor Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmede. İkincisi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlandırılmış üyeliğinin sağlanması, bu konuda destek arayışının ikinci bir hedef olduğunu söylüyor Zelenski. Kastettiği şey şu: Ukrayna hep şunu söylüyor Avrupalılara, bakın biz doğuda Rusya'ya karşı çarpışırken aslında kendimiz için savaşmıyoruz, bütün Avrupa için savaşıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de Ukrayna'ya bazı kolaylıklar göstermesi gerekiyor. Ukrayna'nın hızlandırılmış şekilde üyeliğine yapılması gerekiyor diyordu. Fakat Avrupa Birliği yetkilileri, ki buna Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilileri de dahil, Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı dahil, bu kişiler hep bir taraftan Ukrayna'yı övmek hani söz konusu olduğu zaman bravo, işte Ukrayna harika işler yapıyor diye övüyor. Fakat peki öyleyse biz hızlandırılmış üye olacak mıyız diye sorduğu zaman Ukraynalı yetkililer hayır diyorlar. Böyle bir, hani hiç kimseye biz özel bir muamelede bulunmayız, normal prosedür neyse odur diyorlar. Halbuki Ukrayna yönetimi özellikle 2027 yılında Avrupa Birliği'ne giriş gibi bir hedef koymuştu kendisine. Fakat bunun böyle olmayacağı görüldü. Zelenski bu konuda destek almaya çalışacak. Üçüncüsü ise Rusya'nın hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin güvenliğinin artırılması, yeni silahların Ukrayna'ya verilmesi ve ayrıca Ukrayna'nın enerji konusunda Ukrayna'ya destek olunması. Çünkü şimdi Ukrayna yönetimi önümüzdeki kışa bakıyor. Yani önümüzdeki kış mevsimini nasıl geçireceğini düşünüyor. Buradan da tabii şunları söyleyebiliriz. Yani savaşın bu yıl ortalarında, yani bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde bitmesi beklenmiyor. Yani çünkü Ukrayna'ya şu anda başlıca desteği veren ülkeler, ki bunların başında İngiltere geliyor, bunlar zaten daha önceki programlarda da konuşmuştuk, Rusya-Ukrayna savaşının erkenden bitmesini istemiyor. Rusya'ya karşı bir yıpratma savaşının mümkün olduğunca devam etmesini savunuyor. Bunda da tabii bu durumun etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. Zelenski ayrıca bu zirvede Slovakya Başbakanı Roberto Fico ile görüşecek. Slovakya Baş,

0: Bakanı Fitso'nun bir özelliği, tıpkı Macaristan'ın başbakanı, yani bugünlerde artık görevi devretmeye hazırlanan Viktor Orban gibi, Ukrayna karşıtı, yani Ukrayna yönetimine diyelim, Ukrayna yönetimine mesafeli tutumuyla tanınması, Rusya-Ukrayna savaşına silah desteği verilmesine karşı çıkması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine biraz daha mesafeli yaklaşan bir ülke olması. Fakat Slovakya yönetiminin tavrında, özellikle Macaristan seçimleri sonrasında, çünkü Macaristan daha güçlü bir ülkeydi, Macaristan'daki seçimlerde Orban'ın kaybetmesi sonrasında Slovakya Başbakanı'nın da tutumunda, söylemlerinde biraz daha esnekliğin olduğunu görüyoruz. Ve iki lider arasında, yani Slovakya ve Ukrayna liderleri arasında bugün Erivan'da böyle bir görüşme gerçekleşecek. Ukrayna yönetimi Slovakya'nın tutumunu biraz değiştirmeye çalışacak. Başlıca Ukrayna'nın gündem maddeleri olarak bu zirveden bunları söyleyebiliriz.
1: Peki bir de Sayın Deniz Berktay, şunu konuşalım. Ukrayna'nın son 4 ayda düzenlediği saldırılarda petrol vurgusu dikkat çekiyor. Petrol rafineleri hedef alınıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bu tür petrol rafinerilerine, limanlarına yaptıkları saldırılarla da dikkat çekiyor ve Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini dile getirdi. Bu noktada Rus petrolünü şu anda hedef alıyor Ukrayna, evet, saldırılarda önceliyor diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi bildiğimiz üzere artık yani iki ayı neredeyse yani geride bırakan, hatta iki ayı yani geride bırakmış olan İran savaşı tabii ki belli açılardan Rusya'nın işine yaradı. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Rusya tabii ki İran savaşına Amerika'nın kazanmasını istemez. İran bölgede çünkü Rusya'nın müttefiklerinden biri. Fakat bu savaşın mümkün olduğunca sürmesi ve petrol fiyatlarının artması, bir petrol ihracatçısı olan ve gelirleri büyük ölçüde petrol ve doğalgaz ihracatından gelen Rusya'nın tabii ki işine yarıyor. Ukrayna ve İngiltere ise bunun önüne geçmeye çalışıyorlardı. Hatırlayacağımız üzere geçen ay, özellikle Nisan ayında Ukrayna İHA'ları çok yoğun şekilde Rusya'nın başlıca liman kenti olan ve Rusya'nın batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'u hedef alıyorlardı. Ve St. Petersburg yakınlarında bulunan petrol rafinerileri yine Ukrayna İHA'larının hedefi olmuştu. Son günlerde de, son zamanlarda Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki limanı, başlıca petrol ihracatını yaptığı limanı olan Tuapse, Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ve Tuapse şehrinde büyük yangınlar çıktı. Bunu Rus kaynakları da doğruluyor. Bunlar tabii ki Rus ekonomisine önemli darbe indiriyor. Fakat yani Ukrayna'nın başta söylediği bir amaç vardı. Biz Rusya'nın bu savaştan maddi kazanç sağlamasına imkan vermeyeceğiz. Yani İran savaşının Ukrayna'nın, Rusya'nın işine gelmesine engel olacağız diyordu. Bu amaca tam olarak ulaşamadıklarını görüyoruz. Çünkü Ukrayna yönetimi de yaptığı açıklamalarda her şeye rağmen Rusya'nın bu İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının artışı nedeniyle gelirlerini arttırdığını Ukrayna kaynakları da doğruluyor. Ve son olarak, evet, dün de Novorossiysk yakınlarında Ukrayna yine özel bir saldırı düzenleyerek orada Rus gölge filosuna ait iki gemiyi ve iki tankeri vurdu. Ve bir de kalibr füzeleri taşıyan bir savaş gemisini savaş dışı bıraktığını dile getirdi. Bu tarz Ukrayna'nın İHA saldırıları devam ediyor. Ve artı ayrıca şunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki günlerde Rusya için çok önemli bir gün. 9 Mayıs Zafer Bayramı. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını kayıtsız şartsız teslime zorladığı tarih. Ruslar için büyük önem taşıyor ve Kızıl Meydan'da her yıl büyük görkemli kutlamalar yapılır. Fakat bu yıl Kızıl Meydan'daki kutlamalarda piyade geçiş töreni olacak, uçakların geçişi olacak, fakat askeri okul öğrencilerinin geçiş töreni iptal edildi ve ağır silahların geçit töreni iptal edildi. Halbuki bunlar bu geçit törenlerin olmazsa olmasıydı. Bunun da Ukrayna İHA saldırıları nedeniyle gerçekleştiği söyleniyor. Yani güvenlik gerekçesiyle diyor Rusya yönetimi, güvenlikten kastettikleri Ukrayna'nın artan İHA saldırıları. Bugün sabah saatlerinde de Moskova'da yine bir patlama oldu, büyük bir patlama oldu. Bunun da yine bir Ukrayna İHA saldırısı olduğu söyleniyor. Bu konuda şunu söyleyebiliriz, Ukrayna son dönemlerde İHA üretimini artırdığı için ve tabii Batılı müttefikleri de ona yardımcı oldukları için Ukrayna İHA savaşlarında Rusya karşısında önemli avantajlar elde etmeye başladı ve Rusya'nın hava savunma sistemi şu anda yani biraz yetersiz kaldı. Pek çok havaalanında mesela uçuşlar saatlerce ertelenmek zorunda kalıyor Rusya'da bu saldırılardan ötürü. Fakat kara savaşlarına baktığımız zaman kara savaşlarında şu anda Rusya'nın yine avantajlı durumda olduğunu görüyoruz. Rusya daha önceden hep sözü edilen bahar taarruzuna başlamış durumda ve Rusların özellikle beklediği özellikle ortamın yeşermesi idi. Yani ağaçların yeşermesi, böylelikle Rus kuvvetlerinin, askerlerinin ilerleyişi, tabii ağaçlar yeşerdiği zaman daha kolay kamufle edilebiliyor. Çünkü Ukrayna şu anda asker konusunda sıkıntı yaşıyor, asker eksikliği yaşıyor, fakat bunu büyük ölçüde İHA'larla tamamlıyor. Yani Rusların üzerine çok sayıda İHA göndererek Rus kuvvetlerinin ilerleyişini durduruyordu. Fakat ortam yeşerince, ağaçlar yeşerince, bu da tabii Rus kuvvetlerinin kamufle olmasını ve kamufle olarak ilerlemesini kolaylaştırıyor. Son olarak şunu söyleyebiliriz ki Ruslar şu anda bir Donbas'ta kilit bir ilçe merkezi olan Konstantinivka'yı ele geçirmeye odaklanmış durumdalar. Orada çatışmalar yoğunlaşmış durumda ve bir de Harkov ilinin anahtarı sayılan Kupyansk ilçesine Ruslar tekrar çok yoğun şekilde taarruz etmeye başladılar ve burada durumun Ukrayna açısından daha kaygı verici hale geldiğini Ukrayna kuvvetleri de doğruluyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda ve aylarda cephede baharın da gelmesi, havaların da ısınması ile birlikte savaşın şiddetinin biraz daha artacağı öngörülüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Sinem Hanım.
1: Teşekkürler. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna savaşına dair son detayları aldık. Bir de Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi Ermenistan'da gerçekleşecek. Bizden de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz oraya gidecek diye açıklamıştık. Birkaç cümle belki bu Avrupa Siyasi Topluluğundan çeşitli kararlar çıkar mı, öngörünüz var mı diye sormak isterim.
2: Yani bu bir defa başlı başına önemli bir gelişme. Erivan'da, Ermenistan'da toplanması. Çünkü bir süredir Kafkasya'da Rusların etkinliğinin kırıldığı, Ermenistan'ın artık Batı sistemine yaklaştığı, burada kalıcı olmaya çalıştığına dönük tartışmalar var. İşte önce Azerbaycan'la ciddi sorunlar yaşamıştı Putin. Ardından Ermenistan'ı büyük ölçüde kaybetmiş görünüyor. Gürcistan'da belli imkanlara sahip ama Gürcistan'da ortada duruyor. Dolayısıyla Avrupa'nın Batı sisteminin Kafkasya'ya artık peki, bir tür ilgilendiği, Rus etkisinden çıkarmaya çalıştığına dönük
1: teşekkür
2: bir
1: ediyoruz.
2: Fotoğrafı da ortaya koyuyor bu toplantı.
1: Sağ olun.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı 27 yıl sonra Ankara'da tamamlandı. Yarışmanın genel klasman birincisi Avustralyalı Sebastian Berwick oldu. Final etabını başlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek namağlup kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almine Ağaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladıkları başsağlığı mesajlarında Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de paylaştı.

paylaşımlarında Almina'nın ailesine sabır dileğinde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Özgürlük Projesi adıyla başlayacak süreçte Hürmüz'de mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin çıkışına yardım edeceklerini söyledi. İran'dansa Trump'ın duyurduğu özgürlük projesine tepki geldi. Açıklamada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur denildi. Hürmüz krizi küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt fiyatlarının ardından iflas etti. Şirket İran savaşı kaynaklı krizin havacılık sektöründeki ilk büyük kaybı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit Adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İşkence gören aktivistler açlık grevine girdi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. İsrail'in son saldırılarında 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail unsurları El Halil kentinin eski şehir bölgesine de baskın düzenledi. Şanlıurfa ile Gaziantep'te süper hücre adı verilen fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınları yaşandı, hortum meydana geldi, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. İki kentte meydana gelen olaylarda bir kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi gelecek.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
2: Reklamlar. Bir ses düşünün.

0: Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
5: Saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Biraz önce ilk bölümde akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikteydi. Dış politikayı değerlendirdi kendisi. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ise haftanın öne çıkan spor başlıklarını konuşacağız. Spor yazarı Sayın Lütfü Özel telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Özel hoş geldiniz. Merhaba.
6: Merhabalar. Hoş bulduk. Bugün Ankara'nın trafiğine ve yağmuruna takılarak stüdyoda değil maalesef telefonla yayını yapacağız.
5: Olsun. Sesiniz çok güzel
6: Merhabalar.
5: Geliyor.
6: İyi bir gün diliyorum.
5: Çok teşekkür ederiz. Sesiniz her zamanki gibi çok güzel geliyor Sayın Lütfü
6: çok
5: Özel.
6: Çok teşekkürler.
5: Süper Ligi konuşarak başlayacağız sohbetimize. Süper Lig'de belki de şampiyonluk düğümü bu hafta çözülebilir diye konuşuyorduk ama haftaya da çözülebilir. Zira Galatasaray Antalya Spor karşısında 4-1'lik bir yenilgi aldı. Beklenen bir yenilgi miydi? Belki bu da tartışılabilir ama zirve yarışında oynayan takımların biraz bu hafta önce zorlandığını, Fenerbahçe'nin daha sonra rahatlıkla Talişka'nın golleriyle galibiyete uzandığını gözlemledik. Trabzonspor cephesinde ise artık üçüncülük sanki kabullenilmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
6: Şimdi şöyle Galatasaray'dan liderden başlayalım. Ben söylediklerinize çok itiraz etmem. Ya çok değil hatta hiç itiraz etmem. Kendi evinde Antalya Spor'da oynayacak. Maç sonrası bazı futbolcuların yaptığı açıklamada kendi evimize bıraktık kutlamayı mealinde hatta birebir bu cümlelerle açıklamalar oldu. Samsun Spor'un ya da Galatasaray'ın yenilgisi 4 gollü olunca biraz dikkat çekti elbette. Yani belki biraz 1-0 gibi bir şey olsa biraz daha az gürültü çıkartıldı ama 4 gollü yenilgi tam spor açısından evet keyif ama Galatasaray açısından şöyle diyeyim sorgulanacak bir ortam yaratmadı onu söylemeliyiz. Ligin sonu artık burada 7 puan fark onun rahatlığı elbette ki var. Yine bazı futbolcuların yaptığı açıklamada da hani rehavetin yaşandığını dile getirenler oldu. Şöyle de bir haber okudum bugün sabah gazetede. Maç konsantrasyonu yerine maçtan bir gün önce kısa bir süre önce ya da öyle ifade edeyim futbolcuların ziyaretçileri kampı kampa gelerek hani sohbet, rahatlık vesaire gibi bir görüntü olmuş. Futbol sahada oynanır. Yani futbolun konsantrasyonu çok önemlidir. Bir hafta önce Fenerbahçe karşısındaki Galatasaray görüntüsüyle Samsunspor karşısındaki Galatasaray görüntüsü arasında fark vardı. Bu arada şunu da söylemeliyiz tabii. İşin Samsunspor tarafından da bakılmasında fayda var. Neticede
5: kesinlikle.
6: Sonuçta kazanan taraf o ve oynayan taraf Galatasaray. Yani 10 kişi kaldı vesaire filan gibi bazı gerekçeler sunulabilir mi? Benim bütün sezon boyunca siz de biliyorsunuz dile getirdiğim Galatasaray bütün maçların favorisidir. Öyle çıkar ama bu sezon her ne kadar 4. yenilgiyi aldı, daha dalgalı, biraz daha tartışılır skorlar ve biraz daha zaman zaman tartışılır oyunla kendi camiasını ya da futbol severleri karşı karşıya bıraktıysa da ama genel çizgisini çok radikal bir şekilde bozmadı. Kaldı ki 4. şampiyonluğunu da üst üste eşiğinde halledebilir. Halledilemeyecek bir görüntü de değil. Ha bu Fenerbahçe'yi biraz hareketlendirmiş midir? Yani şöyle diyeyim. Bir olasılığın onlar da çok düşük olduğunu farkındalar elbette ama 7 puan farkla ikinci olmak yerine şu anda 4 puan fark var. Sonra ne olur onu da bilmiyoruz. Bir hafta daha oynanacak çünkü.
5: Evet.
6: Her halükarda takip ediyoruz. Ama Galatasaray'ın şu aşamadan sonra bir kopuş ve şampiyonluğu rakibe kaptırma gibi bir sıkıntı yaşayacağını ihtimal dahilinde dahi görmüyorum. Bu şuna karşın söylüyorum bunu. Yani futbol sahada oynanır doğru ama bu halden de işte böyle görüntü sizi konuşturur. Galatasaray da konuşturuyor şu anda.
5: Evet Sayın Lütfü Özel, peki pozisyonu konuşalım mı? Günay Güvenç kırmızı konuşalım. Kart gördü ancak orada Samsunsporlu oyuncunun bir teması vardı. Bunun kaleci kırmızı kart olmadığını söyleyenler de var. Günay Güvenç'e kırmızı kart verilmemesi gerektiğini ne dersiniz?
6: Yani Günay Güvenç'e, kaleciye kırmızı kart verilmemesi gerektiğini söyleyenler için bir şey demeyeyim. Hadi başkalarını eleştirmeyeyim de. Böyle bir şey söz konusu olamaz, öyle söyleyeyim. Pozisyon doğrudan elle topun ceza sahası dışında kalecinin yapmaması gereken bir hareket. Okan Burun dediği gibi de hiç öyle kalecinin eline ayak geldi de o istemsiz elini kaldırdı gibi bir tuhaf bir bahaneyle açıklanacak bir durum da değil bu. Okan Burun genellikle hoşuna gitmeyen oyunlarda, kararlarda bir bahane üretir. Halbuki daha genel ifade ettiği Samsunspor'u kutlarım iyi oynadılar ve kazandılar sözü yeterliydi. Onun dışında hakemin kırmızı kart göstermesiyle ilgili bir sorun yok. Doğru karar benim kanaatim. Benim kanaatimle de sınırlı bir şey değil bu, futbolda böyle diyor. Yani onun ötesinde bir şey aramak sadece takımdaşlık bakış açısı olabilir. Objektif bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum.
5: Evet, şimdi Galatasaray Antalyaspor'la karşılaşacak haftaya ve sahasında bakalım nasıl bir mücadele ortaya koyacak.
6: Şöyle diyeyim. Akşamleyin de dün akşam küme düşme hattındaki takımların birbirleriyle maçları vardı. Farkında kamuoyu mutlaka. Antalyaspor Alanyaspor'la oynadı. Hatta Alanyaspor gol de attı ama faul gerekçesiyle iptal edildi. Tamam, olabilir. Ama Antalyaspor küme düşmeme için tırnak için alarak söyleyeyim çok uğraşan, çırpınan bir durumda, öyle ifade edeyim. Galatasaray'a karşı da bir canhıraş mücadele sergilemek isteyecektir mutlaka.
5: Kesinlikle.
6: Zor bir maç olacak. O mücadeleli bir maç olacak. Ama o sözümün arkasındayım yine. Galatasaray bütün maçların çıktığı bütün maçların favorisidir. O son dönemdeki dalgalanma genel durumu bu sezon içinde çok fazla bozmuyor, öyle söyleyeyim.
5: Ve Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından çeşitli isimlerle ve teknik direktörü Tedesco ile yolları ayırdı. Seçime de gidecek Fenerbahçe, bunu da biliyoruz ve daha bu tür gelişmeler yaşandı. Hemen ardından sahasında Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı. Başakşehir Futbol Kulübü de esasında ligin güçlü takımlarından biri. Ona karşı 3-1 galip geldi. Nasıl bir mücadeleydi?
6: Şöyle söyleyeyim. Evet, Rams Başakşehir ciddi gücü olan, her rakibe her zaman kafa tutabilecek, her türlü sonucu rahatlıkla alabilecek. Hani ligdeki sıralaması üzerinden okumuyorum. Sadece saha içerisinde özellikle zaman zaman ortaya koyduğu oyun üzerinden okuyarak dile getirmeye çalışıyorum durumunu. Bir kulüp. Fenerbahçe karşısındaki görüntüsü de hiç öyle skorla çok eşdeğer bir görüntü değildi bana sorarsanız. Ben maçı da izledim elbette. Zaman zaman pozisyon buldu, atabilirdi de bir tane atabildi. Burada ayrımı ağırlıklı olarak iyi ayaklar, yani kaliteli ayaklar, daha iyi oyuncular belirliyor. Yani bir oyuncunun geçen hafta tamam penaltı kaçırdı ve ligin kaderini Fenerbahçe açısından belirleyen bir oyuncu Talisca, ama 3 evet. gol de attı. 3 golün bir tanesi karambol golü, tamam evet ısrarlı olması değerli ve önemli, ama diğer 2 gol vuruş tekniği açısından, zekası açısından çok etkileyici, güzel, hoşumuza giden, izleme açısından dikkat çeken şutlardı. Dolayısıyla kaliteli ayak dediğiniz zaman bu iş oluyor. Ama akan oyun üzerinden okuduğumuz zaman Fenerbahçe'de, Galatasaray'da aynı hastalığı neredeyse birbirlerine zaman zaman yakın yaşayan kulüpler. Nedir o? Hücumu daha çok ön planda tutma arzusuyla, ki bu doğal bir durum. Evet. Müşteriyle, takım gücüyle orantılı doğal bir durum. Defansif etkilerini ya da arayışlarını, becerilerini sıkıntılı bırakıyorlar. Yani karışık cümle ettim ama özeti şu: arka tarafı, defans tarafını boş bırakıyorlar. Hızlı hücumda, rakibin hızlı hücumuyla da pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe de verdi.
5: Evet.
6: Galatasaray da verdi. Galatasaray daha çok gol yedi. Fenerbahçe bir gol yedi. Ama iyi oyuncular zaman zaman ortaya konulan takım oyunu bir anda durumu farklı bir noktaya getirebiliyor. Fenerbahçe açısından da getirdi, ama Fenerbahçe'nin sıkıntısı şu anda sağ içinden daha çok yaklaşan seçim atmosferi. Hı hı. Futbolcular da bunun etkisini hissederler. Şimdiden gidecek olanlar bir yeni sezon kadrosu kurulacağına ilişkin kim gelecek ve o nasıl çalışma yapacak şeklinde kaotik bir ortam var. O kaotik ortam etkiliyor mudur camiayı, futbolcuları, herkesi? Mutlaka etkiliyor. Bunu söylemek lazım. Fakat o süreç nasıl ilerleyecek ve ne olacak, onu da izliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Bazı isimler var, konuşuluyor. Bazı isimler konuşmadan aday olacaklarına ilişkin ifadeler medyada yer alıyor ya da çeşitli programlarda dile getiriliyor. Ama bunu zaman içerisinde anlayacağız. Yani Fenerbahçe o şampiyonluk ihtimali çok bir şeye indikten sonra kaotik şöyle diyeyim, özelliğini tekrar ortaya çıkarttı. Ama Tedesco'nun gidişi, Ederson'un şu anda artık bu sezonu kapatması ve şu andaki transfer olacağına ilişkin, gideceğine ilişkin haberler gibi çeşitli hareketlilikler devam ediyor.
5: Şimdi bir de Trabzonspor'u konuşalım. Son haftalarda aslında şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un da öne çıktığını biliyoruz. Hali hazırda puan farkı açılmış durumda. 8 puan fark var Galatasaray'la. Ancak bu haftaki karşılaşması konuşulmaya çok çok değer. Zira Trabzonspor 1-1 berabere kaldı, ancak teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından "antrenörlük hayatımda ilk kez kaos istedim" dedi. Böyle bir itirafta da bulundu. Bu kaostan da bir puan çıktı, çok şükür dedi. Ne dersiniz? Bu tür kaoslar bazen işe yarayabiliyor.
6: Yani şöyle söyleyeyim. Fatih Tekke bence bu sezonun en çok dikkat çeken teknik adamlarından birisidir. Hı hı. Başarılıdır. Beklentilerin üstünde bir takım ortaya çıkartmıştır. Sonuç ortaya çıkartmıştır. Adını da daha önceden öngörüsü yerinde olarak doğru yapmıştır, koymuştur. O da nedir? 1 ile 4 arasında bir yer adresi göstermiştir. O da aşağı yukarı yani oldu. Dediği gibi oldu. Şampiyonluk olma ihtimali düşüktü kadro kıyaslamalarına baktığımız zaman. Ama üçüncülük noktasında bir sorun yok. Biz de Avrupa'da seyredecek bir takımdan bahsediyoruz. Ancak şunu söylemeliyim. O maçla ilgili, son maçla ilgili iki pozisyon, biri ona şunun attığı gol, biri diğer kırmızı kart pozisyonu, hı hı, Mustafa Eskerler için atılması ile ilgili pozisyon. Evet, bir çok fazla tartışma, çok fazla üzerine gitmeyi gerektirir bir atmosfer yarattı Trabzonspor için. Başkan da konuştu, Fatih Tekke de konuştu. Hani hakem üzerinde konuşmak istemiyorum şeklinde açıklamalar yaparak tamam bile getirdi. Haklı olduğu yerler var mıdır? Şimdi faul konusunda bir şey diyemem. Bir elle itme var ama bu golü iptal ettirecek kadar belirgin bir elle itme midir? Ben ortadayım. Yani verilebilir de verilmeyebilir de noktasındayım. Ama kırmızı kartla ilgili ikinci sarı kartın gösterildiği pek çok onlarca pozisyon sayabilirim. Dolayısıyla bir hakem takdiri olarak değerlendirdiğim bir şey. Ben burada Trabzonspor'un bu iki pozisyon yüzünden

0: ben puan kaybettiği noktasında değilim. Çünkü Trabzonspor teknik direktörünün biz 1 ile 4 arasında bir yeri planlıyoruz ya da düşünüyoruz şeklindeki açıklamasının açılımı şudur. Yani biz zaman zaman iyi oynuyoruz ve sonuç alıyoruz. Ama zaman zaman da iyi oynayamayıp sonuç kaybettiğimiz de oluyor. Bu süreç bize ancak böyle bir sıralamada yer verir, bakış açısıdır. Böyle düşünüyorum ben ve bu iddiamı da tekrar edeyim. Trabzonspor bu sezon şiir gibi oynamadı ama şiir gibi oynadığı anlar oldu. Kadrosuyla yine doğru orantılı bir işten bahsediyorum. Tabii ki daha güçlü kadro olabilir mi? Olabilir ama değil. Şu anda elinde olan mevcut kadroya göre böyle hareket oynayabilir, böyle sonuç alabilirdi. Oynadı ve bu sonuçları aldı. Şöyle ifade edeyim. Rahatsız olmuştur Fatih Tekke. İtiraz etmem. Ya da Trabzon camiası da rahatsız olmuştur. Ama bunu şöyle ifade edeyim. Sinem Hanım, bir dikkatli konuşayım. Bir pankart olayı oldu Trabzonspor'da. O olaydan sonra sanki Trabzonspor'un önü kesiliyormuş. Kararlarda kasıtlı olarak engellenmek isteniyormuş gibi bir kamuoyu algısı da oluşturulmaya çalışılıyor çeşitli camianın kesimleri tarafından. Yani böyle bir benim iddia dile getirmem, böyle bir şeyi ifade etmem söz konusu olamaz. Ben sadece oyununa bakarak Trabzonspor'u değerlendirmek durumundayım. Ve oyununa baktığım zaman da hiç anormal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani oyunuyla doğru orantılı bir puan durumu var. Oyunuyla doğru orantılı bir başarı süreci var ki başarılıdır. Büyük bir saygı duyarak söylüyorum bunu. Ama engelleniyor mu gibi bir sorunun cevabı bence öyle sorulması gereken bir soru mu ondan da çok fazla emin değilim.
1: Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Baktığınızda 4. sırada Beşiktaş'ın alt sırasında Göztepe ile arasında 7 puan fark var ve Beşiktaş'ın üst sırasındaki Trabzonspor'la da arasında yine 7 puan fark var. Dolayısıyla
0: Üst sıralaması
1: Beşiktaş
0: belli.
1: artık sıralaması belli olan bir takım. Peki ligin başından bu yana Beşiktaş'ı değerlendirdiğimizde evet Beşiktaş dördüncülük için oynadı diyebilir miyiz? Bir de bu karşılaşması Gaziantep Futbol Kulübü karşısındaki aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirin isteriz.
0: Şöyle yani Gaziantepspor da hadi o taraftan bakarak önce giriş yapayım. Dalgalı bir süreç yaşayan hani ortalardan aşağılara da çok düşmemek için mücadele eden teknik direktör değişikliklere gitmek zorunda kalan bir kulüp olarak karşımızda. Ama zaman zaman oyuncularının bazılarının özel performanslarıyla iyi performanslarıyla direnç gösteren bir görünümü var. Şimdi bizim konumuz bu Beşiktaş noktasından bakıldığında ise Beşiktaş bu sezon her sezon gibi büyük takımların genel durumudur bu. Şampiyonluk için uğraşırlar. Anlaşılabilir bir durum. Kabul edilebilir bir durum. Beşiktaş da böyle çıktı ama Beşiktaş sezon başında özellikle ilk bölümde daha çok yönetim, teknik direktör, futbolcu, bazı oyuncuların formsuzluğu vesaire sıkıntılı bir atmosferin içine girdi. Oradan da kolay çıkamadı. Daha çok ekonomik hareketlilikle doğru orantılı her istediğini yapamaz bir görüntü sergilediği için belki bazı transferler yapılamadı. Böyle de ifade edebiliriz. Devre arasında bazı dokunuşlar oldu. Onlar ikinci yarıya etkili oldular mı? Zaman zaman dikkat çekici şekilde etkili oldular. Ama şöyle diyeyim. Bütün bu etkiye rağmen ikinci yarıda iyi sonuçlar aldı, flaş sonuçlar aldı. Fakat iki derbi karşılaşmasını kaybetti. Dolayısıyla bu noktalardan bakıldığında oyun gücüyle doğru orantılı bir yerde bu sezon için kaldığını söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki sezona hazırlık yaptıklarını, önümüzdeki sezon için transfer baktıklarını, önümüzdeki sezon için ekonomi ayarlamaya çalıştıklarını dile getiriyor. Hem başkan dile getiriyor. Sergen Yalçın da dile getiriyor. Bazı oyuncular da tabii ki yollara ayrılacak. Bizim de deselerde kaleci arandığına ve bazı kalecilerle görüşme olduğuna ilişkin haberler var. Transfer haberleri şimdi artacaktır. Doğrudur. Ama
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bu konudaki görüntüsü daha somut, daha sabittir. Evet. Şöyle diyeyim. Beklentiyi karşılamayan bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama Beşiktaş büyük camiadır, büyük kulüptür. Önümüzdeki sezon için mutlaka daha farklı bir toparlama, daha farklı bir yapılanma içine girecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, düşme hattıyla ilgili yorum alalım mı sizden
0: Alalım,
1: Sayın Lütfü
0: alalım,
1: Özel? Zira orası kızışmış durumda.
0: evet. Orası karışık, iyice karıştı. Ama şöyle diyeyim. Dün akşamki skorlar çok kısıtlı skorlardı, farkındasınızdır. Beraberlik ya da birer gollü hep karşılaşmalar oldu. Benim açımdan sürpriz olan biraz öne çıkartarak söyledim. Kayseri Eyüp maçı oldu. Ben Kayseri Spor'un

0: kendi sahasında ve gerçekten rakip olan bir takıma karşı daha güçlü ve galibiyet peşinde olabilecek bir sonuca, ya da öyle şöyle diyeyim, galip gelecek bir görüntü sergileyeceğini düşünmüştüm ama bir defa evi de kutlayalım. Onlar da bütün handikaplarına rağmen, bütün sıkıntılarına rağmen lige tutunmaya ve ligde kalmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Çünkü onların işi de hiç kolay değil, müsaade etmeliyiz. Ama Kayserispor önemli bir puan kaybı yaşadı. Karagümrük ligin son sırasında çok debeleniyor. Yani başka bir şeyle tanımlayamıyorum bunu. Ama Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Orada da bazı pozisyonlar üzerinden tartışmalar çıktı. Gençlerbirliği bir penaltı kazandı, atamadı. O da bir tabii ki her halükarda beklenmedik bir an oldu. Maçın sonunda da Volkan Demirel, Gençlerbirliği Teknik Direktörü, kırmızı kart görmüş. Onu da söylemeliyim. O da şundan, attıkları bir golün topun çizgiyi geçmediği kararıyla iptal edilmesiyle öfkeli. Yani teknolojiden faydalanmak gerekiyor bazı durumlarda ama bizde gol teknolojisi, golü çizgi teknolojisi ya da kullanılmıyor. Onun da kullanılma zamanı çoktan geldi geçti. Antalya Alanya berabere kaldı. Antalya da bu anlamda biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bir puan alarak önemli bir nefes aldığını söyleyeyim. Kasımpaşa nispeten biraz daha rahat görünüyor. O da kendi sahasında Kocaelispor'da 1-1 berabere kaldı. Şimdi 2 hafta var. Birbirleriyle yine oynayacaklar. Çok sıkıntılı bir onlar açısından süreç. Ama burada şu cümleyi rahatlıkla kullanabilirim. Evet, futbol sahada oynanır. Bu sahada oynayışlar nasıl bir sonuç çıkartacak göreceğiz ama 3 takım düşecek. O da bir gerçek.
1: Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu. Bu orayla ilgili de
0: Onları da
1: yorum
0: evet
1: almak
0: konuşalım
1: istiyorum.
0: tabii.
1: Buyurun tabii Erzurum Futbol Kulübü ve Ahmet Spor TİF faaliyetler. Biz tebrik ediyoruz.
0: Şöyle diyeyim, sezon başı geliyor, yani sezon bitiyor ve ondan sonra yeni sezona başlayacağız. Bütün kulüpler, özellikle diğer liglerden yukarı çıkanlar da dahil olmak üzere, ama özellikle birinci ligden Süper Lig'e çıkan takımları, bir de playoff oynanacak biliyorsunuz. Erzurum ve Ahmet Spor'u tebrik edelim. Erzurumspor daha önce de Süper Lig'de oynamış bir takım. Ligi bilen, oralarda nasıl olması gerektiğini, nasıl mücadele edildiğini iyi bilen, mutlaka transferlerini de yatırımlarını da ona göre yapacaklardır. Güzel bir takım, güzel bir şehir. Ligimize renk katacaklardır. Hani çok fazla İstanbul'a boğulduk gibi bir görüntü var. Şimdi işte Anadolu'nun bağrından çok güzel bir kulüp Süper Ligi renklendirecek. Onlara başarılar dileyelim. Amespor için de aynı şeyi dile getiriyorum. Şöyle diyeyim. Yani Amespor'un oynadığı daha önceki karşılaşmalarla ilgili zaman zaman tartışmalı, zaman zaman kamuoyunun dikkatini çekici, gürültülü, patırtılı saha içi olayların çok fazla olduğu günler de yaşanmadı değil. Yaşandı ama biz Amespor'un yeni bir sayfa açarak, ligimize renk katarak, güzel futbol oynayarak, iyi mücadele ederek bulunacağına inanıyorum. Öyle olmasını temenni ediyorum. Onlar da mutlaka bunun farkındadırlar. Lige renk katan bir kulüp, camia olarak onlara da şimdiden başarılar diliyorum.
1: Kadın voleybolunda Avrupa'nın en
0: Şimdi bunu
1: büyük
0: konuşmamız
1: ve
0: lazım. Evet.
1: prestijli organizasyonu SEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi 2026'nın sahibi bir Türk takımı ve aslında finalin ismiydi Türkiye. Final iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit. Biz ikisini de tebrik ediyoruz elbette ama Vakıfbank kupanın sahibi oldu. Neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle, çeyrek finalde aslında 4 Türk takımı vardı. İkisi elendi. İki Türk takımı, evet, iki İtalyan takımıyla eşleşerek yukarıya çıktılar. İtalya voleybolda erkek ve kadınlarda fark etmiyor. Çok güçlüler, çok iyi iş yapıyorlar. Dikkat çekici ki Moko'nun antrenörü, bizim milli takımımızın da antrenörü Santarelli. Onların hani kağıt üstündeki güçleri dikkat çekici, onu kabul edelim. Bu süreçten de bizim iki Türk takımının finaliyle çıkacağımız, her ne kadar biraz kağıt üstünde tırnak için alarak söyleyeyim, sürpriz gibi görünse de iki maçı da seyrettim. Şahane oynadılar, şahane mücadele ettiler. Vakıfbank 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı 3-2 kazandı. Çok büyük mücadelelerle karşı karşıya geldiler. Sezon içerisinde bizim ligimizdeki görüntü burada da ortaya çıktı. Vakıfbank üstün bir takım gücü var. Üstün bir takım becerisi var. İyi oyuncuları var. Çok şahane oyuncuları var. Hatta

0: 4 oyuncuları gidiyormuş, yerlerine yeni 4 transfer gelecek. Hı-hı. Bu tip, bu görüntüdeki bir dinamizm var, transfer dinamizmi var. Eczacıbaşı da öyle, Fenerbahçe de öyle. Şimdi Zeren, onlar da çok mücadele ediyorlar. Türk Hava Yolları, onlar da çok mücadele ediyorlar. Kaliteli mücadele ediyorlar. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ dediği gibi, biz kadın voleybolunda bir markayız. Bu markanın da bundan daha güzel ispatı bir kere daha ortaya çıkmazdı. Çıktı. Tebrik ediyoruz. İstanbul'da yapıldı müsabaka.
1: Evet.
0: Vakıfbank'a karşı Eczacıbaşı bir set karşı koyabildi ama oyunun bütünü ağırlıklı olarak Vakıfbank'ın üstünlüğü de geçti. Büyük keyif aldık izlerken. Salonu dolduran insanlar da, televizyondan, TRT'den seyreden insanlar da büyük zevk aldı. Tebrikler. Bu kadın voleyboluna yatırımın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar değerli olduğunun Vakıfbank açısından da Eczacıbaşı

0: 10.36'yı gösteriyor saatimiz. Hatta 10.37 oldu. Sevgili dinleyiciler, Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu kez konuğumuz diyetisyen Seminur Fındıkçı. Efendim, telefon attığımızda kendisi. Hoş geldiniz Sayın Fındıkçı. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, aslında yine oldukça önemli bir konu. Besin ve alerjiyi konuşacağız sizlerle. Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Dilerseniz gıda alerjisiyle başlayalım. Nedir tam olarak besin alerjisi denilen şey ve vücudumuzda nasıl bir mekanizmayı tetikliyor? Buyurun.
1: Tabii. Gıda alerjisi dediğimiz şey aslında tanım olarak bağışıklık sistemimizin normalde zararsız olan bir besini tehdit olarak algılaması diyebiliriz. Hı-hı. Yani vücut diyor ki bu bana zarar verecek ve ona karşı savaş açmaya başlıyor. Bu savaşta işte ciltte döküntüden tutun da mide problemlerine kadar, hatta bazı durumlarda ciddi nefes darlığına kadar gidebiliyor. Burada önemli nokta şu, bu bir hassasiyet değil, gerçek bir bağışıklık

0: O yüzden hafif alınmaması gerekiyor.
1: Sayın Fındıkçı, toplumumuzda çok karıştırılan iki tane kavram var. Besin alerjisi, yani gıda alerjisi ile besin intoleransı. Bunlar arasındaki temel farklar nelerdir?
0: Evet, sizin de dediğiniz gibi bu çok karıştırılan bir konu. Gıda alerjisinde bağışıklık sistemimiz işin içinde. Yani vücut direkt reaksiyon veriyor ve bu bazen çok hızlı olabiliyor. Mesela kişi bir fındık ya da fıstık yediği zaman birkaç dakika içinde kaşıntı, dilde şişlik başlayabilirse, intolerans dediğimiz şey daha farklı bir sistem. Burada daha çok bağışıklık değil, sindirim problemleri işin içinde. Yani laktoz intoleransı olan biri o besini çok rahat tüketebiliyor ve hemen bir reaksiyona girmiyor. Ama sindirim sırasında biraz problem yaşayabiliyor. Bu da belirti verebiliyor ama genelde daha hafif ve daha geç. Özetlemek gerekirse alerji de bağışıklık sistemi devrede hızlı ve bazen ciddi reaksiyonlar verir. İntolerans da ise sindirim sistemi devrede daha yavaş ve genelde daha hafif reaksiyonlar verir. İkisinin ayrımını bu şekilde yapabiliriz bence.
1: Şimdi çok sıklıkla duyduğumuz başka bir şey de var Sayın Fındıkçı. İşte birisinin elinde böyle kırmızı lekeler çıktığı zaman ne oldu dediğimizde alerji olmuşum. İşte ne yedin, ne içtin diye soruluyor ve işte süt yedim, yumurta yedim, şöyle yedim, böyle yedim, bir takım şeyler söylüyor. Peki en sık görülen başlıca alerjenler hangileridir dediğimizde siz neleri söylersiniz?
0: En sık gördüklerimiz aslında dünya genelinde de benzer. Süt, sizin söylediğiniz gibi yumurta, yer fıstığı, fındık gibi kuru yemişler, buğday, soya, balık ve deniz ürünleri sayılabilir. Çocuklarda özellikle süt ve yumurta çok daha öne çıkarken yetişkinlerde daha çok kabuklu deniz ürünleri ve kuru yemişleri sayabiliriz. Ama şunu söylemekte de fayda var. Her bireyin alerjisi farklı olabilir. O yüzden herkese uyan tek bir genel alerji listesi gibi bir durum yok. Bu saydıklarımız sadece daha sık rastlanan besinler. Yoksa bunların dışında da herhangi bir şeye alerjimiz çıkabilir tabii ki.
1: Peki şüphelendiğimizde ne yapacağız? İşte bir şey yedik, vücudumuzda belirtiler vermeye başladı. Böyle bir durumda yapılması gereken şey nedir? İzlenmesi gereken ilk adımlar nelerdir? İşte hangi testler yapılmalı, hangi doktora gidilmeli?
0: Evet, bu noktada zaten bir besini hemen ilk yediğimizde yaşadığımız reaksiyon değil, birkaç tekrardan sonra hala aynı şeyleri yaşıyor muyuz, buna bir bakmamız gerekir. Burada tabii daha çok karmaşık şeyler yediğimiz için net bir besinden olup olmadığını anlamamız da zaman alabilir. Yediklerimizi belki bir not edebiliriz. İçindekiler kısmına bir detaylı bakabiliriz, neden olur diye. Sonrasında doktorla görüştükten sonra alerji testleri yapılabiliyor zaten. Bu yaşadığınız problemle alakalı. Gıda intolerans testleri, gıda alerji testleri ayrı ayrı yapılabiliyor. Hangisinde ne alerjiniz çıktıysa bundan sonraki beslenme düzeninizi de bu şekilde ilerletebiliyorsunuz.
1: Peki alerji belirtisi besin tüketildikten hemen sonra ortaya çıkan bir şey mi, yoksa hemen reaksiyon vermeyen alerjiler var mı?
0: Alerjiler genelde hemen reaksiyon verir. Dediğimiz gibi intoleranslar biraz daha geç, sindirim problemleri gibi yaşanabilir ama alerjik reaksiyonlar genelde tüketimden hemen sonra işte kaşıntı, döküntü, mide rahatsızlığı ya da dilde şişlik gibi sinyalleri mutlaka olacaktır.
1: Peki böyle gizli semptomlar var mı? Siz kaşıntı, döküntü dediniz. Onlar haricinde böyle kendini belli etmeyen semptomlar görülebilir mi? Var mı öyle?
0: Yani bu yine parmak izi gibi düşünebiliriz. Kişiden kişiye değişebilir. Genelde göze görülür belirtilerdir. Bir sinyal verir. Biz de sonrasında o besinleri tüketmeyi bırakırız. Yani çok gizli ve anlaşılamayacak kısmı çok nadirdir belki de.
1: Şimdi son yıllarda toplumumuzda besin alerjilerinin arttığı yönünde bir bilgi var. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Evet, son dönemlerde bu çok fazla artmaya başladı.
1: Yani modern çağ hastalığı diyebilir miyiz buna? Obezite gibi mesela.
0: Evet, yani bu çok tartışılan bir konu son dönemde. Bunun tek bir sebebi yok aslında gıda alerjilerinde. Birçok faktör etkili gıda alerjilerinin artmasına. Bunları konuşacak olursak aslında birincisi bu yaşam tarzımız değişti. Yine obeziteye sebep olan şeylerden biri gibi yaşam tarzı değişikliği olduğu için daha steril ortamlarda yaşıyoruz. Bu da bağışıklık sistemimizin eğitimini etkiliyor.

0: bir noktada. İşlenmiş gıdaları daha fazla alıyoruz ikinci olarak. İçerik karmaşıklaştıkça vücutta daha fazla uyarana maruz kalıyor haliyle. Üçüncüsü tabii çevresel faktörlerimiz, hava kirliliği, stres, bağırsak sağlığının bozulması gibi durumlarda bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebiliyor. Bu da alerjik reaksiyonlar çıkarabiliyor. Bir de son dönemde sizin de dediğiniz gibi farkındalık arttı aslında. Eskiden gaz yaptı, dokundu deyip geçtiğimiz durumlara artık daha çok araştırır, üzerine gider olduk. Böylelikle de alerji kelimesi daha çok hayatımıza girdi diyebiliriz.
1: Şimdi bir de bazen şöyle şeylerle karşılaşıyorum ben. Arkadaşlarımdan da duyduklarım var. Alerji testim negatif çıktı diyor. Ama işte mesela süt besininden bahsedelim ya da yumurta. Yumurtayı yiyince rahatsız oluyorum, devam ediyor rahatsızlığım diyor. Siz onlar için ne söylemek istersiniz?
0: Burada belki sindirimsel problemler yaşıyor olabilir birey. Evet, alerjisinde negatiftir. Yani yumurta yemek onda kaşıntı, döküntü yapmıyordur ya da herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyordur. Ama yedikten sonra bir süre sonra rahatsızlık yaşıyorsa büyük ihtimalle sindirimiyle alakalı bir durum vardır. Ya burada kullanım şekli değişmeli. Yumurta dediğiniz için söylüyorum. Haşlama değil de işte omlet menemen formunda belki tercih etmeli. Ya da pişen bir şeyin içinde daha fazla bileşenle birleştirerek tercih edebiliriz belki. Ya da bunun muadiliyle değiştirmek olabilir. Yani diyet sürecinde de genel beslenme durumunda da sindirimle ilgili problem yaşıyorsak kullanacağımız gıdanın mutlaka zaten bizim için alternatifi vardır. Bunu yer değiştirebiliriz rahatlıkla.
1: Şimdi gıda alerjisi olan bireyler, besin alerjisi olan bireyler, yani sizin danışanlarınız da olabilir elbette. Günlük yaşamda en çok karşılaştığı zorluklar neler?
0: Aslında burada sorun sadece ne yiyeceğim meselesi de değil alerjide. Sosyal hayatımız etkileniyor çünkü.
1: Tabii ki, yani şundan da bahsediyorum aslında. Restoranlara gidiyorlar, dışarıda yemek yiyorlar. Evet. Böyle bir durumda nelere dikkat edecekler?
0: Evet. Ya burada dediğim gibi sosyal hayat etkileniyor. Dışarıda yemek yemek bile stresli hale geliyor bireyler için. Misafirlikte bile ben bunu yiyebilir miyim, acaba içinde ne var kaygısı oluşabiliyor. Sürekli ya da dışarıda her yediği şeyin içeriğini araştırmaya çalışmak. Bir etiket okuma savaşı verilmeye başlanıyor. Bu da çok yorucu olabiliyor kişi için. Burada en kritik konu iletişim halinde kalabilmek. Mutlaka alerjimizin olduğu şeyi açıkça belirtmemiz gerekir. İşte bir restoranda bunu at koyun değil ama ben bunu tüketemiyorum diye net ifadelerle kendimizi açıklamamız lazım. Ve çapraz bulaşma riskim çok yüksek. Yani genelde yaşadığımız sıkıntı bu. Yani bir restorana gittiğinizde bir sipariş verdiğinizde hazırlama aşamasında maalesef size hazırlanan tavada sizden önce bir başka besin hazırlandığı için burada çapraz bulaşma dediğimiz şey, yani bir önceki besinde sizin alerjiniz olan yiyecekte alerjiniz olan bir şey o tavada kalmış olabilir ve tekrar o tavada sizin için aynı yağda pişme gibi diyebiliriz belki de bir şey hazırlandığında bu tehlikeli hale geliyor. Bu genelde gözden kaçıyor. Mümkünse daha sade ve içeriği net olan yemekler tercih etmek gerekebiliyor. Çocuklarda bu durum çok daha farklı, onların alerji durumları. Çünkü daha hassaslar. Okulda, doğum günlerinde, arkadaş ortamlarında kendini farklı hissetme gibi durumlar olabiliyor maalesef. Burada yine aynı duruma net olmamız lazım. Evet, hassas, üzücü bir durum. İşte kendi çocuğunuzdan pay için doğum gününde ama bir pastayı bile yiyemiyor belki de misafirler için yapılanlardan. Çünkü içindeki süt alerjisi var ya da yumurtaya alerjisi var. Burada öncelikle okul döneminde öğretmenleri ve okul yönetimi net bir şekilde bilgilendirilmeli. Ne yapacağız kısmına gelirsek çocuğun neye alerjisi olduğu net şekilde belirtilecek ve gerekirse o sınıfa bazı gıdalar sınırlandırılarak verilebilir. Yani arkadaşları da bu noktada destek olup bazı gıdaları tüketmeyebilirler. Çocuğa da net bir şekilde yaşına uygun anlatmak gerekir. Sen bunu yememelisin çünkü vücudun böyle böyle reaksiyonlar veriyor gibi. Bunu çocuğa anlattığımızda da o da biraz bilinçlenirse eğer çok daha kolay bir süreç yürütülebilir. Ama dediğim gibi yetişkinlere kıyasla çocuklarda alerjiyi yönetebilmek, onların yememesini sağlamak bir tık daha zor.
1: Evet, yani okulda örneğin okuldalar ne yiyecek okulda, şu alerjisi var. Şimdi okuldan yemek yiyen çocuklar için de düşündüm birden. Evet. Zor bir durum. Evet, yani
0: evet,
1: o okul
0: yani onun için
1: yönetimiyle
0: ayrı
1: halledilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle. Onun için ayrı menü çıkartılması çok

0: Evet,
1: 500
0: evet.
1: kişilik bir yemek sistemi düşünün. 3 kişi için bunu ayıramazlar.
0: Hı.
1: Anne baba için bu ekstra büyük hazırlık yapması lazım. Çocuğunun bunu kabul etmesi lazım. İşte 500 kişi aynı şeyi yerken 3 kişinin farklı yemesi de biraz garipsenebiliyor.
0: Hı.
1: Ama çocuğun olumsuz bir reaksiyon göstermesinden farklı yemek yemesi tabii ki çok daha iyidir. Bunu da unutmamak lazım.
0: Peki gıda alerjisi olan bireyler ya da alerjik bireyler de diyebiliriz onlar için sanırım. Dengeli beslenmeyi nasıl sağlayacaklar? Her şeyi yiyemiyorlar. İşte vitamin ve mineral eksikliği muhakkak ki oluşuyor. Böyle bir risk var mı? Ya da böyle bir risk varsa hangi takviyeleri kullanacaklar?
1: Evet, bu noktada en büyük korku sizin de söylediğiniz gibi ben bunu yiyemiyorum, eksik kalır mıyım
0: Hı.
1: endişesi.
0: Hı.
1: Ama doğru planlamayla bu çok da rahat çözülebilir. Örneğin süt tüketmeyen biri kalsiyumu başka kaynaklardan alabilir. Yeşil yapraklı sebzelerden mesela. Ya da artık endüstri o kadar çok gelişti ki işte laktozdan kaynaklı sütü tüketemiyorsa bu birey laktozsuz sütler de marketlerde mevcut. Ya da işte gluten içerdiği için bunu yiyemiyorsa glutensiz ürünler de eskisi gibi 2-3 adet değil bayağı bir markete girdiğinizde bir reyondan ibaret. O yüzden artık alternatifler de çok fazla üretildi. Aynı besini hiç değiştirmeden içindeki alerjen maddeyi çıkararak yeni versiyonuyla üretim de söz konusu. İşte laktozsuz süt, glutensiz ekmek gibi. Bunları tercih edebiliriz. Burada önemli olan yasaklara odaklanmak değil, alternatiflerini doğru üretmek. Yani hemen bir vitamin takviyesi alalım, ben eksik kalıyorum, alerjimden kaynaklı yiyorum değil. Ben bunun yerine neye koyabilirim? Çok daha doğru bir yaklaşım. Çünkü aslında hiçbir besinin bize sağladığı faydayı bir hap, bir takviye sağlayamaz. O yüzden beslenme programımızı alerjik olduğumuz besine göre yeniden gözden geçirmek gerekir. Burada bir uzmandan destek alarak tabii.
0: Peki bağışıklık sistemiyle bir ilgisi var mı alerjinin? Yani bağışıklığı güçlendirmek alerjinin şiddetini azaltıyor mu?
1: Evet, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi alerji ihtimalimizi düşürür. Çünkü bağırsak floramız yenilendikçe ve sağlıklı hale geldikçe alerji olma ihtimalimiz de gitgide düşer. Ama tabii bunu günümüzde sağlayabilmek bu kadar endüstrinin içinde, bu kadar işlenmiş gıdanın içinde, hazır besinin içinde bir tık zor. Ama istenirse de olmayacak bir şey değil. Kendimize iyi bakarsak, sağlıklı beslenirsek bağışıklığımız da tabii ki beraberinde daha güçlü olacaktır.
0: Şimdi az önce etiket okumadan bahsetmiştik. Bunun bir alışkanlığa dönüşmesi gerekiyor mu alerjik bireyler için? Yani bu hayati önem taşıyan bir şey midir? Etiket okuma alışkanlığı. Ne dersiniz?
1: Evet, bu oldukça önemli alerjik bireylerde. Çünkü hiç beklemediğimiz bir ürünün içinde alerjen olabiliyor.
0: Hı.
1: Yani bir bisküvi paketini bile incelediğinizde içinde süt, soya, fındık içerir ibaresi yer alır. Etiket okumak bir alışkanlık haline gelmeli. Özellikle içerik listesi ve alerjen uyarıları mutlaka kontrol edilmeli.
0: Hı.
1: Her tükettiğimiz besinde. Çünkü gerçekten hiç ummadığımız besinlerin içinde ince ve küçük bir yazıyla alerjik olarak bunları içerebilir yer alır. Buna dikkat etmemiz lazım. Hele ki ciddi alerjisi olan kişilerde yani daha yüksek reaksiyonları olup daha hızlı tepki veren işte nefes darlığı ya da dilde şişlik gibi problem yaşayan kişiler için bunları ekstra ekstra okumak önemli.
0: Hı.
1: Etiket okuma alışkanlığı bu arada genel sağlıklı beslenme süreci için de oldukça önemli.
0: Az önce sizin söylediğiniz bir şey vardı. İz miktarda içerebilir. Yani iz içerebilir ibaresi. Bunu biraz açıklar mısınız? Ne anlama geliyor?
1: Evet, bu çok kafa karıştıran bir ifade aslında. İz içerebilir demek o ürün içinde doğrudan o madde yok. Yani az önce işte bisküvi dedik örnek olarak. İçinde direkt soya yok ya da fındık yok. Ama üretim sırasında temas etmiş olabilir. Yani aynı hatta üretilmiş olabilirler. O yüzden o iz içerebilir ifadesi alerjik bireyler için oldukça önemli. Hani bizler için o kadar önemli değil belki alerjimiz yoksa alıp tüketebiliriz. O kadar rahatsızlık vermez ya da intoleransınız varsa iz içerebilir ibaresi bizim için bir şey ifade etmez. Ama alerjimiz varsa bu önemli. Aynı hatta aynı bantta üretilmeleri hassas bireyler için risk oluşturabilir. O yüzden iyi değerlendirmek, iyi okumak gerekir.
0: Peki hamileler ya da emziren anneler

0: Besin alerjisi olanlar özellikle beslenmelerinde öncelikle neleri değiştirecekler, nelere dikkat edecekler?
1: Zaten hamilelik emzirme dönemi oldukça hassas bir dönem. Bu dönemdeyken ekstra dikkatli ve sağlıklı beslenmemiz gerekir. Doğacak bebeğimiz ya da doğmuş bebeğimizin sağlığı için. Çünkü anne karnında atılır bebeğin hayatındaki hastalıkların temelleri. Anne sağlıklı beslenirse bebek de ileride sağlıklı olur. Alerji noktasında evet, bu bireylerde de alerji devam edebilir. Burada en başta konuştuğumuz gibi aslında muadillerini doğru sıralamak ve beslenme programına yerleştirmek gerekebilir. Çünkü vitamin anlamında eksik kalmasını istemeyiz biz bu kişilerin. Hem emzirmede hem hamilelikte bebeğin beslenmesi açısından alerjik olduğumuz besinleri mutlaka muadillerini tamamlamamız lazım. Burada evet, söylediğiniz gibi belki takviye almak daha alternatifli olabilir. Eğer muadillerini de yemek istemiyorsa anne ya da tüketemiyorsa, o an için ulaşamıyorsa bu dönemde belki takviye olabilir, ama bu da yine kan tahlilleriyle o vitamin içeriklerin seviyelerimiz eğer düşükse doktor gözetiminde değil, sen gözetiminde yapacağımız bir şey. Tamamen kişiye özgü özel programlarla ilerlemek gerekir.
0: Peki. Uzun uzun konuşulabilir ama sayılı dakikanın artık
1: Evet.
0: sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Programa
1: Ben
0: katıldığınız için
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ederim. Ne demek?
0: Evet, sevgili dinleyenler, diyetisyen Seminur Fındıkçı konuğumuzda kendisiyle beslenme ve alerji hakkında konuştuk. Bugünlük yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün biraz mutfaktaki israfı önleme konularından bahsetmek istiyorum. Mesela yaptığınız bir yemeği birkaç gün boyunca yemek istemiyorsanız aynı yemeği farklı bir şekle dönüştürebilir ya da birazını ayırıp dondurucuda temiz bir kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Sonrasında kendi halinde çözdürdüğünüz yemeğinizi ısıtıp sanki o gün pişmiş gibi sofraya getirmeniz mümkün. Ben bunu aslında dar vakitler için de yapıyorum. Mesela çorba gibi, sulu yemekler gibi yemekleri kaynar haldeyken, tabii daha yeni pişmiş halinden söz ediyorum, kavanoza koyuyorum. İlk kez kullanılacak bir madeni kapakla çok sıkı bir şekilde kapatıyorum. Önlem olsun diye, eğer konserve yapacaksam tabii, üzerine örtecek kadar kaynar su doldurduğum bir kabın içinde 5 dakika kaynatıp sonra çıkartıp tekrar kapağını sıkıştırıyorum. Bu arada tam anlamıyla vakumlanmış oluyor kavanozlar. Eğer vaktiniz darsa soğanları doğrayıp kıymayla birlikte kavurduktan sonra birer kullanımlık porsiyonlar halinde dondurucuya koyabilirsiniz. Yemek yaparken işinizi son derece kolaylaştıracak bu yöntem.

diyelim ki pirinç pilavınız arttı. Klasiktir, artan pilavdan genelde yayla çorbası yapılır. Ama artan pilavdan köfte de yapabilirsiniz. Kıymanın içine artan pilavınızı koyun. Şöyle bir soğanı rendeleyip suyunu iyice sıktıktan sonra posasını ekleyin. Biraz maydanoz doğrayın. İstiyorsanız birkaç tane ince doğranmış kapya biber, yeşil

0: Çil biber ekleyin ve onları yoğurduktan sonra köfte şekli verin. İster hafifçe yağlanmış teflon tavada arkalı önlü pişirin. İsterseniz bu mutfaklarda son sistem ısıtıcılar, pişiriciler var. Onlar da pişirebilirsiniz. İşte bu şekilde hazırladığınız köftenin ne kadar nefis, ne kadar lezzetli olduğunu görerek hem pilavınızı değerlendirmiş olursunuz, hem de çok pratikçe hazırlayacağınız yemeğiniz hazır olur. Peki artan makarnayla ne yapabiliriz? Artan makarnayı fırın kabına aldıktan sonra üzerine beşamel sos hazırlayıp döküp üzerine biraz da kaşar rendesi serperseniz fırında makarna elde etmiş olursunuz. Evde azar azar kalan meyveleri, ki bu hemen hemen bütün meyvelerden yapılır, üzerine biraz su ekleyerek kaynatın. Arzu ediyorsanız sonrasında balla, pekmezle ya da şekerle tatlandırın. Buz gibi soğutun ve sofraya getirin. Meyveli kompostunuz hazır olacak. Evet, sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyette kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyedeki ilk ziyaret olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil indi. Ermenistan'a giden Sánchez'in geceyi Ankara'da geçirdiği öğrenildi. Türkiye genelinde bahar ayına rağmen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Şanlıurfa ile Gaziantep'te süper hücre adı verilen fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınları yaşandı, hortum meydana geldi. Ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. İki kentte meydana gelen olaylarda bir kişi öldü, 43 kişi yaralandı. İstanbul'u Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağdı. Aralıklarla devam eden yağış özellikle karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya üreticisi bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi

söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelik reklam dilini indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası 26. oturumla sürüyor. Dün oturumda avukatların savunma ve talepleri alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı. Birden fazla saldırganın bölgede eğlenmek için bir araya gelen kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. İyidere Rize yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Her şeyim var annem. Der.

0: Güzel Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Reklamlar. Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
6: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
7: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
5: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
6: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
5: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
6: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
5: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
6: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
5: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
6: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
5: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
6: TRT Müzik ekranlarında,
5: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
6: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
5: canlı yayınla sizlerle.
6: Haydi Türkiye.
5: 99 yıllık ses yolculuğunun
6: coşkusunu paylaşmak için
5: bu özel yayında buluşalım.

0: Ailenin sesinde bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün teknolojinin evimizin içindeki yerini sağlıklı bir zemine oturtmanın yollarını konuşmak istiyorum. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar artık evin vazgeçilmez parçaları haline geldi. Bu gerçekliği reddetmek mümkün değil. Ama kontrolsüz bıraktığımızda hem ilişkileri hem de günlük yaşam dengesini zedeleyebiliyor. Sağlıklı olan teknolojiyi yasaklamak değil, ev için ortak bir kullanım dili oluşturmak. Bu dilin birkaç temel ayağı olabilir. Günün hangi saatlerinde ekran kullanımının daha uygun olduğuna birlikte karar vermek. Örneğin sofra anını ekransız bırakmak. Çocuğun uyumadan önce belli bir saatten sonra ekrandan uzak kalmasını sağlamak. Yatak odasında telefon bulundurmamak. Çocuk odasında sürekli açık ekran bırakmamak, ailenin ortak alanlarını bir daha göz göze bakılan yerler haline getirmek. Ekranın sadece eğlence için değil, öğrenme, üretme, paylaşma için de kullanılmasını teşvik etmek. Örneğin çocuğun bir şey araştırırken, bir proje yaparken, bir yeteneğini geliştirmek için ekranı kullanması bambaşka bir alandır. Kuralları yukarıdan dikte etmek yerine mümkün olduğunca ailece

0: ve konuşup karara birlikte varmak hem çocukta sorumluluk duygusu oluşturur hem de yetişkinlerin tutarlılığını güçlendirir. Sadece telefonu bırak demek bir noktadan sonra duvara çarpar. Ama bu evin teknoloji düzeni bu. Biz de buna uymaya çalışıyoruz demek ilişkiyi çatışmadan çıkarıp ortak zemine taşır. Bugün evimizin teknoloji düzenine kısacık bir göz atmak iyi olabilir. Kurallarımız var mı, yoksa her şey akışına mı bırakılmış? Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından Ailenin Sesinde bugünden sizlere seslendim. Teknolojinin bize hizmet ettiği, bizi birbirimizden uzaklaştırmadığı evler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ailenin Sesinde bugün.

0: gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
1: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Hilal Aksungur, Ferhat Özdemir, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.

0: Mayıs'ta gönlüm delidir diyen Sabahattin Ali'den, Leylaklar çiçek açıyor, kendinizi unutun diyen Marty Rubin'e. Tabii bir de Sait Faik Abasıyan'ın şu dizeleri. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çoktur ya, en mühimi Nisan-Mayıs güneşi. Tıpkı kuşlar gibi insanların da cıvıldadığı bir ay Mayıs ayı. Gerçi bu aralar biraz serin geçiyor, yurdun pek çok bölgesinde yağışlı havalar hakim. Ama yine de ağaçlar rengarenk çiçeklerle doldu. Güneş kendini gösterdiğinde içimizi ısıtmaya yetiyor. Mayıs güneşiyle renkler daha canlı, çekilen fotoğraflar çok daha güzel, daha parlak ve bir de Mayıs kokusu. Biçilmeye başlanan çimenlerin, kendini gösteren boy boy çiçeklerin, nemli toprağın o güzel kokusu. Haftanın ilk gününde belki bir karar alırız ve güzel Mayıs'ın tadını çıkarmak için hafta sonuna küçük de olsa bir plan yaparız. Ne dersiniz? Güne bakan başladı bile. Hoş geldiniz.
1: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
0: Güne Bakan'ın ilk bölümünde bugün kadının güçlenmesini yalnızca ilham verici bir başlık olarak değil, ekonomi, üretim, karar alma mekanizmaları ve görünürlük meselesi olarak konuşacağız. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleşen Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'den konuşmacı olarak yer alan tasarımcı ve kreatif lider Gökay Gündoğdu, konuşmasında kadınların yalnızca sisteme dahil edilmesinin değil,

0: o sistemin karar verici aktörleri arasında yer almasının önemine dikkat çekti. Çok önemli bir konuşma yaptı. Çok özel vurgular içeriyordu konuşması. Bugün kendisiyle kadın emeğinin tasarımdaki karşılığını, zanaatkarlığın çağdaş üretimle nasıl buluştuğunu, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü ile yürütülen çalışmaları ve Hatay'da genç kızların kendi hikayelerini fotoğraf aracılığıyla görünür kıldığı sosyal etki projesini konuşacağız. Moda tasarımcısı, kreatif direktör ve marka stratejisti Gökay Gündoğdu telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Teşekkür ediyoruz katılımınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Beni yayına aldığınız ve konuya olan ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi yine de biraz daha yakından tanıyarak, tanıtarak dinleyicilerimize başlamak isteriz. Ben biraz bahsettim yaptıklarınızdan. Moda tasarımcısınız, bir markanız var, kreatif direktörsünüz. Pek çok sosyal sorumluluk projesi de yürütüyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde az önce bahsettiğiniz gibi New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleşen bir komisyonda Türkiye'yi temsil ettiniz. Çok önemli, Türk kadını adına da, Türkiye adına da çok değerli bir konuşma yaptınız. Peki bu noktaya nasıl geldi Gökay Gündoğdu? Biraz tanıyalım sizi.
1: Tabii. Ben Gökay Gündoğdu. Tag markasının kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Eğitimime Yeditepe Üniversitesi'nde başladım. Aslında İngilizce işletme okuyarak başladım. Ardından State University of New York'ta eğitimime devam ettim. Sonrasında New York Üniversitesi'nde stratejik pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalıştım. Ancak ardından tasarıma olan ilgim sebebiyle yüksek lisansımı Milano'da Domus Akademi'de dizayn alanında yaptım. Ve kariyerimin başında çok şanslıydım ki Armani, Bulgari ve Valentino gibi global markalarla çalışma fırsatı buldum. Ardından Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra perakende markalarıyla işbirlikleri yaptım. 2015 yılında da kendi markama odaklanmaya karar verdim. 10 yılı aşkın süredir de farklı ülkelerde seçili satış noktalarında yer alan bir markamla çalışmalarıma devam ediyorum. Ama temel olarak zamansız, stil üstü bir süreç içinde kadınlara kendi güçlerini hatırlatan tasarımlar üzerine çalışmaya özen gösteriyorum. Bu da zaten yaptığım işi biraz daha farklılaştırıyor. Dediğiniz gibi hem sosyal sorumluluk adına hem kadınların güçlendirilmesi adına birçok farklı alanda faaliyet göstermemizi sağlıyor.
0: Gerçekten çok güzel ürünler var. Sosyal medya aracılığıyla görebilir sevgili dinleyicilerimiz. TAGG, T-A-G-G diyerek bulabilirler kullanıcı adını, değil mi, markanızın?
1: Evet.
0: Sosyal medya görsellerini oradan görebilirler. Kurucusu olduğunuz bir marka ve üretim sürecinde özellikle kadın emeğine bir vurgu yapıyorsunuz. Belki biraz neden böyle bir şey tercih ettiğinizle ilgili konuşuruz.
1: Tabii. Üretim süreçlerinde kadının emeğine vurgu yapmak önemli bir şey. Çünkü modanın görünen yüzünün arkasında çok büyük bir kadın emeği var. El işçiliğinden nakışa, üretimden organizasyona kadar pek çok aşamada kadınlar aslında sektörü omuzlarında taşıyor diyebiliriz. Ben de açıkçası bu emeğin görünür olmasını çok önemsiyorum. Çünkü kültürel bir miras da var ortada. Zanaat, el becerisi, geleneksel üretim teknikleri, bunların hepsini destekleyerek kadınların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunu gerekse zaman zaman el işi yapan kadın gruplarıyla kurduğumuz işbirlikleriyle ve aynı zamanda her sezon Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü ile yürüttüğümüz çalışmalarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii burada amaç bunu tek seferlik ya da işte dönemsel bir sosyal sorun projesi olarak değil, tamamen bunu bir ekosisteme, bir üretim ekosistemine dönüştürmek, sürdürülebilir bir hale getirmek ve tek seferlik projeler mantığından çıkarmak hedefimiz.
0: O projelerin ayrıntılarından biraz söz edelim mi? Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü ile dediniz sanıyorum. Hatay'da da yine aynı şekilde yürüttüğünüz projeleriniz var. Genç kızların kendi hikayelerini fotoğraf aracılığıyla görünür kıldığı bir sosyal etki projesi. İkisinden de bahsedelim.
1: Hatay'da tabii Beyoğlu Olgunlaşma ile yaptığımız şey orada zaten önemli konularda, yani bize aslında kültürel miras olarak kalan zanaatkar el işi sanatları gibi önemli konularda onların zaten kendi eğitim programları var. Çok da sistemli ve çok da kapsamlı eğitim programları. Bu eğitimleri alan kişiler sonrasında bunların uygulamalarına da katılıyorlar ve aslında hem yurt içinde hem yurt dışında birçok işbirliği yapıyorlar. Bizler de bunu kendi markam çatısı altında örneğin bu el işlerini, bu kültürel mirastan gelen desenleri, teknikleri kullanarak bunları modernize edip bugünkü hayata uyarlanabilir motiflere dönüştürüp oradaki bu işi bilen ve işin ehli olan bu kadınlarla birlikte yeni çalışmalar yapıyoruz. Beyoğlu ile ilgili olan, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü ile olan çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor. Gerçekten böyle bir şey tekrar hayata geçtiği için çok çok mutluyum. Bizler için, tasarımcılar için gerçekten çok çok değerli bir proje bu. Ve bu projenin bu kadar gerçekten iyi ellerde olması ve bu kadar özenle çalıştırılıyor olması çok çok değerli diye düşünüyorum ülkemiz adına da. Çünkü biz maalesef burada bazen gözden kaçırabiliyoruz sahip olduğumuz değerleri. Bu kültürel mirası bizi çok mesela enterese etmeyebiliyor aslında yıllar geçtikçe bu modernleşen dünyada ve sanayi devriminden sonra hayatımıza giren makinalarla ve makine işçilikleriyle. Ama el işinin kıymeti gerçekten hala dünyada çok çok değerli ve çok önemli ve biz ulus olarak da kültürel olarak gerçekten büyük bir mirasa sahibiz. Bunların tekrar hayata geçiyor olması oldukça önemli diye
0: Çok çok
1: düşünüyorum.
0: önemli. Çok tek tipleşiyor çünkü, değil mi moda? Siz çok daha iyi bilirsiniz. Hem malzeme olarak hem tasarım olarak hep birbirine benzer ve kalite açısından da çok malzeme açısından düşük bir hale geliyor ne yazık ki.
1: Evet maalesef maalesef öyle ama bunlar tabii ki işte tasarımcılarla ve böyle zanaatkarlarla bu mirası yine elden ele taşıyan kadınlarla bu zanaatkarlarla gerçekten başka bir form alıyor. Bu nedenle de bunları olabildiğince sık kullanmak ve daha çok görünür kılmak bizler için çok önemli diye düşünüyorum.
0: Hatay'da neler yaptınız peki?
1: Hatay projesi şöyle, Haluk Akakçe, Türkiye'nin en önemli çağdaş sanatçılarından biri, uluslararası bir üne sahip, çok önemli bir çağdaş sanatçımızdı. Benim de çok yakın arkadaşımdı kendisi. Maalesef kendisini 2 yıl önce kaybettik ve kendisi de ölmeden önce çalışmalarına başladı. Haluk Akakçe Vakfı kuruldu. Bu vakfın da ilk projesi olarak,

0: onun vizyonunu, sanatın dönüştürücü gücüne olan inancını gerçekten ifade edebilecek güçlü bir projeyle yansıtmak istedik. İlk projede de sanatı hem bir ifade alanı hem de bir güçlenme aracı olarak konumlandırdık. Bu da tabii ki bizi Hatay'a yönlendirdi. Çünkü Hatay'da yaşanan deprem sonrası depremzede kız çocuklarına açıkçası bir ifade alanı açmak istedik. Bu sebeple de 3 ayda bir tekrar edecek bir proje tasarladık. Bu kapsamda 20 kız çocuğu profesyonel fotoğraf makineleri aldı ve onlara verdik biz bu makineleri ve workshoplar düzenlendi. Onlar makineleri kullanmayı öğrendiler. Sonrasında da 3 ay boyunca bu süreç başladı şu an ilk grup için. Bu makinelerle kendileri 3 ay boyunca kendi bakış açılarıyla üretimler yapacaklar. Bu süreçte de kendi lenslerinden kendi gerçekliklerini anlatmaya başlayacaklar. Projenin sonunda ortaya çıkan işler sergilenecek, satışa sunulacak ve elde edilen gelirin tamamı onların eğitimine
1: Harika,
0: aktarılacak.
1: harika. Şimdi fotoğraflarını çekmeye başladı mı genç kızlar orada?
0: Evet, başladılar. Şu an süreç başladı. 3 ay tamamlandıktan sonra şu an ilk ayları bitti. 3 ay tamamlandıktan sonra fotoğraflar toparlanacak. Sonra bir edisyondan geçecek. Bir kurul aracılığıyla sonrasında seçki sergiye dönüştürülecek ve satışa çıkarılacak. Tamamen tüm gelir de onların eğitimlerine katkı olarak kendilerine bağışlanacak.
1: Çok güzel bir projeymiş gerçekten. Biz de takibinde olalım bir
0: Tabii
1: taraftan da
0: ki.
1: bu süreci. Şimdi gelelim Birleşmiş Milletler'de yaptığınız konuşmaya, Kadının Statüsü Komisyonu'nda. Bu nasıl bir organizasyondu? Önce biraz o organizasyondan bahsedelim dilerseniz. Siz nasıl davet edildiniz ve sonra orada yaptığınız konuşmada çok önemli öne çıkan vurgulu ifadeleriniz var. Onların altını çizerek paylaşalım dinleyicilerimizle.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu ve gururluyum böyle bir organizasyon içinde olma fırsatını elde ettiğim için. Bu komisyonda farklı disiplinlerden birçok insan aslında bir araya geliyor. Bunların içerisinde insan hakları savunucusu, hukukçu, yine akademisyenler, kadın birlikleri yöneticileri, eğitim programcıları, çok ünlü, çok değerli isimler vardı. Ben de moda tasarımcısı ve tek Türk konuşmacı olarak komisyondaydım. Bir de Aile Bakanı katıldı video aracılığıyla bu komisyona. Şöyle farklı disiplinlerden isimler bir araya getiriliyor ve daha önce yaptığınız çalışmalar ve şu an güncel olarak devam ediyor mu? Neler yapıyorsunuz? Tabii burada çok yönlü olmanız gerekiyor. Sadece ben orada tasarımcı kimliğimle de yoktum. Aynı zamanda bu az önce konuştuğumuz projeleri yapıyor olmam, halihazırda yine markamın çatısı altında yürüttüğüm projelerin devam ediliyor olması. Daha önce 2018 yılında bir defile yapmıştım. Açıkçası ilk başta zaten etkileyici olan kısım da buydu. 2018'de yaptığım defile tamamen kadınların vücutlarının objeleştirilmesi üzerineydi. Ve aslında bu gelişen teknoloji ve güzellik anlayışının kadınlara her zaman vücutlarını geliştirmesi gereken bir obje olarak sunulması üzerineydi. Çünkü biliyorsunuz estetik ameliyatlar ve işte güzellik anlayışı hep standartize edilmiş durumda. Belli ölçüler, işte teninizin rengi, dudağınızın şekli vesaire gibi. Bunlar için aslında bir başkaldırıştı ve bir diyalog başlatma amacıyla yola çıkmıştım. Defilenin sonunda da bir video hazırlamıştım ve o videonun sonunda da açıkçası hayattaki herkes, tanıdığınız bütün kadınlar için tüm izleyenleri ayağa kalkmaya davet etmiştim. Defilede ayakta dakikalarca
1: Ne güzel,
0: alkışlanmıştı.
1: ne güzel.
0: Önemli de bir açıkçası diyalog başlatma fırsatı bulmuştu bu defile sonrasında. Bu çalışmalarımı her sezon mutlaka ya kadın vücudunu objeleştirmeden kadını bir özne olarak konumlandırmaya verdiğim önem sebebiyle de bu komisyonda açıkçası yer alma fırsatı buldum.
1: Peki, orada yaptığınız konuşmadan da söz edelim biraz. Çok önemli vurgular var o konuşmadan az önce söylediğimiz gibi.
0: Kadının güçlendirilmesinin bir destek meselesi olduğuna inanmıyorum. Çünkü doğrudan bir adalet meselesi olduğunu düşünüyorum. Bu kadınlara bir fırsat vermek değil. Yani kadınların zaten hakları olan alanların eksiksiz şekilde kendilerine teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. eğitimde, ekonomide.

0: ekonomide, üretimde, karar mekanizmalarında eşit temsil sağlanmadan gerçek bir ilerlemeden söz edemeyeceğimize inanıyorum. Bu yüzden bunun da erkekler tarafından hani verilmiş bir destek olarak değil, adil bir düzeni eksiksiz şekilde kurmaktan geçeceğine inanıyorum.
1: Bu bir cömertlik meselesi değildir diyor Gökay Gündoğdu. Kadınların güçlendirilmesinden söz ederken açık ve net olmalıyız. Bu bir nezaket göstergesi de değildir. Sembolik bir dahil edilme meselesi hiç değildir. Bu bir adalet meselesidir, erişim meselesidir, yapısal güç meselesidir. Ve hepsinden önemlisi hakkaniyet meselesidir diye devam ediyorsunuz konuşmanızda. Gerçekten çok çok önemli vurgular. Yani bir taraftan da modanın içinde bir tasarımcı olarak gerçekten hani o kadın bedeninin estetik kaygılarının çok da içinde olan bir alandan gelip bunu vurguluyor olmanız bir o kadar daha kıymetli kılıyor sözlerinizi.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle tabii bir yaklaşım da oluyor. Neden hani bir kadın hakları meselesi için bir erkek konuşuyor ya da erkek konuştu meselesi de var. Buna da açıklık getirmek istiyorum ki konuşmamda aslında önemli bir kısmı da bununla alakalıydı. Erkeklerin müttefik olmasıyla alakalı bir konuya da değindim. Çünkü eşitliğin yalnızca kadınların omzuna bırakılabilecek bir mücadele olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü toplumu hep birlikte kuruyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan da örnekler vermiştim. Kadınların toplumun kurulmasına ne kadar büyük katkılar sağladığını. Dolayısıyla bu dönüşümü de yine birlikte kurmamız gerektiğine inanıyorum. Ve ben burada konuşma yaparken de ya da sosyal hayatta da tüm aksiyon alanlarımızda da erkeklerin bir kurtarıcı rolüyle yer almasından bahsetmiyorum. Adil bir düzenin parçası olarak sorumluluk alması gereken bireyler olarak tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de burada ben bir temsiliyetten bahsetmiyorum yine. Bu bir temsil meselesi değil. Gerçekten yan yana durabilme, müttefik olabilme meselesi. Ve ayrıca bu bir kadın erkek meselesi de değil, cinsiyetler savaşı da değil. Doğrudan bir adalet meselesi. Dolayısıyla buradaki dili de değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü kullandığımız dil değiştikçe bence bakış açımız da kesinlikle dönüşüyor.
1: Kesinlikle öyle. Ve hakikaten Kurtuluş Savaşı'ndan o mücadelenin topyekün kadınıyla erkeğiyle verilmiş olmasından örnek vermiş olmanız da çok önemli. Çünkü biz bu topraklar üzerinde zaten bunu deneyimlemiş bir ulusuz, değil mi? Türk kadının seçme seçilme hakkını yine Mustafa Kemal Atatürk'ün pek çok Avrupa ülkesinden daha önce vermiş olması yine konuşmanızın içinde vurguladığınız bir ifadeydi. Bu da çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Bu da orada değindiğim konulardan başlıcalarından biriydi gerçekten.
1: Peki nasıl karşılandı bu konuşma? Bunu da merak ediyoruz. Siz orada bir anlamda hem Türk kadınını hem Türkiye'yi temsil ettiniz.
0: Çok gerçekten çok fazla alkış
1: Ne
0: aldı.
1: güzel.
0: Tezahürat rahat dağıldı. Hatta program direktörü 34 yıldır United Nations'ın program direktörü olan ve 22 yıldır da Columbia Üniversitesi'nin rektörü olan Doktor Judy özellikle yanıma gelip bizi gerçekten kendine hayran bıraktın. Müthiş tutkulu ve çok yerinde cümleler ve çok kapsayıcı bir konuşmaydı dediler. Hatta bu çalışmaları devam ettirmek için işbirliğimizi devam ettirmek adına iletişimde kalıp başka projelerde tasarlayacağız birlikte. O yüzden ben de çok heyecanlıyım.
1: Peki nasıl takip etsinler? Son olarak onu soralım dinleyicilerimiz. Hem belki bu konuşmanın da bir bölümünü dinleme, izleme imkanı bulabilirler sanıyorum. Sizin sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla, değil mi?
0: Evet, benim sosyal medya hesabımda var konuşmanın tamamı ama bu konuşma genel merkezde ve ana program dahilinde olduğu için United Nations TV var, Web TV. O Web TV'de de zaten 18 Mart'a gittiklerinde oradaki konuşmacılar arasında bu sempozyum, kadının güçlendirilmesi sempozyumunu bulduğunda oradaki o linkte de ömür boyu kalacak orada.
1: Harika.
0: O konuşma. Oradan da izleyebilirler. Ama Gökay Gündoğdu Instagram hesabım orada da bir post olarak duruyor. Oradan da konuşmanın tamamını izleyebilirler. Yine arkamında TAGG Fashion, o da Instagram hesabı. Markamı da oradan takip
1: Oradan takip
0: edebilirler.
1: edebilirler diyelim. Belki son mesajlarla veda edelim Gökay Gündoğdu. Bu değerli sohbete kadının güçlendirilmesi konusunda vermek istediğiniz belki son mesajlar var mı dinleyicilerimize?
0: Tabii şöyle diyebilirim. Yani kadının güçlendirilmesi sadece kadınlar için değil, toplumun

0: inanıyorum. Çünkü düşünsenize kadının olduğu her ortam bence çok daha yönlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya dönüşüyor. Bu yüzden de artık konuşmanın yerine harekete geçme vakti diye düşünüyorum. Ve dünyanın, insanlık tarihinin geldiği noktada hala bu konuları konuşuyor olmak aslında düşündürücüyken konuşmanın ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de bu değerli sohbet için ve sizi tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Tag Fashion kullanıcı adıyla hem markanızın sosyal medya hesabını hem de Gökay Gündoğdu kullanıcı adıyla yine sizin sosyal medya hesabınızı bir kez daha hatırlatıyoruz dinleyicilerimize. Ve üretmeye devam edeceğinizi biliyoruz. Biz de takipte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın. Moda tasarımcısı, kreatif direktör ve marka stratejisti Gökay Gündoğdu ile söyleştik.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98'i, meslek hastalıklarının %99'u önlenebilir. Ancak gerekli önlemlerin yeterince alınmadığı durumlarda ne yazık ki iş kazaları ve meslek hastalıkları beraberinde gelebiliyor ve ne yazık ki birçok insan bu yüzden hayatını kaybedebiliyor. Evde, dışarıda, iş yerinde. Her koşulda önce insan sağlığı ve güvenliği diyoruz. Biz de bugün iş sağlığını ve güvenliğini konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyesi.

0: Doçent Doktor Müge Ensari Özay telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ebru Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz katılımınız için öncelikle. İş sağlığı ve güvenliği haftasındayız dedik. Tam olarak ne anlamalıyız? Dilerseniz böyle başlayalım, iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde.
1: Tabii ki iş sağlığı ve güvenliği aslında en yalın haliyle iş yerindeki fiziksel, ruhsal, ergonomik iyilik halini korumaktır. Temel hedefi de önleyici bir yaklaşım, yani proaktif bir yaklaşım sergileyerek kaza ve hastalık oluşmadan müdahale etmektir. İşin yürütümü sırasında doğabilecek tehlikelerden çalışanları korumak, çalışma ortamını iyileştirmek, üretimin devamını sağlamak amacıyla yapılan bu sistemle bütünsel bilimsel çalışmalara biz iş sağlığı güvenliği diyoruz. Ama tabii burada sadece fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal faktörler değil. Yani bizim yönetmeliğimizde bu 5 temel alan var. Bu 5 temel alan üzerinden biz değerlendirmeleri yapıyoruz ama yine bunlar bile yeterli olmamakta. Yani çalışan kişinin insan onuruna yarışır bir şekilde çalışma ortamında çalışmasını ve herhangi bir hastalık, kaza olmadan önce bunu görüp, bildirip bununla ilgili iyileştirme önlemlerinin yapılmasını sağlanmasını istiyoruz. Hani iş güvenliği uzmanı olarak da bizim görevimiz bu alanda işverene rehberlik etmek.
0: Önlemek çok önemli, bazı iş kazaları olmadan o ortamda olabilecek iş kazaları ile ilgili önlemler almak. Belki biraz örneklendirebiliriz bunu.
1: Tabii. Şöyle anlatayım. Aslında risk değerlendirmesi üzerinden anlatayım. Bizim yaptığımız en temel çalışmalardan biri iş yerinde risk değerlendirmesi yapılması. Burada tehlikeleri ve o tehlikelerden doğacak olan riskleri belirliyoruz. Mesela tehlike dediğimiz zaman ne kastediyoruz? İş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanın iş yerine zarar verme potansiyelini olan her türlü duruma biz tehlike diyoruz. Mesela yüksekte çalışma bir tehlike, yerdeki bir elektrik kablosu bir tehlike, kaygan zemin, zemindeki su birikintisi bir tehlike, bir kimyasal madde bir tehlike. Şimdi bu tehlikelerden de riskler oluşabiliyor. Riske ise bu tehlikeden doğacak olayın meydana gelme olasılığı ve şiddetinin bileşimini diyoruz. Yani risk ne? Mesela yüksekte çalışma tehlike ise düşme ve buna bağlı olarak yaralanma ve can kaybı risk.
0: Ya da işte elektrik dediniz.
1: Elektrik kablosu tehlike ise burada elektrik çarpması veya buna takılıp düşme bir risk. Kimyasal madde bir tehlike ise burada soluma yoluyla zehirlenme bir risk. Hani örnek olarak bu şekilde verebiliriz.
0: Islak zemin dediniz, yine ofis ortamında belki çok sık karşılaşılan, değil mi? Risklerden biri.
1: Islak zeminde kayma, düşme, bu da bir risk.
0: Ne yazık ki iş kazaları hala yaşanıyor. En çok hangi alanlarda belki yaşanıyor, onu konuşabiliriz. Hangi ihmaller yüzünden yaşanıyor?
1: Şimdi aslında en temelde eğitim çok önemli. Biz burada güvenlik kültüründen ben bahsetmek istiyorum. Yani İSG'yi sadece bir evrak işi, bir yasal zorunluluk olarak görmemek gerekiyor artık. Hem çalışanların hem yönetimin, hatta yani tüm halk olarak, toplum olarak bu bilinci içselleştirmemiz gerekiyor. O yüzden çok küçük yaşlardan itibaren, hatta böyle anaokullarına, ilkokullarına itibaren bu güvenlik kültürünü oturtmamız gerekiyor. Güvenlik kültürü oturduğu zaman zaten çalışan da işveren de bunun farkında olacak. Yani biz hep buzdağının görünen kısmı ve görünmeyen kısmı diyoruz. Kaza olduğu zaman görünen kısmı var ama bir de bunun görünmeyen de kısmı var. Hem maddi hem manevi çok büyük yükümlülükleri var. Dolayısıyla oraya gelmeden önce aslında bu güvenlik kültürünü her alanda oluşturabilirsek, o zaman gerçekten çalışan da fark edecek, diyecek ki bir dakika, burada bir tehlike var, ben bu işi yapmamam lazım. İşveren de diyecek ki bu şekilde, bu şartlarda çalışan çalışmamalı, bunun için önlem almalıyım. Yani öbür türlü Sadece yasal bir zorunluluk, ben ceza yemeyeyim, iş kılıfına uydurulsun, olsun hani şeklinde yaklaşıldığı zaman maalesef kazalar ortaya çıkıyor. Bir de ben burada ramak kala olaylardan da özellikle bahsetmek istiyorum. Büyük bir kaza olmadan önce aslında küçük küçük pek çok ramak kala olay gerçekleşiyor. Bu nedenle ramak kala olaylar bizim için çok önemli. Hatta risk değerlendirmesi yönetmeliğinde şey der, ramak kala olay olduğu zaman risk değerlendirmesini baştan gözden geçir der. Bu yüzden hani çalışanların geri bildirim olarak bize ramak kala olayları bildirmeleri bizler için çok kıymetli. Çünkü bu olabilecek bir kazayı önceden
0: Önlemek.
1: önlememizi
0: Evet. Evet.
1: sağlayabilir. Evet.
0: Bir kaza olmadan o kazanın olmasına ramak kala belli sinyaller olabiliyor anladığımız
1: Evet.
0: kadarıyla, değil mi? O sinyalleri
1: Evet.
0: fark etmek. Tabii ki işverenin sorumluluğu ama az önce bahsettiğiniz gibi hem çalışanın hem işverenin, aslında hepimizin bu konudaki farkındalığının gelişmiş olması çok önemli. Yani hakları talep etmek anlamında, olması gerekenleri fark etmek anlamında bu sorumluluk hepimize ait. Belki biraz ofis çalışanları için olan risklerden de bahsedebiliriz. Ofis ortamında ofis çalışanlarının yaşadığı görünmeyen riskler mesela neler olabilir?
1: Tabii. Şimdi ofisler aslında az tehlikeli sınıfta yer alıyor. Biz iş güvenliğinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf diye üçe ayırıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ama ofis çalışmalarında genelde en büyük problem ergonomik çalışma şartlarının olmaması. Burada uzun süreli hareketsiz oturma oturarak çalışma, uzun süre oturulduğu zaman dolaşım sistemiyle ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Biz genelde şey diyoruz, yani ofis çalışır sürekli oturuyorsanız, %70 oturuyorsanız %30 dolaşın,
0: Evet.
1: ayağa kalkın, kısa yürüyüşler yapın. Veya sürekli ayaktaysanız da o zaman %70 ayaktaysanız
0: Ara sıra
1: %30
0: oturun.
1: oturun.
0: Evet.
1: Evet, ara sıra oturun diyoruz. Burada oturduğumuz yerlerin, koltuklar önemli, bel desteğinin olması, ayakların yere tam basması, hatta ayak ayak üstüne atmamak bile
0: Dolaşım
1: otururken
0: bozukluğu
1: önemli.
0: açısından değil mi?
1: Evet, dolaşım bozukluğu açısından. Ekranın göz hizasında olması önemli. Ekranlı araçlarla, yani bilgisayar ekranıyla sürekli çalışıyorsak gözleri korumak için. Burada mesela 20 dakika bilgisayara baktığınız zaman işte 20 saniye boyunca 6 metre bir uzağa bakın, arada çıkıp dolaşın gibi önerilerde bulunuyoruz. Ekranınız işte bir kol boyu sizden uzakta, mesafede olsun. Diz ve dirsek işte 90 derecelik açıyla olmalı. Bunun dışında ergonomik ekipmanlar var. Şimdi mouse'lar, klavyeler, çeşitli hani bileği de yormayacak
0: Evet.
1: şekilde, çünkü karpal tünel oluşabiliyor bilekte sürekli mouse kullanmaktan, hani sırt ağrıları oluşabiliyor. Bunlar için çeşitli ergonomik ekipmanlar da var. Aydınlatma, iklimlendirme önemli
0: Evet,
1: ofis
0: çok önemli.
1: çalışmalarında. Evet, yani işte 20-24 derece arası tavsiye ediyoruz. Mesela ağır işlerde 16-18 dereceye kadar ortam sıcaklığını indirebiliyoruz ama ofis çalışmalarında genelde hani çok sıcak olmaması lazım, çok soğuk da olmaması lazım ve
0: Evet.
1: düzenli taze hava akışı olması lazım. Yani
0: Havalandırmak çok önemli. Evet.
1: evet, doğal havalandırma olabilir veya iklimlendirme, klima sistemiyle de olabilir ama taze hava, oksijen girişi olması lazım ortama. Bunun dışında ofislerde en büyük risk yavaş gelişen hani sağlık sorunları. Biz anlamıyoruz çünkü küçük küçük, yani daha şöyle söyleyeyim, hareketsiz oturuyoruz, ekran başında oturuyoruz ama günde 8 saat oturuyoruz.
0: Yani birden bir hastalık oluşmuyor belki ama yavaş yavaş bazı
1: Evet.
0: hastalıklar, değil mi, oluşmaya başlıyor.
1: Evet. Kronik rahatsızlıklar oluşmaya başlıyor. O yüzden burada da Spor yapmak tabii ki çok önemli. Mümkün olduğunca işte kasları çalıştırmak. Dediğim gibi ergonomik bir takım koltuk olsun, mouse, klavye olsun ekipmanları kullanmak, gözleri dinlendirmek. Mümkünse doğal aydınlatma olması.

0: ortamda. Bunlar
1: Doğal
0: genellikle
1: havalandırma belki yani bir
0: doğal.
1: şekilde
0: Tabii
1: pencereleri olabilen ortamlar tercih edilmeli.
0: ilk tercihimiz doğal havalandırma. Eğer doğal havalandırma yeterli değilse de iklimlendirmeyle bunun
1: İklimlendirme.
0: desteklenmesi, taze hava akışının sağlanması.
1: Şimdi az tehlikeli ortamlar diye ifade ettiniz ofisleri. Belki
0: Evet.
1: diğerlerinden de biraz bahsederiz. Aslında onlar için çok çok daha önemli elbette iş sağlığı, iş güvenliği. Mesela tehlikeli ortamlar
0: Şöyle mesela tehlikeli ya da çok tehlikeli yerlere baktığımız zaman kimyasal tehlike kimyasal maddelerle çalışılan yerler, bazı fabrikalar tehlike sınıfında, hastaneler bu şekilde çok tehlikeli sınıftalar. Burada da NACE kodu var, firmaların NACE kodları var. Bu NACE koduna göre tehlike sınıfı belirleniyor. Tehlikeli yerlerde de ben özellikle kimyasal maddeler üzerine şey yapmak isterim. Şöyle bir kısa durmak isterim. Burada kimyasal maddelerin sağlığa etkileri var. Meslek hastalıklarına yol açabiliyorlar. Bazıları çok kısa süreli maruziyetlerde bile meslek hastalıklarına yol açabilirken bazıları uzun süreli yavaş yavaş etkilerle meslek hastalığına yol açabiliyor. Kimyasalların tabii ki çevreye etkileri var ve iş kazalarına etkileri var. İş kazası olabiliyor. Bu yangın, parlama, patlama gibi çeşitli şeylere sebep olabiliyor. Burada da işte katı maddeler, tozlar, çözücüler, gazlar, buharlar diye biz hani ayırıyoruz kimyasalları ama onlarla ilgili de çok hani şey yapmayayım, sizi sıkmayayım, çok detaya
1: Estağfurullah ama genel
0: girmeyeyim.
1: olarak kimyasalların kullanıldığı ortamlarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kalıcı hasarlar bırakabiliyor değil mi böyle kimyasallar sonucu ortaya çıkan kazalar?
0: Maalesef hani kanserojen olanlar var. Kanserojen maddelerle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz var. Burada işte asbest, arsenik, arsenik bileşikleri, kromat, beryum kromatlar, nikel gibi kanserojen tozlar var. Uranyum, toryum, zirkonyum gibi radyoaktif tozlar olabiliyor. Son derece tehlikeli. Bunun dışında bazı alerjik tozlar var. Polen, pamuk, yün ve çeşitli ağaç tozları. İnert tozlar var. Kireç taşı, mermer taşı, alçı taşı gibi. Metal tozları, ağır metallerin tozları var. Bunların evet hepsinde çok gerçekten şöyle biz bu tür çalışma yerlerinde hani şöyle bir şey yapıyoruz. İlk önce kaynakta kontrol istiyoruz. Yani diyoruz ki mümkünse bu kanserojen olan maddeyi kullanma. Yani hiç kullanma. Ama mümkün değilse o zaman en az yani hatta mümkün değilse onun yerine başka bir
1: Başka
0: şey,
1: bir
0: daha
1: şey.
0: az zararlı,
1: Evet.
0: daha az zararlısını kullan. Daha az zararlısı da mümkün değilse çok az miktarda kullan. Yani çalışanın burada maruziyet süresi en az olsun, maruziyet miktarı en az olsun. Ve ortamda önlemler al. Mutlaka ortamda uygun bazı yerlerde biz hem üstten hem alttan çift taraflı klima sistemleri istiyoruz. Hani hem verişli hem emişli. Bazen sadece spesifik yani o bölgeden emen sistem istiyoruz. Yani etrafa hiç toz tozuma yapmasın. Bazen direkt böyle kabinlerin içinde hani çalışılsın. Hiç o kabinin içinde çalışan solumasın, maruz kalmasın şeklinde önlemlerimiz var. En son da kişisel koruyucu donanımlara geliyoruz. Tabii ki kişisel koruyucu donanımlarda çalışanlar kullanıyor ama onu neden en son alıyoruz? Çünkü bizim onları kontrol etme olasılığımız diğerlerine göre daha düşük. Yani ortamı kontrol edebiliriz, kaynağı kontrol edebiliriz ama kişisel koruyucu donanımı biz arkamızı döndüğümüz zaman çalışan çıkarabilir, kullanmayabilir veya herhangi bir şekilde problem çıkarabilir. Dolayısıyla onları kontrol etmemiz daha zor olduğu için kişisel koruyucu donanımlar en son kısımda ama tabii ki uygun kişisel koruyucu donanım kullanmak da işe uygun çok çok önemli.
1: Çok önemli. Meslek hastalıkları, az öncesinde bahsettiğiniz gibi yavaş yavaş ortaya çıkan hastalıklar.
0: Evet.
1: Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98'i dedik, meslek hastalıklarının %99'u önlenebilir. Yani neredeyse tamamı ve ne yazık ki önlenemeyen meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz, öyle değil mi?
0: Evet. Şimdi meslek hastalıklarını da biz 5 grupta sınıflandırıyoruz. A grubu kimyasal maddelerle olan hastalıklar, B grubu mesleki cilt hastalıkları, C grubu pnömokonyozlar, diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar, E grubu da fiziksel etkenlerle olan hastalıklar. Mesela gürültüye bağlı işitme kaybı, titreşim kaynaklı, radyasyon kaynaklı olanlar, fiziksel etmenlerden olanlar. Şimdi burada tabii ki hani teşhis konmuş olması gerekiyor. Kişinin çalışan statüsünde hani olması gerekiyor ve işle hastalık arasında bir illiyet bağının kurulması gerekiyor. Bazen bu illiyet bağının kurulmasında ciddi sıkıntılar olabiliyor. Mesela çalışan diyelim ki beliyle ilgili bir rahatsızlık geçirdi. Bel fıtığı oldu mesela, hani örnek. Ama bu işten mi kaynaklı oldu, yoksa evde ya da dışarıdayken yaptığı bir şeyden mi kaynaklı? İşte bu bağın kurulması önemli. Eğer ağır taşıyorsa
1: Büyük
0: olabilir, ama
1: olasılıkla iş yerinde
0: evet.
1: oldu.
0: Evet. Ama ofis çalışanı da olabilir. Mesela uzun vadede hiç hareket etmeden, spor yapmadan, uygun sandalyede oturmadıysa ofis çalışanı da olabilir, işten olabilir. Ama işte bu ilişkinin kurulması
1: Evet,
0: bazen
1: evet.
0: zor olabiliyor. O yüzden bizde meslek hastalıklarının sayısı maalesef olanın, gerçeğin çok çok altında. Burada da mutlaka yani hem işverenin hem çalışanın bilinçli olması
1: Bilinçli
0: gerekiyor.
1: ve
0: Yani
1: uyanık olması gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor diyelim. Zamanımızın sonundayız. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli
0: ben
1: sohbet
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz tüm iş yerlerine, tüm çalışanlarına sağlıklı, güvenli çalışma koşulları diliyoruz ülkemiz için de elbette.
0: Evet, Ebru Hanım, davetiniz için ben de teşekkür ederim. Güvenli çalışma ortamlarında iş kazasının artık neredeyse sıfıra yaklaştığı ortamlarda çalışmak ve bunları sağlamak dileğiyle diyorum.
1: Hoşça kalın,
0: İyi günler.
1: teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Müge Ensari Özay ile söyleştik ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Hilal Aksungur, Ferhat Özdemir, Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
3: Kelimenin peşinden gel. Günün kelimesi selamet. Bazen bir yolculuğa çıkarken söylenir bu kelime. Bir kapıdan ayrılırken, bir vedanın ardında. Selametle git, yani

0: esenlikle, güvenle, huzurla. Selamet yalnızca iyi bir dilek değildir. İnsanın bir başkası için kurduğu en eski temennilerden biridir. Hadi gel, selamet.
1: Haber, yorum.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizi. Yeni bir hafta başlıyor, güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Haber yorumla karşınızdayız. Biz kimiz? Program yapımcımız Bahattin Ürgen, teknik yönetimde Soner Abacı. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. İran cephesi özellikle yaptırımların kaldırılması ve bölgedeki askeri baskının sona erdirilmesini öncelikle şartlar arasında sıraladı. Orta Doğu'da savaşın ardından gözler yeniden diplomasi masasına çevrilmişken, Washington yönetimi ise nükleer program, bölgesel faaliyetler ve güvenlik garantileri konusunda daha kapsamlı tavizler talep ediyor. Bu noktada ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sunduğu şartlara mesafeli yaklaşması sürecin tıkanmasına neden olan başlıca unsurlardan biri olarak ön plana çıktı. Sahadaki gerilim de tamamen sona ermedi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden kriz tarafların masadaki pozisyonlarını doğrudan etkiliyor. Boğaz üzerinden verilen mesajlar, müzakerelerin yalnızca diplomatik değil aynı zamanda stratejik bir güç mücadelesi olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan bölgede dikkat çeken bir diğer gelişme Irak'ta var. Başbakanlık için öne çıkan yeni aday ülkenin siyasi geleceği açısından önemli bir döneme işaret ederken, bu gelişmeye yönelik iç ve dış tepkiler de yakından takip ediliyor. Irak'ta kurulacak yeni siyasi denklemin hem ülke içi istikrarı hem de bölgesel dengeleri etkilemesi bekleniyor. Ayrıntıları konuşalım. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, ODAP kurucu direktörü Doktor Ali Semin'le. Sayın Semin, merhaba, güzel haftalar.
1: Merhabalar, iyi haftalar dilerim Dilek Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu gelişmeler hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Kabine de toplanacak bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısının da öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmelere bakılacak, ekonomiye yansımaları değerlendirilecek. Dilerseniz evvela şu çok konuşulan 14 maddelik plan nedir? Neden Trump daha teklifi bile incelemeden teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum açıklaması yapmıştır. Sizden dinleyelim ayrıntıları.
1: Şimdi şöyle, açıkçası İran'ın öncelikli olarak bazı talepleri var. Özellikle İran'ın başlangıçta biliyorsunuz İslamabad'daki müzakereden sonra şunu söylüyor. Biz herhangi bir müzakereye oturursak o zaman nükleer konusunu daha sonraya erteleyelim. Yani İran diplomatik anlamda baktığımızda İran'ın stratejik hamlesi olarak bilindiği üzere şunu uygulamaya çalışıyor. Biz daha çok saldırıları konuşmak istiyor açıkçası. Yani İran'ın garanti istediğini, yani bu 14 madde içerisinde en önemli noktaları söyleyeyim. Birincisi, diyor ki bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir şekilde İsrail için ve İsrail'e giden herhangi bir geminin geçişine izin verilmeyecek. Mesela şartlardan bir tanesi bu. Evet. İkincisi, diyor ki geçen gemiler önceden İran'dan izin alacak ve öyle geçecek. Ücretlendirme konusu yine aynı şekilde geçerli. Onun dışında garanti istiyor bir de. Garanti nedir? Bir daha Amerika Birleşik Devletleri tarafından herhangi bir şekilde, hatta bunun içerisinde İsrail'de var, saldırıya uğramaması ve bir daha saldırılmaması konusunda garanti istiyor. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman İran'ın talepleri tabii ki işte Lübnan'da vardı daha önceki de, ama burada biraz açıkçası diplomaside özellikle böylesi bir kriz yönetimi şeklinde baktığımızda İran'ın istekleriyle ABD'nin istekleri çok çok birbirlerinden farklı. Yani şu maddede örtüşüyor. Ben ikisinin de çalışmalar şeylerde baktım, planlarda. İkisi de birbiriyle bir kere şöyle, hiçbir maddede tam anlamıyla mutabık kaldıklarını söyleyemeyiz. Evet. Niye bunu söylüyorum? Diplomaside özellikle müzakerelerde karşılıklı maddeler üzerine anlaşılarak yapılması gerekiyor. Şimdi

0: bu iki alternatif bize sunuyor. Ya maddeleri değiştirerek birbirleriyle orantılı bir maddeye dönüş plana dönüştürmeleri gerekecek iki tarafın, ya da müzakere sırasında maddelerin oluşması. Yani bugüne kadar bakın, şunun altını çizmek isterim. Dünyaya lanse ettikleri planları oturmadan söylüyorlar ve karşılıklı olarak hangisi kabul ediliyor, hangisi kabul edilmiyor şeklinde açıklamalar yapıldıktan sonra masa kurulmasını bekliyorlar.
1: Bir nabız zaman, yoklama gibi görebilir miyiz bunu?
0: Yani şöyle, nabız yoklamanın dışında da İran için, ABD için dünya kamuoyuna da mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani İran şundan çekiniyor, ABD aynı şekilde. İran diyor ki ben diyor bu maddelerle gidiyorum. Bilginiz olsun, kendi iç kamuoyuna da ve dünyaya da lanse ediyor. Benim kırmızı çizgilerim bu maddeler. Onunla gidiyorum. ABD de diyor işte özellikle Trump, ben diyor daha önceki yani Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmasından en iyisini yapacağım diyor. Şimdi en iyisi olması için de Amerika'nın da bazı şartlar var. Özellikle ne konusunda? Nükleer konusunda. Nükleer Amerika için kırmızı çizgi haline gelmiş durumda. Ertelenmesini istemiyor Trump. Çünkü eğer ki bu görüşmeler sadece Hürmüz Boğazı'nın açılması veya ABD tarafından uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili bir duruma getirilirse, o zaman hiçbir şekilde böyle bir müzakere gerçekleşmez. Ama ABD'nin önceliği nükleer, bir kere konuşalım diyor. Nükleer programını, faaliyetini durdurman lazım. Bütün bunlara baktığımız zaman müzakerelerin tam anlamıyla yürürlüğe girmesini, bırakın yürürlüğe girmesini, iki tarafın masaya oturması da çok zorlaşıyor. Hatta dünkü biliyorsunuz İran tarafına yapılan açıklamada da Amerika artık doğrudan değil Pakistan üzerinden planlarının değerlendirildiğini ve reddedildiği yönünde haberler çıktı, iddialar çıktı. Yani sonuç itibariyle baktığımızda böyle anlaşma çok kolay olmayacak. Biliyorsunuz bu müzakere süreci daha çetrefilli, daha çetin bir sürece girmiş durumda. ABD bir daha saldırır mı? Bazen öyle de sorular kafaya geliyor. Açıkçası ben Trump son hamle olarak da bir daha bu savaşı başlatacak gibi görünüyor. Yani en azından bir daha saldırıya geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran tarafını sürekli taviz vermeye zorlayacak şekilde bir adım atıyor. Şimdi önümde iki tane nokta var ABD'nin, özellikle seçenek daha doğrusu. Birinci seçenek, ablukadan sonuç alabilir miyim diye seçeneğidir. Yani Hürmüz Boğazı'nın üzerinde uygulamış olduğu ablukadan eğer ki sonuç alırsa, nasıl bir sonuç? İran'ın ekonomik anlamda içeride çok ciddi anlamda sorunlar yaşarsa. Mesela şu anda İran 28 Şubat'tan bu yana satamadığı 54 milyon varil petrol var. Onun dışında 4.9 milyar dolar zararı var bu süreçte. Yani ablukanın neticelerine de baktığımızda ve onun dışında da İran'ın stoklama konusunda, yani eğer satamasa uzun bir süre ne kadar petrol stoklayabilir? 86 ile 95 milyon varil civarında bir stoklama kapasitesi var İran'ın. Eğer satamasa 15 milyon varillik de farklı farklı şeylere bölerek, yani bazılarını boru hatlarında bekleterek böyle bir şansı var. Yani 110 milyon varil civarında bir stoklama şansı var. Eğer ki satamasa, bunu da her geçen gün üretim kendi elinde kalan petrol varil sayısı artarsa, zaman içerisinde İran üretimi durdurmak zorunda kalacak. Ve üretimi durdurduktan sonraki süreç içinde sadece ekonomik anlamda değil, şey anlamında da bakmamız lazım. Çünkü bu Irak 90-95 yılları arasındaki yaşanan abluka ve ambargo sonucunda mesela petrol satamadığı için yer altında bekletilen petrol de basınca yol açmıştı ve depreme de yol açma ihtimali çok yüksek. O yüzden yani biz bunu, ekonomik risklerini ben görüyorum, işte savaş riskleri konuşulurken aslında bu petrolün
1: bambaşka riskleri
0: eğer
1: de var.
0: Tabii ki bu, eğer elinizde tutarsanız bunu, yer altında bekletirseniz üretimi, o zaman basınç sonucunda depreme de yol açabilir.
1: Bir saatli bombaya dönüşebilir. Peki,
0: evet,

0: Yani onun için şunu söyleyeyim Dilek Hanım. İlk seçenek ablukadan sonuç almak. Eğer sonuç alamadığını görürse bence ikinci seçenek tekrar saldırılara başlaması diye düşünüyorum.
1: O tekrar saldırıların sinyalini veriyor olabilir mi Trump? Çünkü yeni bir operasyona
0: Evet.
1: başlayacaklarını duyurdu. Adına da Özgürlük Projesi dedi. Hürmüz'de mahsur kalan tarafsız ülkelere ait
0: Evet.
1: gemilerin çıkışına yardım edeceklerini söyledi. İran'dan bu projeye tabii ki tepki geldi. Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahale ateşkesin ihlali olur denildi. Fakat zaten biz ateşkesin akıbetini de öngöremiyoruz artık, öyle değil mi?
0: Evet, yani şimdi şöyle bir durum. Hatta bu aslında İran bunu savaş sebebi olarak şey yapıyor, kabul ediyor. Özellikle bu özgürlük projesi. Bu ne demektir? Senin işte boğaz benim diyor İran. Bu boğazın hakimiyeti bende. Sen buna özgürlük projesi olarak yaklaşırsan, yani kendin izin verirsen, o zaman benim egemenlik alanıma girmiş oluyorsun. İran Hatemül Enbiya Merkezi Karargahları komutanından da açıklama gelmişti bununla ilgili. Yani biz böyle bir durumda o gemilere saldırı düzenleyeceğiz. O da ateşkesi dediğiniz gibi ihlal etmiş olacak. Aslında Trump'ın biraz, ben az önce ikinci seçenek üzerinde durmamın sebebi şu. Trump bu sefer ilk saldıran kendisi olmak istemiyor. Yani bu ateşkesi ihlali konusunda İran üzerine baskı kurarak İran'dan bir ateşkes ihlali bekliyor ve ondan sonra kendisi işte bakın İran saldırdı bize, ben de buna karşılık vereceğim. Çünkü Trump'ın yaptığı açıklamada da çok ciddi anlamda satır aralarında şu var: İran eğer rahat durmasa, İran tehdidi artırırsa şeklinde yaptığı, herhalde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İran üzerinden bir baskı kurarsan İran saldırıya geçmek zorunda kalacak. Ama bunu nasıl yapabilir? Hürmüz Boğazı'ndan az önce sizin de belirttiğiniz gibi Özgürlük Projesi adı verdiği geçmek isteyen gemilere eşlik etme kararı. Yani ne demektir bu? Amerika o gemileri koruyacak. Eğer o gemilere saldırı düzenlenirse Amerika oradaki askerleri karşılık verecek. Bu da ne demektir? Ateşkes ihlali ve savaşın yeniden başlaması anlamına gelecektir. Bu uygulanabilecek bir durum değil. Ama bunu uygulamaya çalışırsa Trump kesinlikle böylesi bir durumla karşı karşıya kalabilir. Yani saldırıyla karşı karşıya kalma ihtimali var.
1: Evet.
0: Ve o da İran tarafından ihlal edildiği gerekçesi sunarak, çünkü Trump'ın elinde gerekçe kalmadı. Kendi iç kamuoyunda da ya da ABD içerisinde ve küresel anlamdaki bağlamda baktığımız zaman sürekli Trump neden saldırdın diyorlar. Yani sorguluyorlar Trump'ı. Şimdi Amerikan kamuoyuna özellikle bakın İran'ın Amerika için tehdit olduğunu, bizim askerlerimizi hedef alacağını görüyorsunuz şeklinde başlayacak bu ikinci hamle. Ama şunu söyleyeyim, ateşkes ihlal edildikten sonraki saldırılar yeniden başlarsa bir önceki saldırılardan çok farklı olacağı kanaatindeyim. Yani daha şiddetli İran'a saldırı düzenleyecektir.
1: Belki bir benzeri İran için de geçerli olacaktır. Körfez ülkeleri de bu arada kendilerince bir takım tedbirler alıyor olabilirler. Yeni silah satışları gündeme geldi mesela. Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı. Tam da bugünlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de OPEC'ten çıkışı söz konusu. Neden şimdi sorusunu akıllara getiriyor. Suudi Arabistan hegemonyasının baskın olduğu bir blok OPEC. Burayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet. Şimdi Dilek Hanım, aslında OPEC bilindiği üzere 1960 yılında Irak'ta kuruldu. Bu petrol ihraç eden ülkelerin enerji piyasalarını kontrol etmek amacıyla kurulmuştu. Hatta 1973 petrol krizinde çok büyük rol oynamıştı. Özellikle Arapların petrolü silah olarak Batı'ya karşı kullanması sürecinde. Şimdi 2016 yılında OPEC Plus oldu. Yani buna Rusya da katıldı. Kazakistan da biliyorsunuz katıldı OPEC Plus adı altında. Ama OPEC Plus olduktan sonra, yani bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar bugünle ilgili bir karar değil. Sadece bugünkü kararının gerek

0: gerekçeleri daha olgunlaştığı bir konjonktürden geçtiğimiz için bu kararı verdiğini düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Bu 2023 yılından beri sürekli OPEC Plus toplantılarında petrol üretiminin kısılması, yani 1 milyon 200 bin varil civarında petrol üretiminin düşürme kararı almıştı daha önce. İşte bunun 400 bin varilini Suudi Arabistan şey yapıyordu, kısıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri biraz farklı düşünüyor. Yani aslında OPEC içerisindeki, OPEC Plus'ı da katalım buna, içerisindeki en temel anlaşmazlık şudur. Suudi Arabistan'ın düşüncesine baktığımızda, planına, biz petrol fiyatını düşürelim, üretimi düşürelim, petrol fiyatını yükseltelim projesi var. Ama Birleşik Arap Emirlikleri öyle düşünmüyor. Diyor ki ben, diyor, petrol fiyatı ne kadar olursa olsun ben kısmak istemiyorum, üretimimi devam ettirmek istiyorum ki 3 ile 3 milyon 500 bin varil civarında günlük üretimi var. O yüzden şimdi, hatta size bir örnek daha vereyim. 2024 yılındaki petrol, OPEC Plus'ın aldığı petrol kısa üretimini azaltma kararıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Enerji Bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Suudi Arabistan bize zulmediyor diyordu. Yani hatta Biden o dönem tepki göstermişti Suudi Arabistan'a. OPEC Plus'ta alınan karar aslında Rusya'nın işine yarıyor. Siz Rusya ile birlikte hareket ediyorsunuz. O dönem Amerika Birleşik Devletleri olarak Biden da şu kararı almıştı. 6 ay boyunca günlük kendi stokundan Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon varil petrolü piyasaya sürecek ve piyasadaki petrol fiyatlarının düşüşünü sağlayacak şeklinde bir açıklama gelmişti. Şimdi bugün geldiğimiz nokta aslında bunu gösteriyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri uzun süredir bu, özellikle petrol fiyatlarının düşüşüyle ve yükselişiyle ilgili OPEC Plus'ın aldığı kararlardan hep hoşnut değildi ve çok ciddi anlamda da tepkiliydi. Ve bugün gelen zemine baktığımızda, oluşan konjonktüre baktığımızda, işte Hürmüz Boğazı kapandı, işte kapandı ya da sınırlandırıldı, abluka uygulanıyor. Ben de petrolümü satmak istiyorum. Onun için ben o zaman şöyle yapacağım. Ben çekileceğim şeyden. Daha önce de olmuştu. Yani bu, şöyle söyleyeyim Dilek Hanım, aslında OPEC'ten ilk çekilen bir ülke değil. Daha önce de Akvador yanılmıyorsam çekilmişti ve daha sonra tekrar geri gelmişti. Yani bu ilk defa olan bir durumla karşı karşıya değiliz. Bunun altını çizmek isterim.
1: Şimdi peki.
0: Ama şunu söyleyeyim. Mesela şimdi şöyle bir durum da var. Artık OPEC Arap ülkeleri için söylüyorum. Petrol piyasasında %40 civarında OPEC Plus'la beraber bir hisseleri var. Şimdi şöyle bir gerçeklik de ortaya çıkıyor. Yani petrolün artık Arap dünyası tarafından Batı'ya karşı bir silah olarak kullanılacak bir şey, durumu kalmadığı için de bir etkisi yok. Ama piyasadaki artışları artırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, piyasadaki fiyat arz talep açısından baktığımızda fiyat artışını çok ciddi anlamda etkiliyor. Bakın dikkat edin, mesela Birleşik Arap Emirlikleri geri çekildikten sonra 188 bin varil petrol üretimini artıracak OPEC Plus. Yani bu da önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Yani aslında bu biraz Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki
1: sahaya
0: arasındaki
1: yansıması.
0: çekişmenin OPEC Plus ya da OPEC örgütüne
1: Üzerinden.
0: Yansıması olarak değerlendirmemiz daha doğru olur. Uzun bir
1: Peki
0: süredir olan anlaşmazlık bir sonucu.
1: Şu açıdan da baksak doğru olmaz mı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran saldırılarından, füze ve drone saldırılarından en fazla nasibini alan ülke olduğunu hatırlarsak, Dubai gibi bir efsanenin çöktüğünü hatırlarsak, Birleşik Arap Emirlikleri önleyici bir tedbir olarak bunu yapmaktadır ve haklıdır diyemez miyiz?
0: Yani şöyle, bu süreç içerisinde tabii ki haklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir haklılık payı var. Diyor ki biz Şimdi aslında bu biraz da Körfez ülkeleri içerisindeki
1: çekişmenin, rekabetin,
0: çekişme, çok rekabet doğru. ve anlaşmazlıkların sonucu olarak evet. değerlendirmeniz evet. lazım. Çünkü bakın siyasi olarak dikkat edin, son zamanlarda, son 15 yıldır Suudi Arabistan daha önce hamilik yaptığı Körfez ülkeleri ayrılmaya başladı. Yani evet. siyasi dış politika, mesela Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman hatta bu evet. için. Şimdi Suudi Arabistan sadece Bahreyn üzerinde etki oluşturmaya çalışıyor. Hatta daha önce Körfez ülkelerini tanımladığımız zaman bir abi beş kardeş diyorduk. Çünkü Suudi Arabistan bir abilik olarak kendini görüyordu. Hegemon bir güç olarak kendini görüyordu. Ama şimdiki çekişme sadece siyasi ya da dış politikada, güvenlik, askeri anlamda değil, artık enerji boyutunda da bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlar. Bu sizin İsrail ile ilgili yapılan son İran saldırısı çok önemli. Çünkü OPEC'ten çekildikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri şu anda şöyle bir iddia da söz konusu. Eğer İran'a tekrar bir saldırı düzenlenirse Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ile birlikte hareket edecek. Ona evet. çünkü dikkat ederseniz en son saldırılarda Körfez ülkeleri içerisinde en çok saldırı İran tarafından saldırılan ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri. Evet, yani
1: doğru.
0: onun için ben biraz daha kendi içlerindeki bu iç çekişmenin gün yüzüne çıkardığı bir krizle karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Ha tabii bunu ne kadar sürdürebilir Birleşik Arap Emirlikleri? Çünkü yatırımlar üzerinden gidiliyor. Mesela Dubai, siz az önce söylediniz, Orta Doğu'nun ticaret merkeziydi, ticari evet. merkeziydi. Şimdi bakın her ne kadar
1: yatırımcılar
0: çok
1: çekiliyor, insanlar evlerini terk ediyor.
0: Evet,
1: doğru.
0: Hatta İstanbul'a yönelmeye başladılar evet. bazıları. Evet. Bu da önemli bir şey. Yani bu Orta Doğu'nun dengeleri zaman zaman değişebiliyor. Biz sadece sınır haritalarını düşünüyorduk daha önce değişeceğini 7 Ekim 2023'ten sonra. Ama bugün geldiğimiz nokta aslında ticaret anlamında da coğrafi koşullar ve ticari harita da değişiyor. Mesela Dubai'de bugüne kadar hep en istikrarlı Orta Doğu şeyi olarak biliniyordu. Ticaret merkezi olarak biliniyordu. Evet. Artık orada değil. Yani bugünden sonra Birleşik Arap Emirlikleri tabii ki ne kadar zarar edecek, bu süreç ne kadar etkileyecek ekonomisine, onu bekleyip göreceğiz ama ciddi anlamda bir zararı olacaktır diye düşünüyorum. Nüfus olarak da zaten kendisi %10 civarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi nüfusu var, yerlisi. Diğerleri zaten yabancı ve Arap ülkelerinden gelen vatandaşları bulunmaktadır. Ama sonuç olarak baktığımızda ben buradan aslında en çok Körfez krizinin ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani bu ciddi bir krize dönüşebilir zaman içerisinde. Körfez ülkeleri arasında.
1: Evet. Denklemi değiştirecek bir önemli değişiklik de Irak'ta yaşanıyor. Irak Cumhurbaşkanı Bağdat Sarayı'nda düzenlenen törenle Ali Ezzeydi'yi hükümete kurmakla görevlendirdi. 30
0: evet.
1: gün içinde kabinenin kurulması gerekiyor. Meclisten de güven oyu alınması gerekiyor. Şimdi koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı olarak gösterdiği isim Zeydi.
0: Evet.
1: Şii siyasi parti liderlerinden oluşuyor bu yapı. Aslında Maliki ismi gündeme gelmişti ama Trump'ın bir evet. tepkisi oldu Maliki'ye. Önce o süreci dinleyelim, ardından Irak'ta hükümet kurma sürecine bakalım.
0: Evet, şimdi Dilek Hanım, aslında Irak'ta geçtiğimiz yıl Kasım ayında, 11 Kasım'da seçimler yapılmıştı. Sonra Irak'taki sistem şöyle, en çoğunluğu sağlayan koalisyon hükümeti kuracak. Genellikle Şiiler oluşturuyorlar bunu. 164 Şiiler milletvekili var. Yani milletvekili gerektiriyor ama Şii koalisyonunun şu anda toplamına baktığımızda 188 civarında bir milletvekiline sahip. Daha geçtiğimiz Ocak ayında Maliki aday göstermişti. Bu koalisyon çerçeve koalisyonu. Ama şöyle, bilindiği üzere Trump ciddi anlamda karşı çıkmıştı. Olmayacak dedi. Şii koalisyonda bunu geri çekmişti. Yani geri çekti daha doğrusu.
1: Evet, evet.
0: Maliki olmadı ama çok ilginç bir şey var Irak sisteminde. Mesela hiç kimsenin aklına, hiçbir ben dahil, Böyle Irak'ı yakından takip edenlerin aklına mesela Zeydi gelmedi. Evet. Hep ya Şatri vardı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Irak'ta geçiyordu. Şimdiki başbakan görevi tamamlanan işte Sudani geçiyordu. İşte Maliki arasında bir iki isim daha söylendi. Onlar arasındaydı ama hiç Zeydi geçmedi.
1: Bugüne kadar aslında, aktif siyasette hiç gördüğümüz bir isim değil. Belki
0: yok, kendisi
1: onda.
0: İş adamı, bir iş adamı, bankacı.
1: Hukuk biliyor, finans hukuk, biliyor, evet, bankacılık finans biliyor.
0: Evet. 86 doğumlu. Kendisi de genç bir siyasetçi olacak bundan sonraki süreçte. Evet. Siyasetle çok şeyi yok, ilişkisi yoktu. Ama bugün itibariyle artık Irak'ta bilindiği üzere kendisi başbakan adayı gösterildi, kabul edildi ve hükümet kurma görevi de ona verildi. Bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.
1: Peki ne gibi zorluklar bekler Zeydi'ye? Güven oyu alamazsa yani ne olur? Irak'ta hükümet anlamında bir kriz kimin işine yarar? Bunları öğrenmemiz lazım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Görevi çok zor olacak. Çünkü Irak'ta sadece hükümet kurma süreci şey değil. Şu anda kabinesini 23 bakandan oluşturacak. Bunun 12'si Şiilerden olacak. 6'sı Sünnilerden olacak. Evet. 4'ü Araplardan olacak. 3'ü de azınlıklardan oluşacak. Yani Şiiler arasında ve Sünniler arasında, hatta bunun içerisinde Kürtler de koya katabiliriz. 5 tane temel bakanlık var. Bunlar konusundaki anlaşmazlıklar önemli. İşte Petrol Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri, Savunma ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki bu 5 kritik bakanlık üzerine çok ciddi bir yarış söz konusu. Genellikle Dışişleri Bakanlığı'nı Kürtlere veriyorlardı. Ama bu sene bu sefer Kürtlerden alınabilir, onun yerine Maliye Bakanlığı verilebilir şeklinde. Biraz buradaki kritik süreç yani bakanlıklar üzerindeki anlaşmazlık. Kürtler arasında çok büyük bir kriz söz konusu şimdi Barzani-Talabani grupları arasında. Barzani katılmak istemiyor. Hatta bugün çok önemli bir gelişme var. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Bağdat'ta. Bu hükümet görüşmeleri sürecinde, çünkü Cumhurbaşkanlığını istiyorlardı daha önce. Adaylar da Fuat Hüseyin'di ama onun işte kazanamadılar. KYB'ye geçti. Yine Talabani'ye geçti. Evet. Evet. Şimdi Barzani'nin de katılması gerekiyor bu hükümet sürecine. Katılmak istemiyor Barzani. Onun ikna çabası var. İşte Zeydi başbakan adayı dün Kuzey Irak'taydı, Erbil, Süleymaniye'de bütün taraflarla görüştü. Evet. Yani bu hükümet kurma süreci bir ay içerisinde çözülecek gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi kritik, az önce belirttiğim bakanlıklar krizi tırmanlandırabilir diye düşünüyorum. Evet. Kriz uzarsa aslında kime yarayacak? Şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bu krizi bir an önce çözmek istiyor Trump. Özellikle Irak'taki hükümet kurma sürecini. Çünkü Irak'ı İran'dan biraz uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani bu hükümetin de aslında İran'a yakın olmayacak şekilde bir oluşum içerisinde olmasını öngörüyor Trump da. O yüzden tebrik etti yeni başbakan adayını ve sonuç olarak baktığımızda krizler tabii ki bölgesel anlamda sorunlara yol açacak ama Irak içinde çok büyük sorunların da olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bu petrol krizi, özellikle Hürmüz'ün kapatılması, ekonomik krizden dolayı da muhtemelen 6 aylık şu anda mesela Irak maaşları ödeyebiliyor. O da Amerika'nın desteğiyle. Çünkü Irak petrolü satıldıktan sonra Amerikan Bankası'na yatırılıyor. Oradan Irak parasını alabiliyor. Yani bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Irak'taki krizin bir an önce çözülmesi, hükümet kurma krizinin, bu hem Türkiye açısından önemli. Özellikle Türkiye biliyorsunuz Sudani hükümetiyle çok iyi çalıştı.
1: Evet.
0: Yeni gelen hükümetle de benim dikkatimi çekti. Birçok tebrik geldi. Cumhurbaşkanı dün tebrik etti. Yani biraz zaman beklendi herhalde şeyden dolayı. Kesinleşsin ve işte bölgesel bir konsansus ve küresel anlamda Amerika ile bir konsansus sağlansın diye beklendi diye düşünüyorum. Yani Türkiye kim gelirse gelsin çalışması gerekecek zaten. Hem Türkiye ile çalışması gerekecek.
1: Tabii.
0: sonuçta komşular, diplomatik ilişkilerin iyi gitmesi lazım. Ama bizim için önemli olan PKK terör örgütüdür. Sudani döneminde yasaklı örgüt olarak tanımlandı. Bu hükümette de devam ettirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Yani

0: bu hükümet biraz daha Türkiye ile de Arap dünyası ile ilişkilerinin güçleneceği yönünde bazı öngörüler söz konusu. Umarım ki öyle devam edecek diye ümit ediyorum.
1: Evet,
0: daha
1: biz de katılalım bu temenniye yürekten. Bir de İsrail cephesini soralım. 2 dakika kadar vaktimiz kaldı ama burayı konuşmadan geçmeyelim. İdam yasasını savunan İsrailli bakanın üzerinde yağlı urgan görseli olan pastayla yaptığı kutlama tepki toplamaya devam ediyor. Diğer taraftan küresel somut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadığı gibi gözaltı sürelerini de hukuksuzca 2 gün daha uzattı. İşkence gördükleri biliniyor aktivistlerin ve onlar da açlık grevine başladılar. Lübnan'a saldırılar sürüyor. Birleşmiş evet. Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gazetecilere yönelik saldırılarına dikkat çekti. Bu yıl medya çalışanları için en ölümcül ülke haline geldi dedi Lübnan. İsrail ne yapmaya çalışıyor?
0: Şimdi öncelikle Dilek Hanım, aslında İsrail'in bu idam cezası ile ilgili kararıyla ilgili maalesef kimse konuşmadı. Orada suçsuz bir sürü insan idam edilecek. Maalesef böyle bir yargısız infaz şeklinde Filistinlileri idam etmek aslında insani vicdana da sığmayacak bir durum. Ama dünya maalesef bunu konuşmuyor. İran saldırısı Hürmüz Boğazı ile meşgulken İsrail'de hem Gazze'deki soykırımı devam ediyor hem de aslında sizin de az önce belirttiğiniz gibi Lübnan saldırıları. Lübnan hükümetiyle biliyorsunuz görüşmeler gerçekleşiyor sonuç olarak baktığımızda, ama Hizbullah diyor ki biz bu görüşmeleri hiçbir şekilde tanımayacağız şeklinde. Yani Lübnan'da ne yapmak istiyor sorusuna Lübnan'ın güneyini tamamen işgal etmesini istiyor. Hizbullah'tan tamamen temizlenmesini istiyor. Hatta Hizbullah değil, sadece Lübnanlılardan temizlenmesi
1: evet.
0: istiyor.
1: Bilindiği üzere 1 milyon gibi.
0: Aynen öyle. Yani Lübnan ikinci bir Gazze'ye dönüşmek üzeredir. Özellikle güney bölgesi. Ben Lübnan'ın tamamını işgal edeceğini düşünmüyorum. Ama Hizbullah'ın olduğu bölgelerdeki Lübnanlıları göçe zorlamak, mesela şu anda İç göç açısından baktığımızda Lübnan'da 1 milyon 200 bin Lübnanlı kendi evinden olmuş durumda ve mülteci konumuna düşmüş durumda. Evet. Ve böylece aslında...

0: genişletme planının bir parçası olarak oralara saldırılar düzenleyecek gibi geliyor bana açıkçası.
1: Peki. İlerleyen günlerde yeni gelişmeler oldukça fikrinize, yorumunuza başvuracağız Ali Semin. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için. Kolaylıklar
0: İyi yayınlar
1: diliyoruz.
0: dilerim. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun.
0: Kolay gelsin.
1: İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, ODAP kurucu direktörü Doktor Ali Semin konuğumuzdu değerli dinleyenler. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla konuştuk.
2: Reklamlar.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
5: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Türkiye'de toplumsal yapının temelini oluşturan aile kurumu son yıllarda hem demografik değişimler hem de sosyal dönüşümler nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geliyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamalar devletin bu alandaki yol haritasını ortaya koyması açısından dikkat çekici. Aile kurumunun güçlendirilmesi, nüfus artış hızımızdaki düşüşün tersine çevrilmesi ve toplumsal yapının korunmasına yönelik stratejiler önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları arasında. Ayrıntıları konuşalım. İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık'la. Sayın Karabıyık, merhaba.
6: Merhaba Dilek Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aile tabii yalnızca bireylerin bir araya geldiği bir yapı değil. Aynı zamanda kültürel aktarımın, toplumsal dayanışmanın ve sosyal istikrarın da temel yapı taşı, öyle değil mi?
6: Çok haklısınız. Öncelikle sizi ve dinleyenleri saygıyla selamlıyoruz.
1: Saygı bizden, çok teşekkür ederiz.
6: Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
6: Gerçekten de en önemli noktalara temas ettiniz. Sosyal dayanışma, kültürel aktarım, bunlar en kritik hususlar hakikaten. Ve bu manada devletimizin önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etmesi bu konuya ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor. Zira bu konu bir yıllık ele alınabilecek sığlıkta bir konu değil.
1: Evet.
6: Bir neslin bu hassasiyetle yetişmesi çok önem arz ediyor. O yüzden devletimizin bu kararı inşallah bizim aydınlık geleceklerimize vesile olacak inşallah.
1: Evet, biz de yürekten katılıyoruz. Şimdi tabii İstanbul Aile Vakfı olarak çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Dördüncü kez düzenleyeceğiniz Uluslararası Aile Sempozyumunuz var. Ve atılan başlık çok dikkat çekici. Vatan müdafasında aile ve nüfus diyorsunuz. Bu işin evet. ciddiyetini daha doğru kelimelerle anlatamazdınız bize Sayın Karabıyık. Neden böyle bir isim verdik sempozyuma?
6: Sempozyuma bu ismi vermemizin sebebi milletimizin tarihi boyunca kırılma anlarında aileler üzerinden mücadelenin yürüdüğü gerçeğidir. Bunun en somut örneği bizim İstiklal Madalyamızın üzerindeki Anadolu Annesidir.
1: Evet.
6: İstiklal Madalyamızın üzerinde tek bir insan figürü vardır. O da Anadolu Annesi. Anadolu Annesi, o eli öpülesi analarımız milletin mücadelesini, milli mücadeleyi ayakta tutmuşlardır. O mücadeleye gidecek çocukları yetiştirmişlerdir. Devlete ebed müddet şuurunu ana ocağında nesilden nesile aktarmışlardır. Dolayısıyla anneliğin, özellikle de bugün maalesef bazı firmalar tarafından reklam kampanyalarında çok farklı yerlere çekiliyor olması,
1: evet,
6: da manidardır.
1: Evet, çok doğru.
6: İşte biz anneliğin olması gereken yerden aşağı çekilmesine müsaade etmemek noktasında çok net bir duruş sergilemek zorundayız.

0: Dünden bu yana da bu duruş sergilenmiştir. Bu çok sevindiricidir.
1: Evet.
0: Hem Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun hem Aile Bakanlığı'nın bu noktadaki açıklamaları çok yerinde olmuştur. Kamuoyunun bu noktadaki hassasiyeti de çok kıymetlidir. Bu millet her zaman her canlıya merhamet gösterir.
1: Tabii
0: hayvan
1: ki.
0: sevgisini
1: Tabii
0: sorgulanamaz
1: ki.
0: Bu milletin, ama hayvan sevgisi üzerinden bu milletin değerleri, bu milletin anneleri aşağıya çekilemez. Bu noktada da yaşananları biz de kınadığımızı ifade etmiş olalım bu vesileyle.
1: Evet, tabii.
0: Sizin aracılığınızla.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli, değerli bir hatırlatma. Tabii ki her candan sorumluyuz. Ama söz konusu aile olduğunda o hassasiyetimizi kaybetmemek zorundayız. Başka hassasiyetlerle kıyaslayabileceğimiz bir müessese değil aile. Bunu biz de hatırlatalım. Şimdi tabii baktığımız zaman nüfus artış hızımız hepimizi kaygılandırıyor. Tarihimizde çok az örneği var. Çünkü bu düşüş, bu kadar, bu derece düşüşün. Buradan baktığımızda biz en bilindik sebeplerle açıklamaya çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılar diyoruz, kaygılar diyoruz. Aile kurmayı zorlaştırıyor diyoruz ama başka faktörler de çok önemli. Sizin dikkatinizi çeken, Türkiye'de aile yapısındaki dönüşümü en çok tetikleyen faktör nedir?
0: Bireyselleşmedir. Bunu net bir şekilde
1: Çok
0: söyleyebiliriz.
1: doğru.
0: Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan nüfus ve büyük şehirlerin bireyselleşmeyi
1: Evet.
0: teşvik eden iklimi bu manada bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı demografik problemin kökeninde bu yatmaktadır. Bunu nereden biliyoruz? Dünyada gelişmekte olan ülkelerin insani gelişmişlik endeksindeki ilk 50 ülkenin neredeyse tamamında kadın başına doğum oranı 2.1'in altındadır. Nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.1'in altındadır. Bunun tek istisnası İsrail'dir. Bakın bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği bu lansman programında yaptıkları konuşmadaki vurgu bu yüzden çok önemli. Aile ve nüfus 10 yılı bu yüzden çok önemli. Zira aile ve nüfus 10 yılındaki temel yaklaşım güçlü aile ve nüfus yapısının tüm kamu yönetiminin paylaştığı ortak bir öncelik olmasıdır. Ve bu
1: Evet.
0: önceliğin 10 yıllık süreçte somut sonuçlar doğurabilmesi bir hedef olarak konmuştur. Eğitim, sağlık, çalışma, tarım, çevre ve ekonomi gibi pek çok alanda tüm sektörlerdeki hedeflere bunun entegre edilmesi bu sayede mümkün olacaktır. Bu şu demek, dünyadaki mevcut gelişmişlik paradigması bireyi öncelerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki biz aileyi önceleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bütün politikalarımızı birey merkezli değil, aile merkezli yapacağız. Bu hakikaten çok kıymetlidir.
1: Tabii
0: ve
1: ki.
0: tüm dünyaya örnek olacak bir duruştur. Ve bunun etkilerini biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı marifetiyle yürüttüğü aile diplomasisi vesilesiyle tüm dünyada bunun yaygınlaştığını göreceğiz diye düşünüyoruz.
1: Evet, ülke olarak en büyük alamet farikalarımızdan biridir değil mi? Ailenin bu kadar önemli olması bu toplumda. Şimdi çok önemli bir yerden girdiniz, bireyselleşme dediniz. Buna galiba dijitalleşmeyi, sosyal ilişkilerin dönüşmesinde eklemeden geçmemeliyiz değil mi?
0: Çok haklısınız. Burada zaten tehlikenin temel kaynaklarından birisi de ekranlar.
1: Evet.
0: O yüzden aile ve nüfus 10 yılına dair temel ilkelere baktığımızda, yayınlanan temel ilkelere, burada çok önemli bir vurgu var. Sorumlu medya ve dijital iklim. Şimdi medyanın bu noktada sorumlu davranması, dijital iklimin de dijital anafora dönüşmemesi, aile fertlerinin arasındaki bağları koparmaması ve en son Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselere tekrar mahal verilmemesi çok
1: tabii
0: büyük
1: ki.
0: önem arz ediyor.
1: Tabii
0: Bunu
1: ki.
0: nasıl yapacağız? Bunu ancak aile bağlarımızı güçlendirerek yapacağız. Bunu ancak sorumlu yayıncılık ilkelerine uyarak yapacağız ve dijital iklimin çocuklarımıza yönelen tehditlerini ortadan kaldırarak yapabileceğiz. O yüzden biz İstanbul Aile Vakfı olarak evlat nöbetleri meselesini çok önemsiyoruz.
1: Harika.
0: Bu noktada

0: anne babalara özellikle çağrımızı tekrar yinelemek istiyoruz.
1: Evet, evlat nöbetleri dediniz, daha evvel yaptığımız yayınlarda konuştuk. Doğurduğumuz canlardan sorumluyuz. Onları başıboş bırakmamaktan da sorumluyuz. O sosyal mecralara emanet etmemekten de sorumluyuz. Çok önemli kavramlar gelişiyor. Dijital yetim diyoruz artık biz bu çocuklara. Ellerini bırakmamak zorundayız. Bizim tutmadığımız eli başkaları tutar. Bunu hatırlatmak zorundayız. Bir mesele daha var. Evlilik yaşımız yükseliyor. Boşanma oranlarımız artıyor. Gençlerimizi evlilikten uzaklaştırmamak adına yapılması gerekenler ya da bu uzaklaşmanın sebeplerine dair söyleyeceklerinizi de dikkatle dinleriz.
0: Şimdi burada da yine sorumlu medya ana faktörlerden birisi. Zira maalesef bugün konvansiyonel medya ve konvansiyonel medyadan beslenen dijital mecralarda ailenin sorun merkezi olarak gösterildiğini görüyoruz.
1: Ne yazık ki.
0: Aileyi sorun merkezi olarak gören genç kuşaklar aile kurma fikrinden uzaklaşıyorlar.
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: biz bunu kendi elimizle yapıyoruz.
1: Burada
0: Bindiğimiz dalı kesiyoruz.
1: küçük bir atıf da dizi kültürümüze yapalım mı Sayın Karabıyık?
0: Tabii ki, tabii ki. Burada bakın şu anda biz Aile Vakfı'nda Türkiye'de en çok izlenen dizileri akademik bir yaklaşımla inceledik ve
1: Evet.
0: bu 4. Uluslararası Aile Sempozyumumuzda bununla ilgili bildiriler de olacak.
1: Evet.
0: Bu dizilerdeki aile temsillerini çalıştı
1: Çok önemli.
0: uzmanlarımız
1: Evet.
0: ve buradaki sorunlu bakış açısını ortaya koyacağız inşallah.
1: Evet.
0: Ve ne kadar ilginçtir Dilek Hanım, şu anda en çok izlenen dizilere bakıyorsunuz. Bütün dizilerde kocasını aldatan kadın hikayesi var. Bu bir tesadüf olamaz.
1: Korkunç.
0: Bakıyorsunuz 8. Aile Şurası yapıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanı nüfus ve ailenin önemini vurgularken aynı gün Türkiye'nin büyük holdinglerinden birisi resmi YouTube kanalından nüfus planlamasına Türkiye'nin devam etmesi gerektiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Bir bakıyorsunuz bu hafta sonu aile ve nüfus 10 yılı lansman programı yapılıyor. Hemen ertesinde büyük uluslararası bir firma anneliği aşağıya çeken bir reklam filmini dolaşıma sokuyor.
1: Evet, çok manidar
0: Bunları
1: değil mi?
0: tesadüf olarak
1: Tabii ki.
0: düşünemeyiz.
1: Tabii ki. Belki bir son uyarı da Üner Karabıyık, müsaadenizle ismi evlilik programı olan programların o gündüz kuşağında kapladıkları, işgal ettikleri o büyük yeri biraz azaltmamız gerektiği. Çünkü orada da ne yazık ki ailenin alaşağı edildiği görüntüler, şiddetin ne yazık ki çok gözümüze sokulduğu görüntüler var. Bir minik belki hatırlatma da oraya dair yapılabilir değil mi?
0: Biraz değil Dilek Hanım, behemahal derhal bunları
1: Evet.
0: kaldırmak zorundayız.
1: Evet.
0: Çünkü bunun ne zarar verdiğini biz bir önceki sempozyumumuzda 1600 kadın üzerinde yapılmış bilimsel bir çalışmayla ortaya koyduk. Bunu izleyenlerin psikolojileri olumsuz etkileniyor. Aile içi ilişkileri olumsuz etkileniyor. Ve ne ilginçtir ki bu programlara reklam veren firmaları biz ekseriyetine baktığınız zaman İsrail'in soykırımına destek verdiği için Gazze'deki ve Filistin'deki boykot ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani ve İsrail şu anda medyayı ve sosyal medyayı 8. cephe olarak ilan etmişken, buradaki savaşı açık seçik ilan etmişken, bizim bütün medya kurumlarımızın bu noktada çok daha sorumlu davranmaya ihtiyacımız var.
1: Peki. Üner
0: O
1: Karabıyık.
0: yüzden vatan müdafaasında aile
1: Evet.
0: ve nüfus dedik ve şu anda vatan müdafaasının ilk koşulu, ilk mevzisi ekranlar üzerinden gelen tehlikelerin bertaraf edilmesidir.
1: Evet. Peki, bir anne olarak yürekten teşekkürlerimi sunuyorum hassasiyetiniz için. Şimdiden gerçekleşecek sempozyumda başarılar, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben de çok
0: Biz de
1: teşekkür ediyorum.
0: şimdiden yaklaşmakta olan anneler gününüzü kutluyoruz.
1: Var olun. Çok teşekkür.
0: İnşallah annelik yeni genç nesillerimizde de hak ettiği yeri bulacaktır. Bütün bu karalama kampanyalarına sureti haktan görünerek gençlerimizin kafasını karıştırmak isteyenlerin tüm çabalarına rağmen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli katkılarınız için minnettarız. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık konuğumuzdu. Aile kurumunun önemine, karşı karşıya olduğu sorunları ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programını konuştuk. Sporla devam ediyor haber yorum. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala sürpriz sonuçlar çıktı karşımıza. Çok yetkin bir isimden dinleyelim. Spor yazarı Meriç Enercan'dan. Sayın Enercan merhaba, güzel haftalar.
2: Merhaba Dilek Hanım, ben de size sağlıklı güzel haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Fenerbahçe'yi mağlup eden bir Galatasaray vardı ama Samsun deplasmanında 4-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup oldu. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Valla Galatasaray Fenerbahçe'ye dağıttı, kendisi de Samsun'da dağıldı. Yani
1: evet.
2: Erken şampiyonluk havasıyla. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de teknik direktör,
1: sportif
2: direktör,
1: evet.
2: Devin Özek, hepsi gönderildi. İşte Murat Göle yine her zaman olduğu gibi nöbetçi teknik direktör olarak takımın başında ve Başakşehir gibi çok önemli bir takımda mağlup ettiler 3-1.
1: Evet. Evet.
2: Ama Galatasaray takımı şampiyon olduğu sanrısıyla hayatta hiçbir şey sonu görmeden bitmez. Bunu yaşayarak öğreniyoruz Dilek Hanım.
1: Çok doğru.
2: Galatasaray takımı ilk golü attı. Garip sevinçler ama sonuçta çok ağır bir yenilgi. Dolayısıyla özellikle bu hafta İstanbul'da oynayacaklar Antalya maçı kendileri için çok ama çok önemli bir hale geldi. Tam da su kendileri getirdiler bu maçı bu kadar önemli hale.
1: Evet. Diğer tarafta Beşiktaş Gaziantep deplasmanında da 2-0'lık net bir skorla kazanan Beşiktaş vardı. Trabzonspor biraz şaşırttı bize. Evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Puanı son dakika kurtardı. Acaba üçüncülüğü mü riske atıyor soruları akıllara geldi.
2: Üçüncülüğü tek riske girmeyecek gibi. Beşiktaş kupa maçının provasını yaptı. Yarın akşam oynayacağı Konyaspor'la.
1: Evet.
2: Kupa maçının provasını yaptı. Trabzonspor da son 4 haftadır zaten kaybediyor. Yani öylesine bir ısrarlı şey içinde ki onlar da enteresan bir ruh halinde. Yani şu 4 maçta 8 puanı kazansalar belki de Galatasaray'ı yakalayacaklar ya da hemen arkasına park edeceklerdi ikinci sıraya ama enteresan biçimde onlar da işte yeni bir takım olmanın sancıları, sıkıntıları ve tecrübesizliğiyle kaybediyorlar. 2 hafta kaldı zaten. Kazanan kazanacak, kaybeden kaybedecek. Herkesin kilosunu, boyunu, çapını, ölçüsünü, her şeyini göreceğiz sezon sonunda.
1: Evet, bir de düşme hattındakilere bakalım mı? Oraya dair de yorumunuzu merak ederiz.
2: Vallahi orası çok karışık Dilek Hanım. Yani Kayseri'den Kasımpaşa'ya, Gençler Birliği'nden Eyüpspor'a kadar her birinin düşme tehlikesi de var, kurtarma şansı da var. Bu son 2 hafta, özellikle bu hafta oynanacak maçlar çok belirleyici olacak. Özellikle de bence Gençler Birliği'nin evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı ile Antalya'nın İstanbul'da oynayacağı, Ramspark'ta oynayacağı Galatasaray maçı çok çok belirleyici olacak. Eğer Gençler Birliği kazanır, Antalya Spor kaybederse oradaki durum çok ilginç biçimde son haftaya kalmadan netleşmeye başlar ama yine de ben son haftaya kalacağını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Yani bence Karagümrük'ün kurtarması zor. Kayseri Spor da çok enteresan bir ruh hali içine girdi. Hala şansları var ama yani kazanacakları maçlarda enteresan kayıplar yaşadılar. O açıdan diyorum çok tehlike onlar için.
1: Evet. Şimdi tabii düşenler olduğu gibi bir de Süper Lig'e gelenler var. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Kupasını almıştı Erzurumspor. Bir takım daha belli oldu. Hangisi?
2: Ahmetspor. Diyarbakır, evet. Ahmetspor. Sonunda çıktı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun bir temsilcisi de olacak ligimizde. Doğu'nun temsilcisi Erzurum, Güneydoğu'nun temsilcisi olarak da Ahmetspor, Diyarbakır temsilcisi. Lige renk katacaklarına inanıyorum.
1: Muhakkak.
2: Şimdi Esenler Erekspor 3. oldu. Statü gereği oynanacak maçlarda işte Çorum, Keçiören Gücü ve Bodrum, Pendik maçlarından gelecek rakibini bekliyor. Onunla 24'ünde final oynayacaklar ve Esenler Erokspor'un oradan, o playoff grubundan gelecek rakibiyle oynayacağı maç Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek.
1: Evet.
2: Seneye de inşallah renkli bir lig yaşarız.
1: Bir çok

0: Rum Futbol Kulübü'nde görmeyi arzu ederim ben bir Çorumlu olarak.
1: Yani aslında Çorum çok iddialı girdi ama çok dalgalanmalar yaşadı. Teknik direktör değişiklikleri falan.
0: Evet.
1: O iş biliyorsunuz hep sıkıntıya sebep oluyor.
0: Doğrudur. Peki Galatasaray'da bu anlamda herhangi bir sinyal geldi mi Samsunspor yenilgisinin ardından? Çünkü Fenerbahçe Galatasaray'ın ardından hemen Tedesco ile ayrılan yolları görmüştük. Galatasaray'da fatura kesildi mi birilerine?
1: Yani daha çok biraz futbolcuların şımarıklığı gibi yorumlandığı için hoca, çünkü bunu Okan Hoca Fenerbahçe maçından sonra söylendi, sevinçleri uzatmanın ve abartmanın
0: Evet.
1: bir yararı yok diye. Maç sonrası Samsun maçı sonrası yaptığı açıklamada da bundan korkuyordum, çekiniyordum, toparlamaya çalıştık ama oyuncuların tam anlamıyla konsantre olamadı gibi bir hedef gösterimi yaptı. Dolayısıyla büyük bir çoğunluğun fikri oyuncuların abartılı bir havaya girdiği ve bunun bedelinin ödendiği yolunda.
0: Peki. Biraz da voleybol konuşalım. Bizi çok gururlandırdı. İki takımımız ev kadınlar
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi finalini sizle konuşmuştuk daha evvel. İki Türk
1: Evet.
0: takımı oynasın diye. Aynen de öyle oldu. Vakıfbank İstanbul'daki final maçında Eczacıbaşı'nı 3-1 yendi. Kupayı 7. kez kazanmayı başardı. Nasıl bir maç izledik?
1: Valla Allah'tan başka bir şey dileseymişiz diyecektik. Yani
0: Doğru.
1: inşallah
0: Doğru.
1: milli takım, şimdiden dileyelim de inşallah milli takımımız yarı final ya da finali görür,
0: Evet.
1: Amerika'daki bizim çocuklar diyelim. Belki duyar sesimizi ve bize hak verir, yardımcı olur.
0: Evet,
1: Şimdi
0: inşallah.
1: voleybol biliyorsunuz artık hep konuşuyoruz Dilek Hanım sizinle.
0: Gözümüze
1: Ben her
0: her
1: yerde mümkün
0: zamanki gibi.
1: olduğunca çok
0: Evet,
1: voleybolumuz
0: kabartmaya devam ediyor.
1: prima düzeye geldi. İnşallah
0: Çok.
1: bundan aşağıda inmez. Gayet iyi gidiyoruz. Vakıfbank aslında şampiyonluğu ilk maçta kazandı. İtalyan rakibi karşısında 2-0 geriye düşüp maçı 3-2 aldığında bence o gün şampiyonluğu kazandı. Eczacıbaşı da İtalyan rakibiyle çok başa baş bir çekişme ama o 0-1, 1-0, 2-1, 2-2, 3-2 kazandı. Büyük çekişme sonucunda İtalyanlara 3-2'lik üstünlükler sağladık ve ardından finalimiz geldi. Türk finali geldi. Gurur duyduk. Bakın bu sezon lig şampiyonu oldu. Kupa şampiyonu oldu. Tek eksiği bu sezonun CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu.
0: Evet.
1: Onu da aldılar. Bence büyük bir alkış ve takdir gerekiyor. Guidetti'nin 32. kupası, 18. yılda Vakıfbank'ın da 10 finalde 7. şampiyonluğu. Bu da çok değerli.
0: İnanılmaz. Biz de yürekten kutluyoruz. Bu arada Ankara'da havanın ne kadar soğuk olduğunun farkındayız değil mi? Bu soğuk
1: Farkındayız
0: havada
1: vallahi.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu izlerken siz de bir anlamda azıcık üzülerek baktınız mı o bisikletçilerimize? Çok soğuk ve yağmurlu bir havada kıyasıya
1: Valla bizim üşüdüğümüz kadar onların üşüdüğünü sanmıyorum
0: yarıştılar.
1: Dilek Hanım. Çünkü çok büyük bir enerji sarf ettikleri için
0: Çok.
1: orada ciddi bir şey oluyor. Vücut ısınması
0: Evet,
1: oluyor.
0: evet.
1: Berik kazandı. Genel klasmanda Belçikalı şampiyon oldu. Güzel bir şey oldu. Berwick, pardon. Berik
0: Berwick,
1: diye ezberden
0: evet.
1: söyledi.
0: Sebastian
1: Sebastian Berwick,
0: Berwick.
1: Avustralyalı bisikletçi. Güzel bir tur oldu. Hep konuşuyoruz. Bu ülkenin tanıtımı açısından çok önemli ve
0: Çok.
1: değerli bir tur. Fransa bisiklet turunu ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Sizler de mutlaka yaşamış,
0: Harika.
1: duymuşsunuzdur, tanık olmuşsunuzdur televizyonda. Bu da 61. tur. İnşallah yüzleri ve yüzlerin üstünü de görürüz. Bu ülkenin tanıtımı açısından en değerli sportif etkinliklerden biri.
0: Evet. O yüzden her birine bu müsabakada yarışan her bir sporcuya tebriklerimizi gönderelim. Bir tebrik de milli motosikletçi Can Öncü'ye istesem şımarıklık etmem değil mi? Dünya
1: Hayır,
0: Süper Spor
1: estağfurullah, olur mu?
0: Şampiyonası yarışını ikinci sırada bitirerek göğsümüzü kabartmayı başardı.
1: Elbette motosiklet sporu her ne kadar ben seyrederken çok gerildiğim bir branş olsa da
0: Evet.
1: başarılı olduğumuz bir spor. Hem ben otomobilden de gerilirim o kadar, böyle 3 kilometre süratler falan. Ya bunun freni nasıl tutacak, nasıl duracak falan gibi bir takım duygularla araba kullanan biri insan olarak şey yaparım ama zevkli bir branş.
0: Çok.
1: Özellikle sevenleri için çok çok zevkli bir branş. Bence Can buradaki değerli toprakla birlikte

0: çok değerli genç sporcularımızdan biri. İnşallah Allah yolunu açık eder. Hepsini, o da işte
1: tüm
0: toprak abisi gibi yürür yukarılara gider.
1: Peki. Meriç Enercan, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir anlatımla haftaya başlattığınız için bizi, devamının da çok güzel gelmesini dileriz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Kolaylıklar.
0: Ben de.
1: Spor yazarı Meriç Enercan'a veda ediyoruz. Haber yorumu yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetleri aktaralım. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Nisan ayı enflasyon verileri

0: açıklandı. Aylık bazda %4,18 oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da fırtına ve şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Dinlediğiniz haberlerden özetleri sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda %4,18 oldu, yıllık bazda ise %32,37 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamlarda Orta Doğu'daki savaşla birlikte artan küresel enerji fiyatlarının etkisi görüldü. Nisan ayı enflasyonuna en yüksek etki enerji kaleminden geldi. Açıklanan verilerle kira artışında yapılabilecek tavan oranda netleşti, 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için en fazla %32,43 oranında artış yapılabilecek. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Özgürlük Projesi adıyla başlayacak süreçte Hürmüz'de mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin çıkışına yardım edeceklerini söyledi. İran'dansa Trump'ın duyurduğu Özgürlük Projesi'ne tepki geldi. Açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. İsrail, uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinin yoğun bombardıman altında olduğu belirtiliyor. Sur kentine bağlı Semmaiye beldesindeki bir camiye hedef alan İsrail ordusu, Yaun beldesinde de bir manastıra zarar verdiğini itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 2600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerinden edilenlerin sayısı da 1 milyonu aştı. Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini açıkladı. İşgal altındaki Bayyada ve Kantara beldelerinde İsrail ordusuna ait araçlarla askerlerin bulunduğu bir noktanın kamikaze insansız hava aracıyla hedef alındığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail, uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki 2 aktivisti alıkoyuyor. Hukuka aykırı biçimde gözaltı süreleri 2 gün uzatılan aktivistlerin açlık grevi sürüyor. Yunanistan kıyılarında bekleyen tekneler hava şartları düzelince yola çıkacak. Yunanistan'ın Siros adasından 50 aktivistin 5 tekneyle bu hafta denize açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyor. Yılmaz, zirve alanında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı. Açılış töreninin ardından açılış oturumuna iştirak etti ve diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkenin lideri katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. Tekin, Ankara'da meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.
1: Meslek ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu engin tecrübe ve birikim maalesef 28 Şubat

0: süreciyle beraber bir kesintiye uğradı. Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre mekanizma oluşturduk. Bütün bunların Türkiye kamuoyu tarafından tanınması açısından Mayıs ayı içerisinde biz Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz.
1: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi, söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da reklam filmine ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından iletti. Bakan Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın, biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir ifadesini kullandı. Türkiye genelinde bahar ayına rağmen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor, yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Yeni haftayla birlikte yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürecek, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ankara'da gün boyu yağış etkili olacak, en yüksek hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. İstanbul ve İzmir'de de hafta başında yağış beklentisi var. Sıcaklığın İstanbul'da 15, İzmir'de 17 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da süper hücre adı verilen fırtına ve şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınları yaşandı, hortum meydana geldi. Ağaçlar devrilirken bazı binaların çatıları uçtu. İki kentte 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Elazığ'da Sürsürü mahallesindeki bir camiye yıldırım isabet etti. Minaresi yıkılan caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Sağanak Diyarbakır'da da etkiliydi. Bardaktan boşalırcasına yağan 1 saatlik

0: Yağmurla alt geçitler adeta göle döndü. Tedbiren kapatılan yolla birlikte metrelerce araç kuyrukları oluştu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 212 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 127'si tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Son jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği odağını önemli ölçüde enerji sorununa çevirdi. Ancak ülkeler nükleer enerji konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Konuya ilişkin bir itiraf Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Von der Leyen, Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetleri aktaralım. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda %4,18 oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump yeni bir operasyona başlayacaklarını duyurdu. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da fırtına ve şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Spor. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek namağlup olarak kupaya uzandı. Temsilcimiz böylece 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle. Zekorner Kayseri Spor 1, İKAS Eyüp Spor 0. Hesap.com Antalya Spor 0, Corendon Alanya Spor 0. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 0 ve Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Bu sonuçların ardından lige veda edecek 3 takım son 2 hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara etabıyla sona erdi. 8. ve son etabı Tom Krabbe kazanırken genel klasman lideri ise Sebastian Berbik oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu 13. sırayı aldı. Bu sezonun en iyi derecesini elde eden Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı. Milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası yarışını ikinci sırada bitirdi. Formula 1'de Miami Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Bu sonuçla pilotlar sıralamasında Antonelli 100 puanla liderliğini de sürdürürken takımlar sıralamasındaysa Mercedes 180 puanla ilk sırada yer alıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle. Ankara 9, İstanbul ve Muğla 16, İzmir ve Tokat 18, Edirne, Diyarbakır ve Aydın 20, Bursa ve Erzurum 14, Sakarya ve Denizli 11, Adana ve Bingöl 17, Hatay ve Samsun 15, Kayseri ve Gaziantep 13, Eskişehir 6, Düzce 10, Artvin 24, Iğdır 26 ve Şanlıurfa 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor.
2: Her marka araç.

0: Bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gecinde 5G.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Her şeyim var annem.
9: Der inan.

0: anneler günü hediyeleri Kazarama'da.
1: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklamlar. Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
2: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
3: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
1: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
2: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
1: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
2: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
1: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
2: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
1: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
1: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
2: TRT Müzik ekranlarında,
1: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
2: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle.
2: Haydi Türkiye.
1: 99 yıllık ses yolculuğunun
2: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi, yağmurlu ve soğuk bir Ankara'dan sesleniyoruz. Hepinize daha sıcak, güzel bir hafta diliyoruz. Aileceyi Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray birlikte hazırlıyorlar. Teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan sürede bir uzman konuğumuzla merak edeceğiniz soruların yanıtlarını arayacağız. Merak edeceğiniz soruların. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden uzman doktor Gencay Koç stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Selvi Hanım.
0: Kolay gelsin önce çalışmalarınızda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ergen ruh sağlığı meselesi son yıllarda gittikçe daha da önem kazandı. Ergenlik yaşının değişiminden tutalım da yaşamın çok hızlı değişmesi bizi, çocuklarımızı daha dikkatli incelemeye, onlar için daha doğru adımlar atmaya itti diyebiliriz herhalde.
1: Evet, çok haklısınız. Yani artık her şey eskiden olduğu gibi kolay değil. Teknolojinin gelişmesinin bize getirdiği güzel gelişmelerin yanında bazı noktalarda, özellikle çocuk ve ergen yetiştirirken, dezavantajları da olabiliyor. Bütün bunlara baktığımızda da bir ergenin ruh sağlığını ve çocuğun ruh sağlığını toparlayabilmek için anne babaların çok fazla dikkat etmesi gereken şeyler olabiliyor.
0: Ülke hızlı değişiyor, dünya hızlı değişiyor. Bu değişim içinde teknoloji aldı başını gidiyor. Bu hayatımızı yeni yeni terimler kazandırdığı gibi ilişkilerimizde de farklılıklar getiriyor. Çocuk ve ergen yaşıyla bir başlayalım. Orada bir hemfikir olalım hep birlikte. Çünkü ergen yaşının da değişen zamanla birlikte değişiminden de söz ediliyor. Önce bunu dinleyelim sizden.
1: Tabii ki. Yani şöyle, daha anne karnından doğumla başlayacak olursak, biliyorsunuz hepimizin kabul gördüğü 0-1 yaş bebek dediğimiz dönem, bebeklik çağı dediğimiz dönem. 1 yaşından sonra ergenliğe giren, puberte giren çocuklara 9-11 yaşında, bazı çocuklar daha 9 yaş gibi ergenliğe girebiliyor, bazısı 11'e kadar sarkabiliyor. İkisi de sağlıklıdır. Bu 1 yaş ve 9-11 yaş arasındaki döneme de çocukluk dönemi diyoruz. Daha sonrasında da ergenlik dönemi başlıyor. Ortalama 9-11 yaş arasına başlıyor ve 22 yaşa kadar sürüyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte, beslenme şartlarımızın değişmesiyle beraber, çağımızın bize getirdikleriyle ergenlik dönemi aslında 22 yaşa da geçebiliyor. O yüzden artık kime genç diyeceğiz, kime orta yaşlı diyeceğiz, kime yaşlı diyeceğiz, bunlar gittikçe yavaş yavaş ilerlemiş durumda. Ama genel olarak baktığımızda 22 yaşına kadar bizim için herkes ergen olmuş oluyor çocukluk döneminden sonra.
0: Kız ve erkek çocuklarda fark ediyor mu ergenlik dönemi?
1: Evet, fark ediyor. Genelde erkekler daha erken ergenliğe giriyor. Kızlar daha biraz daha geç girebiliyor. Ama tabii ki bu bir değişmez bir kural değil. Bazı çocukların genetik bir şey gibi düşünelim. Genetik genimizde olan bir şey bu. Kimisi daha erken girebilir, kimisi daha geç girebilir. Bu bir kız olduğunda da farklılık gösterebilir, erkek olduğunda da farklılık gösterebilir. Ama erken puberte dediğimiz şey genelde 9 yaşın altında araştırmamız gereken durum o oluyor. Ama genelde bu şekilde.
0: Şimdi gülümsetecek bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyayı da hepimiz çok sık kullanıyoruz. Erkekler daha erken giriyor dediniz ama herhalde daha geç çıkar oldular. Bunun yetiştirilme tarzıyla ilişkisiyle devam edelim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani şöyle, toplumumuz aslında biraz geleneksel bir toplum. Ve tabii ki aslında her anne baba çocuğu için en güzelini, en doğrusunu yapmak istiyor. Ama ne yazık ki bizim kültürümüzde birazcık daha ataerkil yetiştirildiğimiz için erkeklerin adına daha fazla bir şey yapılır oluyor. Özellikle anneler tarafından. Öyle olunca da ileride çocuklar hem ergenlik döneminde hem ileride iş hayatlarına başladıklarında ya da evlendiklerinde bazı şeyleri onlar adına başkalarının yapmasını isteyebiliyorlar. Ve bu da sanki böyle ergenliğin uzamış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki herkes bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi üstüne düşen sorumlulukları, bazı şeyleri kendilerinin yapması gerekiyor. Çok haklısınız. Çok doğru bir nokta.
0: Şimdi her çocuk birbirinden farklı. Her insanın birbirinden farklı olduğu gibi. Ergenliğe girmeden önce karakterleriyle ilgili belirtileri kaç yaşında vermeye başlarlar ve aileler nelere dikkat etmeli?
1: Yani şöyle, şunu söyleyebilirim size Selvi Hanım. Aslında bizim kişiliğimiz temel olarak ilk 7 yaşta gelişir. Ama tabii ki insan beyni sürekli gelişen bir varlık, yaşadıklarımızla şekilleniyor. Dinamik, yaşadığımız travmatik olaylar ya da anne babadan gördüklerimiz, öğretiler ve genetik altyapımızla beraber sürekli şekillenen bir oyun hamuru gibi düşünebiliriz. Evet, çok temel şeyler ilk 6 yaş, 7 yaş.

0: Başta kişiliği gelişiyor ve sonrasında kişilik özelliklerini biz bundan sonra görmeye başlıyoruz temel olarak. Sorunuzun cevabı bu. Ama örnek vereyim, 9 yaşında yaşamış olduğu çok önemli, onun hayatına dokunan bir travmatik olay ya da çok olumlu bir gelişmeyle beraber de onun kişiliğinde değişiklik yaratılabiliyor. Hatta her zaman kişilik gelişebilir. Herhangi bir patoloji, bir hastalık ya da bir psikiyatrik sorun varsa da düzeltilebilir diye söyleyebilirim. Ama sorunuzun cevabı 7 yaş olsun.
1: Aileler burada çocuklarında fark etmeleri gereken özellikler açısından nasıl uyarılmalı? Hani çocuk sessiz olabilir, içe dönük olabilir, dışa dönük olabilir. Her yaramaz çocuk hiperaktif değildir mesela. Sorumluluk duygusu meselesi yine günümüzde çok konuşulan konulardan biri. Herkes çocuğunun rahat büyümesini, özgüvenli olmasını ister. Başarı tek kriter değil, mutlu olmasını ister en azından. Peki bunun için nasıl davranmaları gerekir? Çocuklarını nasıl gözlemeleri gerekir?
0: Yani şöyle, öncelikle sorunuzun başına gelecek olursak, her çocuk bir mizaçla dünyaya gelir. Mizaç genetiktir. Yani anne babamızın genetiğiyle bir şekilde yoğrulur ve bir mizaç özellikleri, işte mesela hareketli bir mizaca mı sahip olacak, utangaç bir mizaca mı sahip olacak ya da daha girişken, lider ruhlu bir mizaca mı sahip olacak? Evet, bunlar bizim genetiğimizde kodlu bir şekilde dünyaya geliriz. Ama dışarıda yaşadığımız şeyler, anne babamızın bize öğretileri, okulda yaşadıkları, insan ilişkilerinde öğrendikleri ve gördükleri şeylerle beraber karakter dediğimiz şey ortaya çıkar. Yani mizacın üzerine bir oyma sanatı yaptık gibi düşünebiliriz. Ve hani bazen genetik sebeplerden dolayı anne babanın biyolojik olarak getirdikleri, bazen de onların getirdiği şeylerle birlikte çocukların kişiliklerinde belli belirtiler olabilir. Örneğin mesela bir çocuk çok sessiz bir şekilde gidiyor. Biraz utangaç bir mizaca sahip. Ve bu sebeple işte ana sınıfına başladı. Normalde bir ay içerisinde biz adapte olmasını bekleriz. Tabii ki her çocuk şıp diye adapte olmaz ama bir ayı geçti, hala ağlayarak böyle kavga dövüş, işte bırakmadan gitme, hani okula uyum sağlayamıyorsa, bir şekilde arkadaşlarıyla eğlenemiyorsa, deriz ki anneden ayrılma kaygısı yaşıyor ya da işte sosyal ortamda bir adaptasyon sorunu var. Mesela bu bir problem haline gelmeye başlamıştır. Bu sadece utangaçlık değildir. Bu sadece bir kişilik özelliği değildir. Bu bir bozukluk olma yoluna gider. Bunun için de bir uzman desteği, profesyonel destek almak gerekir. Ya da mesela az önce dediniz ki işte her hareketli çocuk yaramaz mı? Tabii ki hayır. Zaten yaramaz kelimesi de çok hoş bir kelime de değil. Aslında çocuklara işte sen hazırlık yapıyorsun gibi söylemek mesela bana daha güzel geliyor. Hani yaramaz çünkü hoş bir kelime değil. Evet, bazı çocuklar çok hareketli, daha çok keşfetmek ister, daha çok meraklıdır. Yapma denilen şeyi daha çok yapmak ister. Çünkü inatlaşmayla aslında o bizim genetiğimizde vardır. 2 yaş dönemi özellikle
1: merak da öyle.
0: inatlaşma, merak, ben yapacağım dediğimiz ben merkezci bir dönemimizdir aslında bizim. Ve bir çocuk da bu sebeple işte oraya gidiyor, buraya gidiyor, her yeri karıştırıyor diye bu çocuğa direkt yaramaz diye etiketlemek ya da bu çocuk hiperaktif diye etiketlemek doğru değildir. Yani bir noktaya kadar olması gereken bir gelişim basamağıdır. Ama bazı çocuklar çok daha meraklı, çok daha hareketli, çok daha keşfe açık olabilir. Ama yine ne zaman biz buna bir problem deriz? Artık şakasına söyleyeyim ama uçan Hamdi gibi kafasını gözünü yarıyorsa, bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorsa, artık hiçbir şekilde zapt edilemiyorsa, mesela durması gereken, sakin olması gereken banka gibi oturması gereken ortamlarda bile oturamıyor. Hem kendi konforunu hem ailenin konforunu bozuyor. Belki artık bu bir hiperaktivite midir diye profesyonel destek almak gerekebilir. Yani aslında her şeyde süre çok önemli, şiddet çok önemli ve işlevsellik çok önemli. Yani bu problem, yani bu mizaç özelliği ya da kişilik özelliği, çocuğun kişilik özelliği olarak sevimli bir şekilde hayatın akışında devam mı ediyor, çocuktan bir şeyler mi götürüyor? Eğer aileden ve çocuktan bir şeyler götürüyorsa, mesela daha başarılı olabilecekken etkinliklere katılmasının önüne geçen bir hareketliliği varsa örneğin ana sınıfında, evet, o zaman bir sorun var demektir ve bizim bir çocuk psikiyatri yoluna girmemiz gerekir.
1: Burada anne babalara çok iş düşüyor, eğitimcilerle birlikte elbette, ama şu da var galiba, hani zamanın hızlı değişiminden, ülkenin, insanın hızlı değişiminden söz ettik. Çocuk yetiştirme biçiminin de değişiminden söz etmek mümkün galiba. Eskiden anne babanın birkaç göz hareketiyle oturduğu yerde kalan çocuklardan artık çocuğum özgüvenli olsun, çocuğumun karakteri bu sözleriyle yaptığı hiçbir eylemde ses çıkarılmayan çocuklar, çocuk odaklı yetiştirme tarzı meselesi de çok tartışılır oldu sanki. Burada çocuğun hani

0: dur deyince durmaması meselesinde herhangi bir belki de sıkıntı yok. Belki de yalnızca yetiştirilmeyle ilgili. Benim çocuğum yapar. Duygusu da var mı? Davranışı da var mı?
1: Yani şöyle, çok haklısınız. Sınırlardan bahsediyorsunuz aslında. Şu an kesinlikle olması gereken sınırlar biraz silikleşmeye başladı. Neden? Çünkü anne babalar birazcık daha özgür yetişmeli. İşte çocuğum bunu yaparsa travmatik olarak değerlendirilebilecek bir olay yaşamış olur mu? Kişiliğini etkiler mi? İşte onun yapması gereken özgürlük sınırlarına giriyor diye. Aslında çocuklarını korumaya çalışırken biraz ipin ucunu kaçırdılar bence. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Şimdi sizin dediğiniz gibi bizim kuşağımızda eskiden bir anne babamızın bir kaş göz hareketi ya da yapma denen şeyi ya da yapma denmeden neyin yanlış olduğunu bilerek yetiştik aslında. Ama şu anda bunları yaşarken birazcık da kendimizden bir şeyler de gitti. Çünkü bazıları bir tokatla ya da bir cimcirmeyle ya da bir kaş gözle babasının azarıyla kuralları öğrenmek zorunda kaldı. Bazısı öğretmeninin işte eline cetveli vurmasıyla, kulağını çekmesiyle kuralları öğrenmek zorunda kaldı. Evet, büyüklerimize saygı vardı ama sevgi soru işaretiydi geçmişte. Ve bu da çok büyük travmalar yaratan kişiler de vardır, yoktur ama şu anki anne babalarda ben bunları yaşadım, çocuğum bunları yaşamasın. Ben onun için elimden geleni yapayım şeklinde bir bilinç dışı motivasyonla aslında bunları yapıyorlar. Ama işte ipin ucu kaçtığı zaman sınırlar maalesef silikleşebiliyor. Sınır dediğim şey ise şu. Şimdi bir çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için, başkalarının haklarına saygı duyabilmesi için ve tam bağımsız, özgür olarak yetişebilmesi için zaten bir kurallarla büyümesi gerekir. Ve biz bu kuralları şefkatli bir şekilde de onlara öğretebiliriz. Yani çocuğum işte bak, başka hiç kimseye vurmuyoruz, kendine vuramazsın, okulda öğretmenine saygı duyman gerekiyor diye başkalarının özgürlük alanlarını ona anlatmalı. Ama bunu yapmadığında da ben sana bu kuralları anlatmıştım, şimdi sen bunları yapmadığın için, örneğin bir ekran saati vardı 7 yaşında bir çocuk olsun, bugün senden bu hakkını almak zorundayım şeklinde şefkatli bir şekilde pozitif disiplin uygulamak gerekir. Ama bazen şu an işte anne babalar şöyle oldu, sizin dediğiniz gibi işte çocuğum okulda diyelim kural dışı bir şey yaptı, öğretmen onu uyardı, nasıl benim çocuğumu uyarır gibi. Öyle olunca da çocukta şöyle bir şey gelişiyor: İşte bu kuralı annemin böyle söylemesiyle öğretmenim esnetti, demek ki bu kural gerçekten gerekli değil, ben demek ki canım istediği gibi davranabilirim gibi yanlış bir yöne kaymaya başladı. Ve evet, kişilik gelişimiyle ilgili bir sıkıntı aslında bu da çocukta.
0: Evet, öğrenciler, öğretmenler, veliler, bu üçlünün bir arada oluşu çok önemli. İyi diyalog çok önemli. Bir de günümüzde kaygı boyutu çok arttı. Güvenlik meseleleri çok arttı. Çok fazla sosyal iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte de habere maruz kalıyoruz ve korkularımız da artıyor. Bunlar çocuklarımızı, ergenlerimizi nasıl etkiliyor onu da dinleyelim ama bir müziğimiz var. O şarkıyı dinledikten sonra konuşalım. Size de bir nefes aldıralım.
1: Tabii ki.

0: Ailece devam ediyor. Saatimiz 13.35 sevgili dinleyicilerimiz, Fikret Kızılok söyledi. Konuğumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Gencay Koç stüdyomuzda kaygı meselesine gelmişti sohbetimizde sıra. Günümüz insanında kaygı çok fazla. Zaman, yetişme, sonra onay meselesi, bu sosyal medya ile birlikte, gerçi yasalarla farklı ülkelerde, bizim ülkemiz dahil adımlar da atılıyor. Kaygıya iten nedenlerin fazlalığı ile birlikte çok fazla duyarda olduk. Olan bitenden, ailede, çevrede, ülkede, şehirde, dünyada olan bitenden çocuklar, ergenler nasıl etkileniyor?
1: Şöyle Selvi Hanım, bu aslında çok eksenli değerlendirilmesi gereken bir problem. Yani bunun bir çocuk boyutu var, bir aile boyutu var, bir okul boyutu var. Ve evet, sizin dediğiniz gibi ne yazık ki ülkemizde de dünyada sosyal medyanın etkilerinde her çocuk ve ergenleri olumsuz etkilediği durumlarda da bizim hem kişiye özel hem de topluma özel değerlendirmemiz gerekiyor. Yakın geçmişe gidecek olursak, özellikle bu okullarda olan şiddet olayları çerçevesinden bakacak olursak, ilk önce bizim dilimizi düzeltmemiz çok önemli. Çünkü etiketlenme dediğimiz, özellikle ben hani bir çocuk psikiyatristi olarak bunu çok önemsiyorum ve eğer burada dinleyicilerde bir kişiyi bile kazanabilirsek benim için çok değerli olur. Şimdi çocuğumuzda bir problem gördüğümüzde, yani psikiyatrik açıdan yolunda gitmeyen bir şey gördüğümüzde, evet bu psikiyatrik problem anne babadan da kaynaklanıyor olabilir, çocuğun çevresinden, oynadığı oyundan da kaynaklanıyor olabilir, ama bazen korkup onu doktora götürmekten, çocuk psikiyatristine götürmekten çekinebiliyoruz. Neden? Tırnak içinde siciline işler mi? İşte çocuğuma işte deli damgası yedirir miyim? Ya da işte ailemizin adı çıkar mı? Ya da farklı şekilde etiketlenebilir mi? Okulda farklı sorunlar ortaya çıkabilir mi diye yardım almaktan kaçınabiliyoruz. Bu gerçekten okulda bir problem haline gelebiliyor. Bir de bu çocuk, hani bu nasıl, örneğin yine dediğim gibi, hani bu şiddet olayına, silahlı çatışma olayına bakacak olursak, nasıl bu hale geliyor? Yani genelde akran zorbalıklarından sonra da bunlar çok fazla olabiliyor. Zorbalık yaşayan kişi mağduriyetinden sonra bir zorba haline gelip öyle zorba kişiliğe de dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii ki anne babalarda bu yaşanan bütün problem çocukların güvenliği açısından bir kaygı oluşturuyor. Ya benim çocuğumun da başına bir şey gelirse ben nasıl yapmalıyım? Sosyal medyasını kısıtlamalı mıyım? Bütün oyunlarını kısıtlayıp elinden almalı mıyım gibi topyekün onları hani korumaya itebiliyor. Ama şunu unutmamalıyız. Biz çocuklarımızı bir fanusun içinde yetiştiremeyiz. Ve her şeyin azı karar, fazlası zarar demiş atalarımız. Belli miktarda çocukların bazı şeylere de maruz kalması gerekiyor. Örneğin oyun oynayacaksa, sosyal medyaysa. Ama bizim bunları kontrol altında tutmamız gerekiyor.
0: Ve tek suçlu da onlar değil. Hemen kesinlikle. Bizim etiketleme meselesinden söz ettiniz. Tek bir suçlu bulup her şeyi oraya yönlendirme halimiz de var.
1: Evet.
0: Çocuk evde konuşkandır, okuluna gittiğinde suskundur, kesinlikle. Karışmıyordur. İşte akran zorbalığı dedik orada. Ya da okulda sosyal eve gelince iletişim kurmuyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gereken meseleler.
1: Çok haklısınız. Yani dediğim gibi multidisipliner yaklaşılması gerekiyor bu duruma. Yani okullardaki akran zorbalığı eğitimlerinden başlamalıyız bence. Yani bir çocuğa hem ailesi, anne babası, hem de okulda öğretmenleri kendilerini zorbalıktan korumayı öğretmeli. Yani tabii ki şiddete şiddetle karşılık vermemeli hiçbir çocuk. Ben hastalarıma, danışanlarıma da bütün hani poliklinik hizmetlerimi verirken bunu anlatıyorum, ama karşınıza bir çocuğu aldığınızda, diyelim size zorbalık yapıyor, kepçe kulaklı diyor, gözlüklü diyor, kısa boylu diyor. Yani o özgüvenli yetiştirdiğiniz, sevgi dolu, değerlilik hissiyle yetiştirdiğiniz bir çocuğa siz şunu öğretebilirsiniz: bana bunu yapmaya hakkın yok, bu senin düşüncen, senin bana bunu demen beni etkilemez deyip gözlerinin içine bakıp ona meydan okumasını öğretebilirsiniz, örneğin anne baba olarak siz. Siz bunu yaptığınızda zorbalar zaten zayıf çocuklar arar, ezebileceği çocuklar arar. Bir süre sonra o zorba gidip kendine yeni bir kurban aramaya başlayacaktır. Eğer biz bunu yaparsak, çocuğumuzu şiddete başvurmadan sözel bir şekilde kendini ifade ederek korumayı da öğretiriz. Hem de kişiliği açısından özgüvenin gelişmesi için de çok güzel bir şey yaparız. Evet, bu bizim hani anne babaların kaygısı açısından çocuğumuzu zorbalıktan korumak için güzel bir adım. Ama biz kendi çocuğumuzu koruyabiliriz. Diğer çocukları nasıl koruyacağız? Bunun için de öğretmenler

0: çok iyi gözlemci olmalı. Anne babalara yansız, yüksüz, yargısız bir şekilde etiketleme yapmadan ya da onları suçlamadan, işte siz evde şöyle yaptığınız için çocuk burada yapıyor gibi ithaflarda bulunmadan bir uzmana gerekirse yönlendirmeleri çok önemli ki bu en başından, ağaç yaşken eğilir atasözünde olduğu gibi, en başından kontrol altına alınabilsin ve biz toplumumuz olarak o çocuğu kazanabilelim. Ama bunu yapmazsak bir şekilde, diyelim zorba yetişmiş bir çocuk, evde güzel bir şekilde sevgi görmüyor, pozitif disiplin yöntemleri uygulanmıyor, örneğin anne baba salıyor, tamam ya işte ne yaparsan yap, ne halin varsa gör, 10 saat mi oyun oynuyorsun, 10 saat oyun oyna gibi bir disiplinle, hatta disiplinsizlikle yetişiyorsa eğer, bu çocuk ileride yaşadığı sorunları da sağlıklı bir şekilde ailesiyle paylaşmayacağı için daha farklı psikopatolojiler, yani psikiyatrik sorunlar ortaya çıkarabilir ve sevildiği, kabul gördüğü yerde kabul görmek için böyle bir fanatizm ruhuyla, mesela oynadığı, biliyorsunuz online oyunlar çok fazla türedi. İşte şu hedefi geçmek için, şu oyunu kazanmak için şimdi gidip şöyle bir silahlı çatışma başlatacaksın dediklerinde bunun esiri olabilir aslında bir çocuk. Yani her şey sağlam bir kişilikten, sağlıklı bir çocuk yetiştirmekten geçiyor. Ama anneler de bunu yapacağız diye çok fazla kaygılı, çok fazla koruma
1: Anneler daha
0: içgüdü.
1: mı kaygılı?
0: Yani genelde birincil bakım veren anne olduğu için tabii ki anne baba beraber olmalı. Ama yayınımızın başına da birazcık değindik. Ataerkil bir toplumda yetiştiğimiz için biraz anneler burada öne çıkıyor Türkiye'mizde. Çok fazla koruma içgüdüsüyle yaklaşırlarsa da bu sefer tam tersi. Başkalarının özgürlüklerine saygı duymayan, ben böyle istiyorum, böyle yapacağım diyen bir çocuk yetiştirme ihtimalimiz de var.
1: Evet,
0: Çok ince bir çizgi yani.
1: ince bir çizgi. Rol modellere de dikkat etmek gerekiyor. Çocukları, ergenleri çok da suçlamamak gerekiyor. Büyüklerin davranışları söylediklerinden daha etkili. Bunu da hiç unutmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi anne baba kaygısından söz ettik ama çocukların kaygılarına gelecek olursak, onların, sizin danışanlarınız olduğunu da söylediniz. Kaygıları en çok hangi konular üzerine, ya da sosyal kaygı dediğimiz şeyin kaygıdan ayrı olup olmadığını bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki seve seve. Şimdi sosyal kaygı başka bir şey. Ondan önce hani genel, şu
1: Evet.
0: anda ben Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çok yoğun bir şekilde çalıştığım için özellikle gençlerin son zamanlarda güncel olarak kaygısının gelecek kaygısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle okula düzenli gitme, ödev yapma, kendi emekleri, hedefleri, değerleri için çalışma konusunda hem motivasyonları çok az hem de kaygıları az. Şöyle düşünüyorlar. İşte çalışınca da bir şey olmuyor. Ya da işte örnek vereyim, otosanayide az çalışarak çok daha fazla para kazanılıyormuş. İşte ben çalışmadan bunu yapacağım şeklinde kaygıları olan bir nesil de var. Bir de gerçekten emek verip iyi yere varmaya çalışıp işte emeğimin karşılığını alabilecek miyim? Çünkü biz bir şey konusunda hedeflediğimizde, ona uğraştığımızda bir noktada birazcık kaygı iyidir. Bu bizi harekete geçirir, motive eder. Ama emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz diye bir performans kaygısı sınırı aşarsa eğer, bu bizi birazcık aşağı çeker. Başarısız olmakla ilgili, olumsuz değerlendirmekle ilgili kaygı yaşayan bir nesil de var.
1: Çalışan çocuklarımız da var maalesef.
0: Evet, yani hem işte bu meslek edindirme kurslarında bir yandan kuaförde çalışıp işte bir yandan işte restoranlarda çalışıp ne yazık ki düşük ücretlerle kendi kendini yetiştirememiş patronların altında çok ezilen bir nesil var. Yani bu konuda ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu çok derin bir
1: Büyüklerin çok
0: mevzu.
1: borcu var bence çocuklara, ergenlere. Büyüklerin, dünyadaki büyüklerin.
0: Kesinlikle. Yani şunu unutmamamız gerekiyor. Anne babalar için de bu geçerli. Hiçbir çocuk dünyaya gelmeyi kendi seçmiyor. Anne baba olarak biz kendimiz karar veriyoruz ve hiç kimsenin, hani hiçbir çocuğun da onlara bir borcu yok. Özellikle hani bu dediğiniz gibi bu noktayı atladığımızda bizim altımızda işçi olarak çalışan birinin daha kendi gelişmekte olan bir çocuk olduğunu unutup davranışlarımızı çok yanlış bir rotaya çevirebiliyoruz. Bu da onların hem eğitim hayatlarında bir sekte yaratabiliyor, hem kişiliklerinde, hem sonraki gelecek adımlarında. Bu çok sıkıntılı bir durum dediğiniz gibi. Ama ne yazık ki günümüzün de gerçeği.
1: Sosyal kaygı nedir?
0: Şimdi sosyal kaygı bir kişi tarafından sosyal ortamda, sosyal etkileşim esnasında, bu da bir performanstır aynı zamanda. Şu an biz sizinle konuşurken de birbirimize bir performans sergilemiş oluyoruz. Karşı tarafın izleniyor olduğu süreçte olumsuz değerlendirmekle ilgili bir kaygıdır aslında. Örneğin ben sizinle konuşurken işte dilim sürçer mi? Acaba benim hakkımda ne düşünecek?

0: rezil oldum mu, işte bundan sonraki cümlem nasıl olacak gibi sürekli konuşuyor olursam bir performans kaygısı, bir sosyal kaygı yaşıyor olabilirim. Şimdi bu bir noktaya kadar, yine dediğim gibi, her şey bir noktaya
1: Evet.
0: kadar normal olması gereken bir şey. Çünkü çok gamsız bir şekilde karşımızdaki insanı ciddiye almadan da hareket etmemiz bizi iyi bir noktaya götürmeyecektir. Ama ne yazık ki bazı gençlerde, hatta bazı yetişkinlerde de sosyal kaygı bozukluğu, yani sosyal fobi dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu utangaçlıktan çok çok farklı. Mizaç özelliğinden çok çok farklı bir durum. Yayının başında da söylediğim gibi bu bir psikiyatrik bozukluk ve işlevsellikte bir bozulmaya yol açıyor.
1: Belirtilerini biraz daha anlatıp çözümüne geçelim mi?
0: Tabii ki şöyle diyelim ki bu bir ilkokula giden bir çocuk olsun, 8 yaşında bir çocuk. Parmak kaldırmaktan korkuyor
1: Evet.
0: olabilir. Öğretmenini anlamadığı şeyi soramıyor olabilir. Ya da bir arkadaşıyla birlikte oyun oynayamıyor, onunla parka gidemiyor olabilir. Eve misafir geldiğinde misafirle "Ayşe teyzeciğim nasılsın, iyi misin?" diye konuşamıyor olabilir. "Ay bu çocuk çok utangaç, yabani" denilen çocuğun altından bir sosyal kaygı bozukluğu çıkabilir. Onun dışında eve bir mesela su siparişi verdik, kapıyı açıp korkup kaçıyor olabilir. Bunlar evet pek çok belirti, ama bu belirtiler şiddetli bir hale geldiyse, örneğin mesela doğum gününe hiçbir arkadaşın doğum gününe katılmıyorsa, sosyal bir çekilme yaşıyorsa, hep işte kendi odasına takılmak istiyorsa, hiç arkadaş edinemiyorsa, göz göze temas onu zorluyorsa, kısık sesle konuşuyorsa, vücut organlarının işte dış görünüşünün hatlarını belli etmeyen kapalılıkta bol giysiler, koyu renkli giysiler giymeye çalışıyorsa, bu artık onun işlevselliğini de etkilemeye başlamış. Akademik başarısını, arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini de etkilemeye başlamıştır ve evet, koşa koşa çocuk psikiyatrisine gitmeliyiz noktasına gelmeliyiz. Yine bu ergende benzer belirtilerle birlikte, az önce de söylediğimiz gibi, bu sosyal çekilme kendi dünyasında ekran bağımlılığında artışı sebep olabiliyor. Çünkü ekran cansız bir şey, ama gene bir sosyallik kurabiliyor. Aslında sosyal fobi
1: Evet.
0: yaşayan çocuk sosyallik kurmak istemiyor değil. Bu onun tercihi değil. Sadece bundan çekiniyor, çok büyük bir kaygı duyuyor. Çünkü işte ben bunu söylerken olumsuz değerlendirilirsem, rezil olursam, benim hakkımda şöyle düşünürlerse diye biraz rahatsızlık yaşayabiliyor. Bu ekran bağımlılığında artışa yol açtığı için de böyle belirtilerle aileler
1: Ne
0: görebiliyorlar.
1: yapmalıyız? Veliler, aileler.
0: Az önce söylediğim belirtiler konusunda mutlaka çok duyarlı, çok iyi bir gözlemci olmalı anne babalar. Ve bunu fark ettiğimizde öncelikle problemi tanımlamamız gerekiyor. Yani ben hep çocuk psikiyatrisi polikliniğine gelen hastalara bazen "Hocam gizli bir konuşabilir miyiz?" derler. Bunu çocuğunuzla konuşmadan gelmeniz uygun değil diye söylerim. Çünkü önce çocukla konuşulması gerekiyor. "Anneciğim, babacığım, bak hani sen bu aralar işte öğretmeninle konuşurken zorlanıyorsun. Arkadaşlarına vakit geçirmek istemiyorsun. İşte geçen misafirlikte çok zorlandın, hatta gitmek istemedin. Ya da mesela bu bir ergen

0: Yeni olsun. Odanda çok fazla vakit geçiriyorsun. Arkadaşlarınla işte vakit geçirmeni istediğimizde tercih etmediğini, rahatsızlık duyduğunu söylüyorsun. Bu bizi endişelendiriyor. Senin için ne yapabiliriz gibi. Öncelikle bu konuyu bir değişmek, çocuğu anlamak çok önemli. Ama birlikte siz çözüm üretemiyorsanız eğer de hadi bu problem için bir danışmanlık alalım diye çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize verdiğiniz bilgilerle umarız dinleyicilerimiz de yararlanabilir ve daha doğru adımlar atabilir. Ne yapacağım diye düşünen varsa
0: İnşallah.
1: yine sosyal medyadan elbette çok şey öğreniyoruz. Yapay zeka hayatımızda çok önemli yer tutuyor. Oralardan biz yol gösteren belli adımları alabiliriz ama unutmayalım ki mutlaka uzmana danışmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilmeden bir işe kalkışmamamız gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Evet, yapay zeka bazı belirtilerle beraber şu olasılıklar sizi bekliyor olabilir ya da sizde şu hastalık, şu bozukluk var diyebilir. Ama ilişki çok önemlidir, etkileşim çok önemlidir. Biz bir muayenede çocuğun yüz ifadesi, jest mimikleri, bazen söyleyemediği şeyler, bunların hepsiyle beraber tanı koyuyoruz. O yüzden lütfen gelmekten çekinmesinler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünden uzman doktor Gencay Koç size. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, ailece yarın yine 13 haberlerinden sonra. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün medeni kanunumuza göre evlenme ehliyeti üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Evlenme. Bir kadın ve bir erkeğin tüm yaşamlarını birlikte geçirme hususunda anlaşarak devlet tarafından kıyılan nikahla bir araya gelmelerini sağlayan aile hukuku sözleşmesidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz evlenme ehliyeti. Yani bir kimse medeni kanuna göre ne zaman evlenme hakkına sahip olur ve ne zaman nasıl evlenebilir şeklinde olacak. Bilindiği üzere nişanlanma, evlenme, boşanma gibi konular medeni kanunumuzda düzenleniyor ve medeni kanunda bir evliliğin geçerli kabul edilebilmesi için gerekli koşullar, yaş, ayırt etme gücü ve diğer hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. Buna göre bir kimsenin evlenme hakkına sahip olabilmesi için bazı temel unsurları barındırması gerekiyor. Birincisi, kişi mutlaka evlenme yaşına gelmiş olmalıdır. Nedir bu? Kanunumuz evlenme yaşını 3 aşamalı olarak, 3 kademeli olarak değerlendirmiştir. Buna göre her erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Evet, 17 yaşını dolduran erkek ve kadınlar evlenebilirler. Ama bizim kanunumuza göre henüz 18'i bitirmediği için velisinin, yani anne ve babasının rızasını,

0: alması şarttır. Yani 17 yaşındaki bir kimse evlendirme memurluğuna gittiğinde yanında mutlaka velisinin de yazılı muvafakatini götürmek zorundadır. Olağanüstü evlenme yaşına geldiğimizde ise hakim haklı bir sebebin varlığı halinde, önemli bir sebebin varlığı halinde 16 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadınların da evlenmesine izin verebilir. Fırsat varsa ve mümkünse tabii ki bu 16 yaşını doldurmuş olan ve evlenecek olan kişilerin ana ve babasını da mahkemeye çağırarak dinler. Peki kanuna göre 16 yaşını bitirmiş olan bir kimsenin evlenmesi konusunda gerçekleşmesi aranan olağanüstü bir sebep ya da haklı sebep ne olabilir? Yani ne olur da 16 yaşındaki bir kimsenin mahkeme aracılığıyla evlenmesi talep edilir? Buna örnek olarak can güvenliği ya da bakım zorunluluğu olabilir. Mesela diyelim ki 16 yaşını bitirmiş lisede okuyan bir kız var ve deprem olmuş, anası babası ölmüş, yakınları ölmüş. Bu kız çocuğu bakıma muhtaç bir şekilde ortada kalmış ve fakat bununla da evlenmek isteyen bir kişi var. Burada elbette 16 yaşını doldurmuş olan bu kız kanunen evlenemez. Ama kendisi gider, durumunu izah eder ve hakimden kendisi için özel bir izin çıkarılmasını isterse, hakim burada onun özel koşullarına istinaden onun evlenmesine izin verebilir. Diğer taraftan bir kimsenin normal evlenme yaşı ise, yani hiç kimseye sormadan, ebeveynlerinin iznini ya da hakimin iznini almadan evlenebilmesi için 18 yaşını doldurması şarttır. 18 yaşını bitirmiş herkes yetişkin sayıldığı için, rüştüne erdiği için, reşit olduğu için istediği kimseyle hukuka uygun bir şekilde evlenebilir. Tekrarlayacak olursak, 18 yaşını doldurmuş olanlar hiç kimseye sormadan istediği gibi evlenebilir. 17 yaşını doldurmuş olanlar ana babasının yazılı izniyle evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş olanlar da çok olağanüstü, önemli bir sebebinin varlığı halinde hakimin izniyle evlenebilir. Diyelim ki yaş unsurunu tamamladık. Evlenmek için bu yeterli mi? Değil. Kanuna göre bir de ayırt etme gücümüzün bulunması lazım. Eskiler buna temyiz kudreti diyor. Yani evlenecek kişilerin akli bir olgunluğa sahip olması gerekir. Doğruyla yanlışı, yararlıyla zararlıyı birbirinden ayırt edecek, kendini çekip çevirebilecek düzeyde, akla ve mantığa uygun hareket edebilecek düzeyde bir akli olgunluğa sahip olması gerekir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler elbette kanun tarafından evlenmeleri yasaklanmış olan kişilerdir. Diyelim ki yaşı tamamladık. Ayırt etme gücümüz de var. Artık evlenebilir miyiz? Hayır. Kanun koyucu bir de evlenme engellerinin bulunmamasını arıyor. Yani evlenmenize engel olacak başkaca sebeplerin olmaması gerekiyor. Misalen yakın akrabalarınızla evlilik yapamazsınız. Alt soyunuzla, yani çocuklarınızla, torunlarınızla, üst soyunuzla, ananız, babanız, ninneniz, dedeniz, bunlarla, kardeşlerinizle, amcanız, halanız, dayınız ve teyzeniz ile evlenemezsiniz. Bizim evlenebileceğimiz en yakın kan hısmımız kuzenlerimizdir. Bunu akıldan çıkartmamak gerekiyor. Bir diğer husus ise evlenmek isteyen kişinin evli olmaması, yani bekar olması gerekir. Bizim hukukumuzda tek eşlilik geçerli olduğundan bir kişiyle evli olan bir kimsenin resmen başka kişiyle evlenmesi mümkün değildir. Evlenecek kişinin akıl hastalığına düşmüş olmaması gerekir. Diğer taraftan evliliği sona ermiş bir kadın varsa bundan itibaren 300 gün geçmedikçe o kişi evlenemez ya da tam teşekküllü devlet hastanesinden hamile olmadığına dair bir rapor getirmek zorunda kalır. Toparlayacak olursak, evlenmek için kanunun öngördüğü yaşı doldurmuş olmak, ayırt etme gücünde bulunmak, yani ayırt etme gücünün olması, ilgili kişinin akli olgunluğa sahip olması ve kanunun saydığı evlenme engellerinin bulunmaması şarttır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün evlenmenin temel koşulları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklamlar.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz bugünkü, bu haftaki Aklın Gözü programına. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Tüm dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Bugün stüdyomuzda sanat tarihçisi, yazar, küratör İsmail Erdoğan var. Daha evvel kendisiyle birkaç program yaptık. Programımızın müdavimleri onu hatırlayacaktır. Sanat üzerine konuşuyoruz genellikle. Bugün de sanat üzerine bir söyleşi yapmak istiyoruz. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum İsmail Erdoğan.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Bugün Batı sanatının kodlarıyla İslam sanatının kodlarını konuşalım istiyoruz. Bu kodlar üzerinden, yani temel ilkeler üzerinden bu iki sanat akımını ya da sanat biçimini konuştuğumuzda nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Yani kurucu ilkeler açısından, insan tasavvuru açısından, evren ve varlık anlayışı açısından Batı sanatının hayali ile İslam sanatının hayali nedir? Bunu konuşalım istiyoruz. Öncelikle kavramları sınırlandırmak adına bu iki kavramla neyi kastettiğimizi bir konuşalım. Yani Batı sanatı dediğimizde nerede başlayıp nerede bitiyor, sınırı nedir? İslam sanatı derken de tam olarak neyi kastediyoruz?
2: Meseleye kronolojik olarak yaklaşırsak zaten önce Batı sanatını masaya bir yatırmak, onun kavramsal çerçevesini belirlemek, sonrasında İslam sanatını konuşmak daha makul olur. Şimdi Batı sanatı deyince sanat tarihi kitaplarına baktığımızda

0: Sümerlere gidiyorsunuz, Mısır'a gidiyorsunuz. Yani aslında hani Batı sanatı deyince ilk akla Sümerler ve Mısırlılar gelmez. Ama sanat tarihi kitaplarına baktığınızda işte medeniyetin ilk örnekleri diyebileceğimiz bölgelerden bir nevi kendilerine uygun, ben en azından öyle yorumluyorum, bazı yaslanacakları dayanak noktaları devşiriyorlar.
1: Yani Batı sanatı dediğimizde gene kökenini doğuda buluyoruz, doğru mu?
0: Kesinlikle öyle. Yani Batı sanatı dediğimizde hemen belki ilk olarak Yunan'a gidilir. Baktığınızda Ege coğrafyasına gidilir. Fakat Ege ile Akdeniz kardeştir. Ve hani siz Akdeniz'i konuştuğunuzda Mısır'ı konuşmak durumundasınız. Akdeniz'le direkt irtibatı belki olmasa bile bir şekilde kültürle ilişkisi, ticari yollar üzerinden, kültürel yollar üzerinden Sümer'i yine konuşmak durumundasınız. O yüzden bunlar üzerinden illaki bir devşirme söz konusu. Oradan aslında hikaye Yunan'a geliyor. Bir şekilde Ege, Akdeniz o havzaya geliyor. O havzada da karşımızda bizim işte antik Yunan medeniyet dediğimiz. Yani Talesler, Anaximenesler, Anaximandroslar, efendim Platonlar, Sokratlar gibi birçok önemli.
1: Bu filozoflar arasında sanatçı kimliği de olan var mı?
0: Tam onu söyleyecektim aslında. Şimdiki gibi hani akademizmde siz bir şeyden anladığınızda başka şeylere sağır ve kör olabiliyorsunuz ama geçmişe gittiğinizde böyle bir durum söz konusu değil. Eflatun'dan bahsettiğinizde bir tarafıyla filozof diyorsunuz, bir tarafıyla şair diyorsunuz. Bir şekilde bu insanların sanatla iştigal ettiklerini, iştigal etmeseler bile sanat üzerine kafa yorduklarına şahit oluyorsunuz. Bugün sanatla ilgili yapılmış en bilinen eski denilebilecek tanım Eflatun'a ait bir tanım. İşte mimetik bir perspektiften yani taklit meselesi üzerinden sanata yaklaşır ve bu bağlamda sanatı da sanatçıları da küçümser aslında. Onun devlet isimli ideal yaşam biçimini bütün kurumları ve kuramlarıyla ideal yaşam biçimini temsilen yazdığı kitabında yansımalar ve yanılsamalar katı dediğimiz en alt katta aslında sanatçılara yer verir. Çünkü sanat onun zamanında bir taklitten ibarettir. Varlığı taklitten ve onu mimetik bir sanat olarak, mimesis olarak ifade edip küçümser.
1: Tümüyle o dönemin sanat yapma biçimiyle ilgili bir şey. Çünkü Eflatun gibi yaratıcılığa çok önem veren bir ismin bütünüyle doğasında yaratıcılık bulunan bir faaliyeti küçümsemesi aslında düşünülemez.
0: Kesinlikle öyle ama tabii onun baktığı yerden o zamanda yapılan sanatın yaratıcılıkla bir alakası yok. Yani bir üzüm yaprağını ya da tanesini, salkımını ona en yakın şekilde yapmayı başarmanın idealar evreniyle yeryüzü arasındaki ilişkinin o organikliği açısından bir kayda değer tarafı yok.
1: Evet.
0: O yüzden de o var olan bir şeyin taklidini yapmanın sanat olarak bence hani çok bu kadar da hakim değiliz onun neyi nasıl kastettiği ile ilgili ama yani bu sanat değildir diyor bence aslında ya da buna siz sanat diyorsanız sanat ilahi değildir bir nevi demeye getiriyor. Çünkü ilahi olana insanın kendini katması değil midir esas olan şey? Çünkü züm salkımını yaratan Allah'tır. İnsanı yaratan da Allah'tır. Bu anlamda birinin diğerini taklit etmek yerine birinin diğerini tamamlamak aslında o bizim tevhidi perspektif dediğimiz hani tamamlayarak meseleyi o somut düzlemden aslında daha soyut bir mecraya taşımak ki hani felsefeden bahsettiğinizde bir şekilde soyuta soyutlamaya gitmek durumundasınız. Sanat da kesinlikle böyledir ve siz hani filozof şairden bahsediyorsunuz ki birçok büyük adamın tarih boyunca dile getirdiği şeydir aslında bu. Yani felsefeyle, sanatla, işte irfan geleneği ya da farklı bu anlamda geleneklerle gidilen yolun aslında hep somuttan soyuta ve varlıktan Allah'a, alemden Allah'a doğru bir yolculuk olduğu şeklindedir. Yani bu anlamda var olan bir şeyi körü körüne taklidi Platon küçümsüyor.
1: O zaman şöyle bir yolculuk anlatacaksın bize Batı sanatını anlatırken, yani Yunan'dan devam edelim şimdi. Bir yabancılaşmanın tarihini mi anlatacaksın aynı

0: zamanda kökenleri böyle bir felsefeye dayanıyorsa, yani Eflatun'un sanat felsefesiyle bugünkü Batı sanatının felsefesi arasında bir kopuştan mı söz edeceksin aynı zamanda?
1: Ya şimdi bu kadar net konuşmak tabii kolay değil ama arada büyük farkların olduğunu söylemek de zor değil. Burada belki de şunu söylemek daha önemli. Aslında bu uzaklaşma dediğimiz şey ta Platon zamanında gerçekleşmiş bile. Yani şimdi Platon'un bu sanat değil ya da böylesi bir şey sanatsa bu kayda değer değil demesi aslında öncesinde kayda değer bir şeylerin var olduğunu Platon'un gördüğü, anladığı, kavradığı şekliyle öncesinde başka sanat yapma biçimleri ya da algılama biçimleri söz konusuydu. Gelinen noktayı eleştirdiği, gelinen noktaya verdiği bir paye söz konusu burada. Ama bu tabii o kadar güçlü ve o kadar etkin hale geliyor ki Batı'da mimetik sanat dediğimiz sanat 19. yüzyıla kadar, 20. yüzyılın başlarına kadar bütün etkinliğiyle varlığını devam ettiriyor Batı'da. Yani hani milattan önce 500'leri konuşuyoruz, 400'leri konuşuyoruz Platon'dan bahsettiğimizde. Oradan bir sıçrıyorsunuz 1900'lere kadar. 2300 sene boyunca hemen hemen benzer şekilde Batılıların aslında sanat yaptığını görüyorsunuz. Yani bir tarafta üzümü ona en yakın şekilde yapmakla Rembrandt'ın otoportresini yapmak arasında 2000 yıldan fazla zaman var. Ama nitelik olarak baktığında aslında çok farklı şeyler yapmıyorlar. Yani işte ışığı şöyle farklı kullanıyormuş, gölgeyi şöyle düşürüyormuş. İkisi arasındaki kontrastı muhteşem bir şekilde koruyarak, kurarak oradan çok efektif sonuçlar elde ediyormuş. Doğru. Ama aslında niteliğe baktığın zaman, öze baktığında yapılan şey yine taklit. Yani bir duyguyu birisinin olağanüstü bir şekilde verebilmesiyle birisinin beceriksiz bir şekilde veremesi arasında sadece yapılan şeyin etkililiği açısından bir farklılık vardır. Ama niteliği ve özü açısından bir farklılık yoktur. Burada tabii bir parantez açmak gerek ama. Yani Batı sanatı deyince bir yandan Yunan'dan bahsediyoruz ama bir yandan da Hristiyan Batı sanatından bahsetmek durumundayız. Hristiyan Batı sanatında da aslında taklit diyebileceğimiz şey, çünkü Kitab-ı Mukaddes'ten sahnelerin temsili üzerine kurulu bir Hristiyan sanatı var. Tabii bunlar çok uzun bu arada konular.
0: Evet,
1: Hani
0: çok.
1: şimdi konuştukça aklıma bir sürü detay
0: Evet.
1: geliyor. Normalde Hristiyan sanatı dediğinizde ilk örneklere gittiğinizde katakomplar geliyor karşınıza.
0: Şimdi ben kavram kavram gideyim. Batı sanatını bir tanımlayalım dedik. Hikayesinin Sümer'den, İskenderiye'den, Mısır'dan başladığını söyledin. Yunan'a geldik. Daha sonra Hristiyanlığa geçtik. Hristiyanlığın dönüştürdüğü bir sanat anlayışı olduğunu anlıyorum. Biraz daha geldiğimizde, modern döneme doğru geldiğimizde Batı sanatı neyi kapsıyor, neyi anlatıyor?
1: Yalnız
0: Kısaca.
1: orada bir şey çok önemli bir detay, onu aktarmak istiyorum. Yani Hristiyanlık dönüştürmeyi başaramadı Batı sanatını. Hristiyanlık sanat bağlamında kendisi aslında dönüşerek bir ayak uydurma dediğimiz bir operasyon gerçekleşti. O da şöyle, başlarda normalde tasvir Hristiyanlıkta da yasak. Yani Hristiyan sanatında ikonlar, ikonalar falan filan yok. Ta ki Papa 5. Magnus'un içtihadına kadar. Çünkü şöyle bir durum var. Okuma yazma yok. Fakat insanların görselden etkilenme gibi bir gerçeklikleri söz konusu. Ve Papa 5. Magnus bir içtihatta bulunarak diyor ki biz Hristiyanlığı yaymak adına Kitab-ı Mukaddes'teki sahneleri resimleyerek kiliseye gelen insanlara bunun üzerinden bir mesaj verir. Onlarda bir titreme, bir huşu haliyle kalben Hristiyanlığa bağlanmalarını, daha güçlü bağlanmalarını sağlayabiliriz diyerek içtihat etmesi üzerinden aslında Hristiyan Batı sanatında görseller, figürler, ikonlar, ikonalar devreye giriyor. Burada tabii duyguların devreye girdiği bir durumdan ziyade sahnelerin devreye girdiği ve hatırlatıcı mahiyette çok da böyle manipüle edici bir etki yerine, çünkü Bizans sanatına baktığınızda böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz, bir hatırlatıcı olarak var. Ama İşte Rönesans sonrasında işin rengi değişmeye başlıyor. Orada artık duygular bütün yoğunluğuyla, bütün coşkunluğuyla, bütün etkililiğiyle, yani vahşeti gösteriyorsanız vahşeti en güçlü şekilde, hüznü gösteriyorsanız hüznü en güçlü şekilde göstermeye başlıyorsunuz. Rönesans'tan sonra manierizm dediğimiz dönem, barok, rokoko, bunlar hep resmin dilini, yani resmi merkeze koymak durumundayız Batı sanatını konuşurken. Resmin dilini, karşısındaki kişinin en güçlü şekilde manipüle etme üzerine aslında üsluplar. İşte bunu kıran 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Batı'da ortaya çıkan modern sanat dediğimiz sanat. Bu hallaç pamuğu gibi atıyor bu algıyı. Aslında binlerce yıllık mimetik algıyı yerle bir ediyor. Çünkü Picasso diye bir adam çıkıyor ve kübizm diye bir şey üzerinden insanların o doğal formları birden geometrik formlara dönüşüyor ve bildiğiniz insan algısıyla oynuyor. Biçim olarak oynuyor. İşte diğeri malzeme olarak oynuyor. Ne bileyim, Fovistler çıkıyor, renk paletiyle bu anlamda bir devrim gerçekleştiriyorlar. Sonrasında kavramsal sanat dediğimiz şey devreye giriyor. Derken bu mimetik anlayış Batı'da 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarında aslında yerle bir oluyor. Dolayısıyla artık Batılılar bir şeyi ona en çok benzeyecek şekilde taklit etmek yerine daha soyut bir düzleme meseleyi taşıyarak sanatta İslam sanatına bu anlamda aslında daha da yaklaşıyorlar. Evet. Ki zaten modern sanatın ortaya çıkmasındaki en itici kuvvetlerden birinin İslam sanatı olduğu aslında çokça kabul edilen bir şey.
0: Evet, bunu açıklaman gerekecek ama hikayeyi biz Batı sanatında olduğu gibi baştan alalım. İslam sanatı derken tam olarak neyi kastediyoruz? Batı sanatından bahsederken bir taraftan da onun ana ilkelerinden ve özelliklerinden de kısmen bahsetmiş oldun. İslam sanatını da aynı hikaye çerçevesinde anlattığımızda neyden bahsediyor olacağız?
1: İslam sanatında temel mesele varlıkla Allah arasındaki ilişkide varlığın hakkını vererek, Allah'ın hakkını, üstünlüğünü ve mutlaklığını da gözeterek varlıktan Allah'a doğru, somuttan soyuta doğru bir akış gibi onun güzelliğini temaşa etmek ve temaşa ettiği güzelliği de temsili bir şekilde göstererek yeniden var kılmak üzerine kurulu aslında. Bu da doğal olarak taklit etmekten uzaklaştırıyor İslam sanatçısını. Çünkü siz Allah'ın varlığını taklit edemezsiniz. Allah'ın varlığını taklit ederek bile aslında Allah'ın size verdiği o yaratıcı güç, yani kendi ruhundan üflediği yaratıcı güce ihanet etmiş olursunuz. O yüzden İslam sanatçıları bir şeyi birebir taklit ederek ortaya koymayı hiçbir zaman tercih etmediler. Buna prim vermedi. Çünkü Allah zaten şeylerin en güzelini yaratmıştır. Bize düşen şey, şeylerin en güzelini yaratan o mutlak güzelin varlığını biz ne kadar yeryüzünde onu da somutlaştırmadan ama olabildiğince soyut düzlemde fakat somut hisler doğuracak bir şekilde biz o güce nasıl bir methiye düzebiliriz? Yani onu nasıl gösterebiliriz? İslam sanatçıları bunun mücadelesi içerisine girdiler. Bu noktada da Müslümanlara, İslam sanatçılarına rehberlik eden en önemli şey Kur'an-ı Kerim oldu bu arada. Çünkü Kur'an-ı Kerim sanatsal açıdan mucize olarak kabul edilen bir metin. Yani kendisi başlı başına bir sanat eseri aslında. O yüzden de İslam sanatçılarının tezyini dilde, yani geometrik desenlerde, bitkisel süslemelerde olsun, oluşturdukları kompozisyonlarda olsun, Kur'an-ı Kerim'den ilham aldıklarını, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sure içerisindeki dizilişinden ayet sonlarındaki tekrarlara kadar, surelerin Kur'an içindeki dizilimine, yerleştirilme biçimine kadar bunların hepsi aslında İslam sanatçılarına ilham olmuş şeyler. Bu sayede de her şeyden önce hat sanatı dediğimiz sanat aslında doğuyor.
0: Hatta gelmeden evvel şunu da sormak istiyorum. Başladığımız yerden uzaklaşmamak adına. Şimdi Batı sanatını Mısır'dan ve Sümer'den başlattın. Belki biraz daha elimizde arkeolojik veri olsa bunların izini biz daha geriye de götürebiliriz. Kuşkusuz insanlık tarihinin sanatla ilişkisini düşündüğümüzde. Peki İslam sanatı dediğimizde bunun kökenini İslam öncesi bir dönemde bulabilecek miyiz? Yani mesela sanat dediğimizde şiiri düşünürsek Arapların şiirde ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Ama sanatın başka alanlarını göz önünde bulundurduğumuzda Arap tarihinde böyle bir izini sürebileceğimiz bağ var mı? Şu

0: buradan etkilendiler, esin aldılar diyebileceğimiz.
1: Yani bu noktada ancak şiir sanatı için bunu söyleyebiliriz. Yani Muallaka ise baş şairleri ve bir şiir toplumu, bir şiir milleti olarak Araplardan gelen bir etki tabii ki söz konusu, ama bu şeyde değil. Süsleme sanatlarında ya da işte resimde, minyatürde vesaire, bunlarda karşımıza çıkan bir durum değil. Ha, hat sanatı dediğimiz sanat sonuçta baktığında Uzak Doğu'da, Japonya'da, Çin'de vesaire de kendi yazı larını, kendi kelimelerini, özlü sözlerini en güzel şekilde yazma dediğimiz o gelenek var. Ama hat sanatı buradan yola çıkarak ya da bunlardan ilhamla ortaya çıkmış bir durum değil bildiğimiz kadarıyla. Çünkü sizin elinizde muhteşem bir metin var. Bu metin size yeter. Yani size yeter denmiş bu metin. Ve siz o metini devamlı okuyorsunuz. Sonra bu metni bir taraftan da yazıyorsunuz bu arada. Yani sonuçta ayetler iner inmez aynı zamanda kayıt altına alınıyor. Ve siz bunu yazdıkça Allah'ın kelamını, bunu daha güzel nasıl yazarız noktasında bir yolculuk yapmaya başlıyorsunuz. Hani ilk gittiğimiz zaman başa, o ilk eserlere, Efendimizin yaptığı Mescid-i Nebi'de bir süsleme dediğimiz şeyden bahsedemiyoruz. Sonuçta bir kısmı açık, bir kısmı hurma yapraklarıyla kapatılmış bir dört duvardan hani bahsedebiliyoruz, ama sonrasında İslam coğrafyası genişledikçe, farklı yerler fethedildikçe, farklı yerlerdeki sanatsal üsluplarla ilişkiye girildiğinde, ki bunun en güzel örneklerinden biri Şam Ümeyye Camii'dir. Yani Şam Ümeyye'nin giriş kapısında karşınıza çıkan tezyinat aslında İslam sanatında karşınıza çıkacak bir tezyinat değildir. Devşirme bir tezyinattır ama. Ama zaten medeniyet böyle oluşan bir şeydir. Yani önce güzel gördüğünüz, hatta güzel ve sakıncalı olmadığını düşündüğünüz şeyleri devşirir ve sonrasında kendi yolunuzu, kendi üslubunuzu, kendi anlayışınızı inşa edersiniz.
0: Medeniyet kurmanın zaten ilk şartı güzele değer vermektir. Yani güzelin güzel olduğunu bilmek, onu takdir edebilmek, o seviyede olmak zaten medeniyetin başlangıç noktasıdır, değil mi?
1: Evet, burada şey geldi aklıma, bence güzel açıklayıcı olacaktır. Şimdi iman ikiye ayrılır. Taklidi iman ve tahkiki iman diye. Taklit aslında her şeyin özünde var. İnsanın çünkü yaratılışında taklit etme özelliği var. Ama diyor ki din, evet taklitle başlar fakat tahkik noktasına, hakikat noktasına ulaşır. Müslümanlar da tam olarak böyle yaptılar. Aslında önce sanatla ilgili taklit ettiler. Taklide başvurdular ama taklitle kalmadılar. Kendi yollarını, kendi özlerine uygun maceralarını ve mecralarını bulma noktasında bunun üzerine kafa yordular. Bunun üzerine gittiler gerçekten ve İslam'ın çok farklı coğrafyalarında farklı şekillerde gittiler ama. Bugün o yüzden Endülüs'e gittiğiniz zaman başka bir İslam sanatıyla karşılaşırsınız. Buhara'ya, Hiva'ya gittiğiniz zaman, Semerkant'a gittiğinizde başka, İstanbul'a geldiğinizde başka, İran'a gittiğinizde, İsfahan'a gittiğinizde başka bir İslam sanatıyla karşı karşıya kalırsınız. Ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün. O anlamda gittikleri her yerde özü koruyarak yepyeni terkiplerle İslam sanatına vücut vermiş olan Müslümanların ürettikleri geleneklerden
0: O
1: bahsediyoruz.
0: zaman artık son birkaç dakikadayız. Şurada birleştirelim. Özellikle 19. yüzyılın sonları itibariyle Batı sanatında da bir tahkikten söz ettin sen. Oraya gelinceye kadar bir taklidin daha egemen olduğunu söyledin. Nasıl bir etki oldu İslam sanatından da 19. yüzyılın sonundan itibaren orada bir, yani soyut sanatlar mı gelişti? Bunu mu kastediyorsun? Tam olarak bahsettiğin nedir?
1: Şöyle, Batı toplumu, Avrupa toplumu Haçlı seferleri dışında içine kapanık bir hikayeye sahiptir aslında. Yani Haçlı seferleri bu anlamda Avrupa'ya çok büyük katkı sağlamıştır. Hatta coğrafi keşiflerin vesaire vesaire bir şekilde dolaylı bile olsa yolunu açmış bir serüvendir. Çünkü kendi kabuklarından çıkarak aslında dünyada başka kültürlerin, medeniyetlerin, çok güçlü geleneklerin olduğuna şahitlik ederek oradan ister kitap, ister sanat, ister kültürel bir form, ne varsa hepsini alarak, çalarak bir şekilde devşirmeyi başarmışlar. Buna benzer bir şey aslında 17-18. Yüzyıllarda işte bir taraftan Napolyon'la beraber Fransa'da, işte coğrafi keşifler sonrası

0: İngilizlerin o güneşin batmadığı imparatorluk dediğimiz o dönemle beraber işte Hindistan başta olmak üzere çok farklı coğrafyalara giderek o coğrafyalardan aldıkları, devşirdikleri üzerinden bir etkileşim ortaya çıkıyor. Yani gidiyor ve hep bildiği bir dil var, bir üslup var. Sonra bir bakıyor, bambaşka bir dil var burada. Ne yapıyor? Etkileniyor. Etkilendiği şeyi de alıyor. Mesela Fransız ihtilalinin ressamı olarak da kabul edilen Delacroix Fas'a bir yolculuk yapıyor. Fransa'dan Fas'a gittiğinde, Fas'ta çölde özellikle güneşle karşılaştığında inanamıyor. Çünkü hayatında ilk defa güneşi o şekilde. Güneşin varlıkla girdiği ilişkiyi ilk defa orada görüyor. Delacroix'in Fransa'ya döndüğünde paletindeki renkler ve coşku değişmeye başlıyor. Renkler daha canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla Avrupa kendi kabuğunu kırarak farklı kültürlerle iletişim ve etkileşime girdiğinde oradan aldıklarıyla kendisinde var olanları çarpıştırarak aslında oradan yeni yorumlara, sentezlere ya da put kırıcılık da diyebileceğimiz bir şekilde kendi gelenek ve kabullerini kıracak bir etkiyle. Yani burada İslam sanatının da etkisi var, modern sanatın doğuşunda, Japon enstantlarının da etkisi var, Afrika masklarının da etkisi var. Bu tamamen kendi kabuğunu kırarak dışarıya çıkıp kendinin dışında da bir dünyanın var olduğunun, kendinin dışında da bir güzelliğin aslında var olduğunun farkında olup oradan aldıkları üzerinden bir cesaretle, bu önemli
1: Evet.
0: bence, bir cesaretle o yüzleşmeyi gerçekleştirmelerinin neticesi olarak aslında modern sanat ortaya çıkıyor Batı'da.
1: Evet. O zaman şu manşeti atmış olalım. En azından sanatın bir seviye atlaması için illaki etkileşim şart. Bu etkileşimin seviyesi taklitten tahkike çıktığında o sanat gerçek bir sanatla bir anlamda buluşmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim davet için.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın konuğu sanat tarihçisi, yazar, küratör İsmail Erdoğan'dı. Kendisiyle İslam sanatı, Batı sanatı özelinde bir söyleşi sunduk sizlere. Önümüzdeki hafta başka bir programda yeniden sizlerle beraber olmayı diliyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başında bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerime sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Bugün sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında çok değerli katkılar sunan sevgili Haldun Göktaş'a teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Ahmet Kurt bizlerle beraber oldu. Haftaya yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Roma efsanesi Tarpeia. Romulus ve arkadaşları bir ormanda toplanarak toprak kadehlerden şarap içiyorlar ve eğleniyorlardı. Romulus, "Arkadaşlar, Roma şehrini kurduk. Fakat ailesiz bir cemiyet olur mu? Muhakkak bize birer yuva lazım. Yani hepimize birer eş lazım. Biz öldükten sonra Roma'yı kimler yaşatacak?" Bir genç, "Çok doğru. Burada hep erkekler toplanmışız." Bir sarışın delikanlı, "Biz askeriz. Karargahımıza kadın girmemesi lazım." Romulus, "Karargahımıza kadın girmesin ama bir asker kim için cenk eder?" Sarışın delikanlı, "Şan ve şeref. Şeref kime bırakılır? Tarihe. Tarihi kim okur?" Daha yaşlı bir asker, "Çocuklarımız. Hani bizde çocuk?" Birisi gülerek, "Kadın olmadan çocuk olur mu? O halde hepimize birer kadın lazımdır. İşte ben de bunu söylemek istiyorum. Aile vatanın tam kendisidir. Vatan yalnız toprak değildir. Üzerinde yaşayan insanlar da, annelerimiz de, eşlerimiz de, çocuklarımız da buna dahildir. Bir asker bunlar için savaşır." Arkada duran, biraz sarhoş olan bir genç gülerek, "Yüksek yüksek fikirler söylüyorsunuz. Kadını nereden bulacağız? Hem bizlere kim kız verir?" Romulus, "Neden vermezler?" "Neden olacak? Hayatında bin bir macera geçirmiş, 50 silahlı şehir kaçkınlarına hangi baba kızını teslim eder? Hem de hepimize birden birer kız. Amma tatlı hayal." Romulus, "Bunun kolayı var. Kız hırsızlığına mı çıkacağız?" "Hayır. Ya nasıl bulacağız?" Romulus, "Ben bunu da düşündüm. Bize komşu olan Sabin kavmi var. Biliyorsunuz, bunların kızları güzelliğiyle de pek meşhurdur. Bir gün onları Mabut Konsus şenliğine davet ederiz. O gün bunlara müthiş bir ziyafet tertip ederiz. Tabii kızlarını da davet ederiz. Yenilip içildikten sonra herkes gözüne bir kız kestirir. Ben bir işaret veririm. Herkes hoşuna giden kızı omuzladığı gibi kaleye kaçar. Mesele de bu zaman tamam olur." Genç gülerek, "Amma tatlı şey. Düğünümüzü kim yapacak?" O gece Vesta rahibeleri. "Peki," diye hepsi razı oldular. Aklımda kalan bu satırlar Enver Behnan Şapolyon'un Dünya Efsaneleri adlı kitabından, Rafet Zaimler Kitabevi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
3: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
4: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
2: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
3: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
2: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
3: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
2: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
3: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
2: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
3: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
2: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
3: TRT Müzik ekranlarında,
2: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
3: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
2: canlı yayınla sizlerle.
3: Haydi Türkiye.
2: 99 yıllık ses yolculuğunun
3: coşkusunu paylaşmak için
2: bu özel yayında buluşalım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Teknoklub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknoloji.
1: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. Hayatın içinde sanatla yeni bir sanat programıyla birlikteyiz. TRT Radyo 1'de her hafta pazartesi günleri buluştuğumuz yerde ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim yeni bir programla Türk sanatının narin isimlerinden birisiyle bugün sizlerle birlikte olacağız.

0: Hale Asaf.
1: Hale Asaf, Türk modern resim sanatının öncü kadın sanatçılarından. Modern resmin diyoruz.
0: Evet, evet, kesinlikle. Çünkü Hale Asaf aslında Osmanlı'nın son döneminde, 1905'te Kadıköy'de doğmuş.
1: Evet.
0: Ve dedesi Abdülhamit'in yaveri, bir diğer dedesi de aslında ünlü anatomi uzmanı olan Hale Asaf, dönemin oldukça şanslı bir ailede büyümüş, dönemin şartlarını düşündüğümüzde.
1: Tabii teyzesi Mihra Hanım, ressam, ilk ressamlarımızdan.
0: Tabii.
1: Değil mi? O da
0: ve
1: çok
0: şey
1: önemli.
0: Yani hani o dönem aslında hocalardan, değil mi?
1: Tabii.
0: Yani ilk Türk kadın ressamlardan biri, ama aynı zamanda Hale Asaf ondan dersler alıyor.
1: Tabii.
0: Ve ilk resim eğitimini Mihri Hanım'la tamamlıyor. Sonrasında da zaten yurt dışında da yolları
1: Tabii.
0: kesişiyor.
1: Çok küçük yaşta gidiyor Avrupa'ya.
0: Evet. O
1: Zaten
0: da bir sağlık sorunu başlıyor.
1: Evet, şimdi bak 1905'te doğup 1938'de ölüyor.
0: Evet, çok genç.
1: Çok genç ölüyor.
0: 33
1: Yani
0: yaşında.
1: gerçekten. Evet. Ve bugün Türk sanatında öncü ressam olmuş olması, 33 yaşında ölen bir ressamdan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle. Yani
1: Büyük yetenek bence.
0: aslında bir yanıyla da bir trajedi, biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani bu Hale Asaf'ın çok küçük yaşlarda, 5 yaşındayken bir
1: Evet.
0: köpekten geçen
1: Evet.
0: bir hastalıkla bütün
1: Hı-hı.
0: hayatı boyunca o hastalığı yakasını bırakmıyor. Ta
1: Hı-hı.
0: ki 33 yaşında ölünceye dek. Ki ailede bu kadar aristokrat
1: Evet.
0: isimler varken,
1: Evet.
0: çok önemli bir tıp doktoru dedesi varken kurtarılamıyor. 14 yaşında Roma'ya teyzesi Mihri
1: Hı-hı.
0: Hanım'ın yanına gidiyor ve burada onunla birlikte resim dersleri almaya başlıyor.

0: Hali Asaf'ı resimden vazgeçirmekle uğraşıyor ama bir yanıt alamıyor.
1: Evet. Niye acaba?
0: Evet.
1: Ya.
0: Çünkü Mihri Hanım aslında onun rahatsızlığından dolayı bu resim tutkusunun onu aileden uzaklaştıracağını, ülkeden uzaklaştıracağını düşünüyor.

0: önemli konumlara gelmiş ama hayatını
1: Evet.
0: maalesef yoksulluk içinde,
1: Hı.
0: rahatsızlıklar içerisinde yaşamış ve orada da vefat etmiş.
1: Evet.
0: Hali Asaf da bu teyzesinin muhtemelen etkisiyle çok küçük yaşlarda hem
1: Hı.
0: Roma, oradan Paris'e ve teyzesiyle başlayan, Mihri Hanım'la başlayan serüveni Namık İsmail'den almış olduğu derslere
1: Hı.
0: kadar uzuyor. Ve sonra kazandığı sınavla Berlin'e geçiyor. Berlin Güzel
1: Evet.
0: Sanatlar Akademisi'nde 4 yıl eğitim görüyor. Berlin'deki eğitimi kötü başlıyor aslında Hali Asaf için. Çünkü eğitimin başlangıcında nükseden rahatsızlığı bir göğsünün alınmasını sağlıyor
1: Evet.
0: ve maddi zorluklar da bu dönemde başlıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bunların hepsinin bir zamanlama açısından baktığında artık Osmanlı İmparatorluğu o Birinci Dünya Savaşı'nda
1: Hı
0: çok
1: hı.
0: güç kaybetmiş, kan kaybetmiş ve hemen devamında Cumhuriyet'le birlikte bu Osmanlı dönemi yönetici kadronun da çok zorluklar çektiği bir dönem haliyle başlıyor ve bunun maddi manevi bütün yükü o dönem çocuklara da yansıyor.
1: Tabii.
0: Hali Asaf da bunun kurbanlarından
1: Evet.
0: birisi.
1: Para gelmiyor zaten. Bayağı bir şey var. Fakirlik yaşıyor
0: Tabii,
1: yani.
0: tabii, tabii, tabii.
1: Evet.
0: Yani işte bu maddi zorluklar bu dönem zaten
1: Hı.
0: başlıyor. Bu
1: Evet.
0: bahsettiğimiz değişim dönemi. Çünkü baba Mısır'a kaçıyor
1: Evet.
0: bu süreçte. Babasıyla zaten görüşemiyor, iletişim kuramıyor. Hani bu
1: Hı.
0: dönemin şimdi bunu buradan dinleyicilerimize anlattığımızda bir aslında bir film karesini anlatıyormuşuz gibi. Yani ben hep öyle görürüm Hali Asaf'ın hayatını. Yani iletişim yok o dönem çünkü anca bir mektupla iletişim sağlayabilirsiniz. Para istediğiniz zaman hiçbir yerden gelemiyor.
1: Tabii.
0: Yani bunu ya yanınızda götürmeniz gerekiyor ya da birilerinin gelirken size getirmesi lazım. Yani
1: Hı.
0: bankacılık sistemi henüz doğru dürüst
1: Tabii.
0: oluşturulmamış ki kaldı ki ülkeler arası para transferi yapılabilsin. Böylesi bir dönemde Hali Asaf'ın bu krizlerini, rahatsızlıklarını kendi başına tedavi etmeye çalışması onun için çok acılı ve trajik bir dönemdir.
1: Evet.
0: Ki aslında çok da gençtir yani o yıllarda.
1: Tabii bir yandan da
0: Evet.
1: resim yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Resimlerine yansıyor bu tabii. Yani işte bugün konuşacağımız resim kendi resmi değil mi?
0: Evet.
1: Otoportresini bir konuşalım.
0: Evet, doğru.
1: Oradaki bakış
0: Hı.
1: yüzünü değil de onun bütün aklını, yaşadıklarını anlatır.
0: Değil mi?
1: Bugün Ankara Müzesi'nde değil mi bu resim?
0: Evet, yanılmıyorsam orada.
1: Ankara
0: Evet.
1: Müzesi'nde diye biliyorum.
0: Evet.
1: Gerçekten karşısına geçtiğiniz, baktığınız zaman Hali Asaf'ın bütün o yaşamdaki çekmiş olduğu acıların şeyini görürsün. Zaten renkler son derece uyumlu, pastel, dingin renklerdir. Resmin arkası olsun, üstündeki giysi olsun, müthiş bir uyum içerisinde ve çok seçilmiş renklerdir.
0: Değil mi?
1: Ya Hali Asaf'ın bence bir paleti oluşmuş genç yaşında. Bütün resimlerinde onları görürüz. Çok ezilmiş kırmızı, yine çok parlak olmayan yeşil ve sarılar, beyazı çok iyi kullanmış. Dolayısıyla bir Hali Asaf resmi çok genç yaşında çok özgün bir resim haline geliyor ama sadece o portre şey değil, bir portre değil. Bakıyorsun o dönemi görüyorsun. Kendi içindeki o kırılganlığı görüyorsun. Çok hassas bir kere. Son derece duygusal bir portredir. Dinleyicilerimizin Hali Asaf otoportre diye girip eğer internetten bakarlarsa nasıl bir resmi konuştuğumuzu görürler.
0: Evet, değil mi?
1: Bütün
0: Yani
1: bu hikaye orada var
0: toprak
1: yani.
0: renkleri
1: Müthiş.
0: ağırlıkta işte
1: Evet.
0: sarılar, kahverengiler ve beyaz tonlarıyla aslında Hali Asaf'ın tamamen kendisini yansıttığı
1: Tabii içe dönük
0: ve
1: değil
0: o
1: mi?
0: ruh halini orada
1: Evet.
0: sergilediği bir otoportredir
1: Biraz
0: bu.
1: melankolik de diyebiliriz biliyor musun
0: Evet,
1: o resme?
0: melankolik
1: Bir
0: doğru.
1: yalnızlık
0: Hı.
1: hissi var. Bir de yorgun dikkat edersen.
0: Evet,
1: Yani bunu
0: bu
1: bir resimde vermek ne kadar büyük başarı biliyor musun?
0: kesinlikle.
1: Bu genç
0: Bu
1: yaşında.
0: kısa yaşamında da çok fazla olmasa da ama çok etkili işler yaptığını
1: Evet.
0: biliyoruz.
1: Hı.
0: Ve bu Almanya'daki rahatsızlığı sonrasında hemen akabinde bu ameliyat
1: Hı.
0: oluyor ve bu ameliyattan sonra Türkiye'ye dönüyor
1: Evet.
0: ve bu bursla eğitim aldığını

0: karşılık olarak Bursa'da Necati Bey Kız Öğretmen Okulu'nda resim ve Fransızca öğretmenliğine başlıyor. Bursa'ya dair bu dönem çok sayıda resim yapıyor Halil Asaf. Ve bu Bursa resimleriyle dönemin şehrini, yaşadığı şehri bugün bize anlatıyor. Aslında bir de Bursa'da resim yaparken Bursa Çorapçılar Çarşısı'nda çok meşhur bir olay. Resim yaptığı sırada oradaki bir grup tarafından saldırıya uğruyor ve bayılıyor orada. Ve tekrar bu yaşadığı bu benzeri olaylar Bursa'yı terk etmesine neden oluyor. Çünkü çok sayıda saldırıya uğradığı yazılıyor. İstanbul'a dönüyor. Bir öğretmenle yerini değiştirip tayinini İstanbul'a aldırıyor ve İstanbul'a dönüyor. Artık İstanbul'da kısa sürede o sanat camiasında öne çıkan bir isim oluyor Halil Asaf. Ve müstakil bizim sanat tarihimizin önemli oluşumlarından, birliklerinden birisidir. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin tek kadın kurucusu ve üyesi oluyor. Bu oluşuma katılıyor. Ve İstanbul döneminde bir kübizm etkisi başlıyor. Ki kübizm aslında aynı tarihlerde Avrupa'da da Picasso, Braque gibi isimler aracılığıyla çok yaygın bir akım olarak bütün dünyaya etkilemeye başladığı
1: Türkiye'de
0: bir dönem.
1: Türkiye'de birçok ressam da o kübizmden çok etkilenmiş.
0: Tabii yani Paris'e giden işte Cemal Tollular olsun.
1: Tabii hepsinde var bu.
0: Evet, hepsinde bir kübizm etkisi var.
1: Ben Halil Asaf'ın Paris'te yapmış olduğu birkaç resmi görmüştüm. Orada da sanki kübizme yakın hareketler yapmış. Yani o çatı resimleri vardır mesela. Galiba yaşadığı yerden pencereden bakarak yapmış olduğu resimlerde.
0: Ha, peyzajlar değil mi? Evet, doğru.
1: Onlarda da bir böyle kübik hareketler vardı ama bence bu kübizmi neden bu kadar çok seviyor? Çünkü orada bir kütlesel bir şey vardır. Bir tavır vardır. O kütleyi mümkün olduğu kadar detaylardan arındırıyor. Çünkü kütle detaylı bir şey değildir. Ama biçim olarak çok etkilidir. Halil Asaf bu yolu seçiyor. Kendi otoportresinde de öyle mesela. O başındaki siyah peçe gibi şey bayağı böyle geometrik bir biçim gibi gelir ama çok anlatımcıdır. Bütün o gözleriyle arkadaki şeyle kontrast yapar ve bir kütle havası yaratır. Lekecilik diyoruz biz ona aslında.
0: Bir yanıyla da hani kübizmin getirmiş olduğu yenilik biraz perspektif dışı o yüzeyde her boyutu görebilme şansı da veriyor. Yani işte
1: boyut
0: siz,
1: görüyor ama detay görmüyor.
0: O yani o açıdan sanatçıların kübizmi takip etmelerinin bence böyle bir şeyi de var. Halil Asaf İstanbul'da tekrar rahatsızlanıyor biliyorsun. Bu rahatsızlığı artık onu çok ciddi şekilde bütün hayatını alt üst etmeye başladığı yıllar görme yeteneğini kaybetme noktasına geliyor ve tedavi için tekrar Paris'e gidiyor. Burada hayatının resim anlamında verimli bir dönemini yaşıyor. Paris'te çok sayıda resim üretiyor. Bu ana dek ömrü seyahatle geçen Halil Asaf birçok ülke dolaşıyor ve kabına sığmayan bir genç kadın olarak gördüğü yerleri içselleştiremiyor, kök salamıyor. Bunu sadece bazı resimlerinde işte Paris, Bursa, İstanbul gibi bazı resimlerinde sadece anıyor.

0: resimlerinde işte Paris, Bursa, İstanbul gibi, bazı resimlerinde sadece anıyor ama onun için her dönem Paris vazgeçilmez bir şehir oluyor. Evet. Türkiye'ye geri dönme çağrılarına çok da kulak asmıyor
1: hala. Kulak asmıyor ama bu arada mesela çok sosyal bir karakter değil. Mesela birçok ressam onunla arkadaş olmak istiyor. Ve onlarla böyle bir dostluk kuramıyor. Öyle bir şey de yok. Yani içine kapalı bir tip. Fikret Mualla mesela biliriz ki hala Asaf'a aşık olmuştur.
0: Evet.
1: Fakat bu aşka cevap vermiyor.
0: Evet.
1: Birçok sebep söyleyeyim. Dolayısıyla birazcık da böyle içe kapalı bir karakter. Resimleri de öyle oluyor tabii. Son derece melankolik ve dramatik bir yandan resimler üretiyor. Bence Türk resmi için çok önemli bir noktadır.
0: Kesinlikle.
1: Modern resmimizin de kaynağı olabilecek kadar bu kısacık ömründe yüzlerce de resim üretmiştir. Bugünlerde işte müzelerde gördüğümüz zaman mutlaka karşısında saygıyla durmamız gereken bir ressam.
0: Kesinlikle.
1: Hala Asaf.
0: Ya hayatını sanatına adamış, sanata adamış. Resme bu kadar bağlı. Yaptığı sanata bu kadar bağlı. Birkaç yani çok az sayıda sanat tarihinde isim vardır. Yani dünya sanat tarihinde. Yani bunlar Mihri Hanım'la Hali Asaf hayatını sanatına adamış.
1: Evet.
0: Ve biraz Van Gogh bari. Hani yeryüzüne ben resim yapmaya geldim tercümesiyle resim yapan isimler. Yani Hali Asaf'ın bu Paris dönüşünde zaten burada hocalık maaşı var. Ama geri dönmeyince bu maaş da kesiliyor ve ekonomik problemler tekrar nüksediyor. Tabi bu arada bir İtalyan yazar Antonio Aniat ile tanışıyor ve onunla bir evlilik yapıyor. Fakat çift tamamen yoksullukla mücadele ediyor. Ev kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyorlar. İşte bu arada Hali Asaf yapmış olduğu tabloları birkaç yemek yiyebilmek adına, karınlarını doyurabilmek adına satıyor. Ve bu yoksulluk içinde hayatı devam ediyor. Hali Asaf'ın babasının yakın arkadaşı olan Arnavutluk kralı Ahmet Zogu portresini yaptırıyor ve karşılığında ona bir miktar para kazandırma amacıyla.
1: Tam ona bir hayat öpücüğü gibi geliyor.
0: Bir para kazandırma amacıyla bir portresini yaptırıyor. Ve bunun karşılığında da onun hayatını bir nebze olsun rahatlatabilmek için bir ödeme yapıyor. Fakat kanser genç ressamın hayatında hiçbir zaman kurtulamadığı bir illet olarak yakasına yapışıyor öyle diyelim.
1: Maalesef Hali Asaf'ı hatırladığımız zaman hep bunları biliyoruz ama ben resimlerine bakıp iyi ki Hali Asaf varmış diyorum. Türk resminin bayrak ressamlarındandır.
0: Değil mi?
1: Hani bakarsın Meksikalı resim deyince hemen bir ressam aklına gelir, bir İngiliz deyince, değil mi? Ama Çallılar gibi. Herkes bir Çallı'yı bilir değil mi?
0: Evet.
1: İbrahim Çallı'yı bilir. Hani şöyle bir baktığınız zaman Osman Hamdi bilinir. Ama Hali Asaf da birazcık geri kalmıştır bu konuda. Birazcık daha topluma biz böyle bir şey yapmış. Bu programda anlattık ama Hali Asaf'ı hepimizin bilmesi lazım.
0: Evet.
1: Hali Hatta Asaf, keşke olsa da bir müzesi olsa, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Aslında Hali Asaf adına belki Bursa'da bir müze yapılması.
1: Yapılır,
0: onun o şehri üzgün ve kırgın bir şekilde terk etmesinin bir hatırası, bir özrü gibi de olabilir. Çünkü Bursa'yı çok sayıda resmetmiş. Ama senin az önce söylediğini bir cümleyle tamamlayıp toparlayalım. Aynı duyguyu Mihri Hanım'da da alırsın.
1: Tabii.
0: Yani çok duygusal olarak insanı etkileyen, yakalayan resimleri vardır. Efendim biz bugün Hali Asaf'ı konuştuk. Ona bir Nilüfer'in kavak yelleriyle bir veda edelim. Ama Hali Asaf'ı siz unutmayın ve araştırın. Bir programın da sonuna geldik sevgili Bahar.
1: Evet.
0: Efendim yapımcımız Ayda Çınar'dı. Teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
1: Ben Mahir Güven.
0: Hoşça kalın, sanatla kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün gürültünün ve haklılık iddiasının en yüksek perdeden yankılandığı o anlarda sergilenen en asil duruşu, susarak tartışmayı, büyütmemeyi ve sessizliğin o vakır gücünü konuşacağız. İnsan ilişkilerinde bazen öyle anlar gelir ki kelimeler artık birer iletişim aracı olmaktan çıkar ve birer silaha dönüşür. Öfkenin dili esir aldığı, seslerin yükseldiği ve kalplerin arasına o görünmez ama keskin duvarların örüldüğü o kritik eşik anında nezaket bize şöyle fısıldar: "Şimdi susma vaktidir." Susmak o anda bir yenilgi ya da bir zayıflık değil. Aksine fırtınanın ortasında kendi sükunetini koruyan bir ruhun en büyük zaferidir. Tartışmayı büyütmemek için geri çekilen her söz aslında o ilişkiyi kurtarmak için atılmış dev bir adımdır. Fransız düşünür, sessizliğin bazen en ağır sözden daha fazla anlam taşıdığına dikkat çeker. Ona göre susmak bir yokluk değil, aksine bir mevcudiyet biçimidir. Bir tartışma sırasında karşılık vermek yerine susmayı seçmek, muhatabınıza "sana karşı biriktirdiğim kelimelerim var ama seninle olan bağımı o kelimeleri savurmaktan daha çok önemsiyorum" demektir. Immanuel Levinas'ın o meşhur ötekine karşı sorumluluk felsefesi tam da bu anda devreye giriyor. Tartışmanın harareti içinde muhatabımızın onurunu korumak, kendi haklılığımızı ispatlamaktan çok daha mühim bir nezaket borcudur. Eğitim bilinci ve filozof John Dewey, iletişimin sadece mesaj iletmek değil, bir paylaşım olduğunu söyler. Tartışma kontrolden çıktığında paylaşım durur. Geriye sadece karşılıklı bir çarpışma kalır. İşte o an susmak, o çarpışmayı durduran bir kalkandır. Bauman'ın da kastettiği o kırılgan bağları koparmamak için sözün şehvetine kapılmadan geri durabilmek gerekmektedir. Bilge bir ruh, haklı çıkmanın gururunu, kalp kırmamanın huzuruna feda etmeyi bilir. Sessizlik, öfkenin ateşini söndüren serin bir su gibidir. Kadim bilgeliğin "söz gümüşse sükut altındır" düsturu en çok da bu fırtınalı anlar için söylenmiş olmalıdır. Bir tartışmada en son sözü söyleme yarışı aslında egoların bir savaşıdır. Nezaket sahibi bir insan bu savaşa dahil olmayacak kadar vakur, karşısındakinin öfkesini dindirmeyi bekleyecek kadar da sabırlıdır. Albert Camus'un da belirttiği gibi insan söyledikleri kadar söyleyemedikleriyle de insandır. Söyleyebileceğimiz binlerce kırıcı cümle varken onları zihnimizin sessiz odalarına hapsetmek ruhumuzun ulaştığı o görkemli olgunluğun nişanesidir. Nezaket mevsiminde bugün tansiyonun yükseldiği o ilk saniyede nefesimizi tutup sükuta sığınmayı deneyelim. Bir tartışmayı sessizlikle söndürmek muhatabınıza yapılabilecek en büyük iyiliktir. Henry Bergson'un her yayınımızda bir pusula gibi yolumuzu aydınlatan o eşsiz sözünü de bir daha hatırlatalım. Kibarlık ruhun görkemidir ve bu görkem kendisini en çok haklıyken bile susmayı bilen, tartışmanın gürültüsünde nezaketini kaybetmeyen asil ruhlarda belli eder. Bugün sessizliği değil, zarafetimizi yükseltelim. Unutmayalım, sessizlikle kazanılan bir barış, zaferlerin en büyüğüdür. Kalbimiz sükunetle, sözümüz sadece şifayla dolsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize sükutun bilgeliğiyle bezenmiş, huzur dolu bir ömür diliyoruz. Nezaketin ve sessizliğin asaletinde kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yılın ardından bu seviyede yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'ın da yer aldığı 40'tan fazla ülkenin lideri katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Jonas Gahr

Støre ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin yanı sıra turizm, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi konular ele alındı. Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de görüştü. Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan üreticiler de olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuzluk yaşanan bölgeler için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını açıkladı. Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Vali Gül, belediyelere çağrıda bulundu. İhmal ve gecikmeye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası 27. oturumla sürüyor. Bugünkü oturumda sanık avukatların beyanlarının alınmasına devam edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında yargılama sürüyor. Üçü tutuklu 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 212 kişi yakalandı. Teknik sorun nedeniyle uçağa dün akşam acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Sanchez'i taşıyan uçak teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. İran basını Hürmüz'de bir ABD savaş gemisinin vurulduğunu duyurdu. İran ordusundan yapılan açıklamada ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi denildi. ABD basını ise iddiaları yalanladı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiye hedef alan İsrail ordusu Yaun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki iki aktivisti alıkoyuyor. Hukuka aykırı biçimde gözaltı sürelerini iki gün uzattığı aktivistlerin açlık grevi sürüyor. Yunanistan kıyılarında bekleyen tekneler hava şartları düzelince yola çıkacak. Son jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği odağını önemli ölçüde enerji sorununa çevirdi. Ancak ülkeler nükleer enerji konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Konuya ilişkin bir itiraf Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Von der Leyen, Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. İyidere-Rize yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken

0: azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Reklamlar.

0: Gündem enerji.
1: Merhaba, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Bülent Kaya. TRT Radyo 1 stüdyosunda ağırladığımız alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir konuda enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz. Enerji sektöründe sessiz ama güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Klasik elektrik dağıtım anlayışı yerini dijitalleşmenin, veriyle yönetimin ve sahada anlık karar alma kabiliyetinin öne çıktığı yeni bir yapıya bırakıyor. Dağıtım 2.0 dediğimiz bu dönem sadece teknik bir değişim değil aslında. Her birimizin günlük hayatına da doğrudan dokunan bir süreç. Çünkü mesele artık sadece elektriğe sahip olmak değil, bu elektriğin ne kadar kesintisiz olduğu, ne kadar kaliteli olduğu ve bu hizmetin ne kadar sürdürülebilir olduğu. Üstelik yaz aylarına girerken artan klima kullanımı, elektrikli araçların yaygınlaşması, veri merkezlerinin büyüyen enerji ihtiyacı, şebekeler üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Peki sahada gerçekten bu dönüşümün izlerini görüyor muyuz? Özellikle tüketicileri ilgilendiren yeni gelişmeler var mı? Dağıtım cephesinde neler yaşanıyor? Tüm bu soruları yatırımları yerinde inceleyen, sektörün nabzını sahada tutan bir isimle Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder'in Genel Sekreteri Sayın Fakir Hüseyin Erdoğan'la konuşacağız. Sayın Erdoğan, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz.
2: Merhaba Bülent Bey, hoş bulduk.
1: Efendim, daha önce de sizi konuk ettiğimizde dağıtım sektörüyle ilgili önemli konuları konuşmuştuk. Bugün perspektifimizi biraz daha değiştirelim istiyorum. Özellikle Ar-Ge'yi konuşalım, sahadaki gelişmeleri konuşalım. Tüketiciye yansıyacak özellikle akıllı şebekeler, dijitalleşme alanında yenilikleri konuşalım istiyoruz. Teşekkür ediyoruz siz de geldiniz stüdyomuza. Ve öncelikle hemen sizin yaptığınız saha ziyaretleriniz önemli. Çünkü yatırımlar ne aşamada, modernizasyon başlıkları neler, sahada dönüşümün somut olarak hangi alanlarda yansıdığını ve bu dönüşümün hangi alanlarda yaşandığını söyleyebiliriz.
2: Teşekkür ederim. Biz Ekim 2024'ten bu yana her ay bir aksilik olmadığı müddetçe dağıtım bölgelerimizi ziyaret ederek basın mensuplarıyla yapılan çalışmaları yerinde izleme, yerinde irdeleme, olabilecek soruları yerinde cevaplama ile ilgili bir takvim yürütüyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar 14 dağıtım bölgemizi ziyaret ettik. Bu dağıtım bölgelerine yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz nedir diye bakacak olursak, bir kere elektrik dağıtım sektörünün değişmeyen gündemi, ülkemizin artan elektrik talebine bağlı olarak, artan kullanıcı sayısına bağlı olarak dağıtım şebekesinin genişlemesine yönelik yatırımlar. Ne demek istiyorum? İşte son 12-13 yıla baktığımızda 1,1 milyon kilometreden 1,5 milyon kilometreye çıkmış bir dağıtım hattı uzunluğundan bahsediyoruz. Trafo kapasitesinin iki katına kadar çıktığı bir şebekeden bahsediyoruz. Bunlar hep yatırımlı oluyor. Dağıtım bölgelerimizde de bu anlamda şebekenin genişletilmesi, iyileştirilmesi, yenilenmesine yönelik yatırımlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bunlara ilaveten de dağıtım şirketlerimiz şebekede belirli ölçüde bir dijitalleşme vizyonunu da, bir akıllandırma vizyonunu da hayata geçirmeye yönelik yatırımlar yapıyorlar. Bu kapsamda öncelikli olarak SCADA, yani uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bir gündem var ve o gündem çerçevesinde dijitalleşme yatırımları devam ediyor ve bu yıl içerisinde de malumunuz başladığımız bir akıllı sayaç dönüşümü süreci var ve akıllı sayaç yatırımları da bu yılın Mart ayından itibaren dağıtım şirketlerimizin önemli gündemlerinden birisi olmak üzere gündemimize yeni girmiş bir unsur olarak varlığını ilan etti. Önümüzdeki dönem içerisinde akıllı şebeke, akıllı sayaca yönelik yatırımlar da devam edecektir.
1: Peki bu dağıtım 2.0 bir yaklaşım, bir yenilik, yeni bir dönem ne anlatıyor? Yani klasik dağıtım şebekesinden ayıran başlıklar neler? Vatandaşlarımız, tüketiciler bunu faturasında ya da hizmet kalitesinde bir farklılık olarak ilerleyen süreçte görecekler mi?
2: Şimdi dağıtım 2.0 dediğimiz esas itibariyle bir mantalite değişimi, bir konsept değişimi. Bizim dağıtım şebekelerimiz kurulmaya başladığında sistem şunun üzerine kuruluydu. Büyük santrallerde elektrik üretilecek. O üretilen elektrik iletim seviyesinde, iletim gerilim seviyesinde enterkonnekte sisteme verilecek. Enterkonnekte sistemden indirici trafolardan dağıtım gerilim seviyesine düşürülecek ve oradan da tüketicilere ulaştırılacaktı. Fakat yeni bir dünyanın içerisindeyiz. Artık elektrik enerjisi talebimiz sadece evimizde kullandığımız buzdolabından, televizyondan gelmiyor. Elektrik enerjisi talebinin farklı farklı kaynakları var. Bilgisayarlar var, elektrikli arabalar var, klimalar var. Bu sistemde yeni talep olarak kendisini gösteriyor. Daha ötesinde artık dağıtıma bağlı bir üretim gerçeğinden de bahsediyoruz. Dağıtım sistemine bağlı hatırı sayılır miktarda bir üretim kapasitesi var. 125 bin megawattı geçen bir kurulu gücümüz var malumunuz ve bu kurulu gücümüzün 25 bin megawattan fazlası dağıtım sistemine bağlı. Bu artık yeni bir konsept değişikliği getiriyor. Dağıtım sistemimizde üretim olması nedeniyle artık dağıtım sisteminden iletim sistemine doğru enerji akışlarının olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Dağıtım 2.0 esas itibariyle bu yeni dünyaya, bu enerji dönüşümüne cevap verecek bir konsept, bir çerçeve tanımlayan bir kavram olarak gündemimize girdi.
1: Dışarıda hava soğuk ve yağışlı. Açıkçası yaza sayılı günler kala beklemediğimiz bir havayla karşılaştık diyebiliriz ama en nihayetinde yaz yaklaşıyor ve doğal olarak elektrikli araçlar, klima yükleri, veri merkezleri gibi yeni tüketim dinamikleri şebekeyi nasıl zorluyor? Biraz da Avrupa ile kıyaslayalım istiyorum açıkçası. Türkiye bu şebekeyi yönetmekte Avrupa ile kıyaslandığında nasıl bir konuma sahip? Çünkü İber Yarımadası'nda yaşanan kesintilerde daha dün gibi hafızamızda.
2: Evet, şimdi alışık olmadığımız hava olaylarıyla karşılaşıyoruz. Küresel iklim değişikliğinin sonuçları olarak bunlar gündemimize girmiş durumda ve önümüzdeki dönem içerisinde daha fazla da gündemimizde olacak gibi görünüyor. Mayıs başında kar yağışıyla karşılaşıyoruz. Hatta kar fırtınalarının olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Son iki yıla baktığımızda küresel sıcak artışlarında rekorlar olduğunu görüyoruz. Biz Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER olarak yapmış olduğumuz bir çalışmada klima kaynaklı talebin %11 ila %16 arasında arttığını görüyoruz. Yani elektrik enerjisi talebi ilaveten klimadan kaynaklı olarak bölgesel farklılıklara bağlı olarak kimi bölgede %11, kimi bölgede %16 ilave bir talep geldiğini görüyoruz. Bunlar tabii bu sistem tasarlanırken hesapta olmayan şeylerdi. Hesapta olmayan şeyler olduğu için bunları yönetmeye yönelik olarak dağıtım şirketlerimiz ellerindeki imkanlar ölçüsünde trafolar arası yük kaydırmak, hızlı bir şekilde yeni trafoyu devreye almak gibi ya da trafoların bakım sıklığını daha da arttırmak gibi çeşitli yöntemlerle bu yükü yönetmeye çalışıyorlar. Bizim Avrupa'dan bu anlamda farkımız var mı? Var. Evet, biz Avrupa'ya kıyasla daha sıcak bir bölgedeyiz. Ekvatora yakın olmamız nedeniyle ve bu anlamda onların maruz kaldığı sıcaklık artışlarından daha fazlasına da maruz kalıyoruz. Fakat burada asıl önemli meselelerden birisi şu. Avrupa'da 2000'li yılların başından bu yana elektrik talebinde belirgin bir artış yok. Elektrik enerjisi talebi neredeyse aynı düzeyde devam ediyor ya da çok az, çok böyle hissedilmeyecek bir oranda artıyor. Şimdi Avrupa'daki ülkeler, Avrupa Birliği'nin vizyonu çerçevesinde elektrifikasyona, enerji dönüşümüne yönelik ağırlıkla beraber

0: elektrik talebinin artacağına yönelik bir beklenti içerisindeler. Oysa bizde elektrik enerjisi talebi nereden baksanız her yıl %3'ün üzerinde bir hızla artıyor
1: Sürekli artış
0: ortalamada.
1: eğiliminde.
0: Evet, sürekli olarak elektrik enerjisi talebimiz artıyor, tüketici sayımız artıyor. Ya bizim 52 milyon sistemde kullanıcımız var dağıtım sistemi içerisinde. Bu muazzam bir artışa karşılık geliyor. 35-36 milyondan bahsettik. Başlamıştık 13-14 yıl önce. Buraya kadar geldik. Bu talebi karşılamak konusunda bizim üzerimizdeki baskı Avrupa Birliği ülkeleri üzerindeki baskıdan daha fazla.
1: Şimdi açıkçası yatırım çok önemli. Yatırım tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bir konu. Çünkü yatırımlar arttıkça hizmet kalitesi de artıyor, kesintiler azalıyor. Kayıp kaçak konusu gündemimizden çıkmaya başlıyor. Dijital sayaçlar artık tüketicinin kontrol yeteneğini, elektriği yönetme yeteneğini artırıyor. SCADA sistemleri çok önemli. Ama bir yandan da kapasite artışı konusu da var. Dağıtım şirketleri en çok hangi alanlara yatırım yapacak önümüzdeki süreçte? Bu süreci nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl tüketiciye yansıyacak?
0: Bir önceki sorunuzda da ifade ettiğiniz, işaret ettiğiniz dağıtım 2.0 bizim önümüzdeki dönem içerisinde dağıtım şirketlerimizin yatırım önceliklerini belirleyecek temel bir kavramsal çerçeve sunuyor. Şimdi bizim dağıtım şirketlerinin yatırımlarının dağılımına baktığımızda yaklaşık olarak şunu görüyoruz. Şimdi yatırımlarının 1/5'ü geleneksel şebeke yatırımlarına, şebekenin genişletilmesi, yenilenmesi, iyileştirilmesine yönelik yani trafoydu, hattı, direkti gibi yatırımlara ayrılıyor. Geri kalan kısmın bir kısmı payın yani 1/5'lik payın bir kısmı zorunlu, yasal zorunluluğu olan yatırımlar, işte kamulaştırma harcamaları, izin harcamaları filan gibi şeyler ve %4-5'lik bir kısmı da dijitalleşme amacıyla sistem işletim yatırımlarına yönelik şeyler yapıyor. Şimdi biz dağıtım 2.0 kapsamında nasıl bir kurgu öngörüyoruz diye baktığımızda burada şunlar var. Önümüzdeki döneme yönelik olarak yatırım vizyonunu da tanımlayan şeyler. Bir kere akıllı sayaç dönüşümü olacak. Akıllı sayaç dönüşümüne bağlı olarak bir akıllı sayaç kurgusu hayata geçirilecek. Akıllı şebeke sistemi hayata geçirilecek. Akıllı şebeke sisteminin gerektirdiği dijitalleşme kaçınılmaz olarak gündemimize girecek. SCADA kapsama oranları daha da artacak. Hatta bir müddet sonra SCADA'nın sadece uzaktan izleme ve kontrol değil, kumanda yeteneğinin kazandırılması gibi ihtiyaçlar karşımıza çıkacak. Böyle bir şey dijitalleşme geliştikçe siber güvenliğe ilişkin yatırım harcamalar artacak. Onun dışında sürdürülebilirlik bağlamında şebekede dayanıklılığın, şebekenin yılmazlığının artırılmasına yönelik yatırımlar devam edecek ki olağanüstü hava koşullarından kaynaklı sorunlarla karşılaşılmasın. Esneklik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak dağıtım şirketleri yatırım yapabilecekler. Bu da imkan dahilinde. Ve tabii bütün bunların hepsinin daha da ötesinde insan kaynağına yapılacak yatırım önemli. Geçen hafta katıldığım bir uluslararası toplantıda bir batılı elektrik dağıtım şirketi yöneticisi bizim için en önemli sorun yetişmiş insan gücünü bulmaktır diye ifade etmişti. Bu bizim için de önemli bir alan olarak duruyor.
1: Önemli bir mücadele alanı. Aslında yetişmiş eleman bulmak hemen her sektörde önemli bir sorun. Biraz Ar-Ge konuşalım. Sonra enerji piyasalarında regülasyon ve rekabet zirvesi vardı. EPDK ile Rekabet Kurumu arasında düzenlenen. O zirvede siz de bir oturumun başkanlığını yaptınız. Ona geçeceğim ama Ar-Ge dağıtım sektöründe uzun yıllar zayıf görülüyordu. Son yıllarda bu konuda bir atak olduğu hepimizin malumu. Çıktı gördüğümüz, somut sonuçlar aldığımız alanlar. Özellikle kayıp kaçakla mücadelede tabii sonuç almak istiyoruz elbette ama vatandaşların, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak farklı alanlara da, hizmet kalitesini artıracak farklı alanlara da yönelik yeni, somut çıktılar, sonuçlar var mı?
0: Bir kere bu konuda öncelikli olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuza hem vizyonu hem de desteği için teşekkür etmek durumundayım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz iletim ve dağıtım şirketlerine aynı şey doğalgaz için de geçerli bir Ar-Ge zorunluluğu getirdi ve bu anlamda bir Ar-Ge bütçesi tanımladı ve bu süreç içerisinde bir Ar-Ge kültürünün oluşmasına yönelik da elektrik dağıtım şirketlerini teşvik etti, yönlendirdi. Biz bu süreç içerisinde artık birçok elektrik dağıtım şirketimizde Ar-Ge merkezinin kurulduğunu da görüyoruz. Ama bu Ar-Ge kültürünün yerleşmesi takdir edersiniz ki bir kuşak meselesidir. Kuşak boyunca bu devam edecek ki gelişecek. Fakat buna rağmen elektrik dağıtım şirketleri geliştirmiş oldukları Ar-Ge projeleri ki bu Ar-Ge projelerinin birçoğu

0: iş projedir. Çünkü elektrik dağıtım sektörü diğer sektörlerden farklıdır. Artık somut çıktılar da üretmeye başlıyorlar. Örneğin biraz önce bahsettiğimiz akıllı sayaç, kısa adı MAS olarak ifade ettiğimiz milli akıllı sayaç sistemi bir Ar-Ge projesinin sonucudur. Onun da gerisinde Türkiye Akıllı Şebeke 2023 vizyonuna ilişkin bir Ar-Ge projesi vardır. Onun daha ötesinde örneğin dağıtım şirketlerimizin artık yaygınlaştırma aşamasına geçtiği, yani Ar-Ge projesini bitirip de onun sahada uygulanmasına geçtiği örnekleri de çoğaltmak mümkün ve dağıtım şirketlerimizin bu anlamda bir patent başvurusunda bulunduğu Ar-Ge projelerinin olduğunu da görüyoruz. İşte bu anlamda kayıp kaçakla mücadeleye yönelik olarak özel sayaç tasarımları ya da o sayaçların nötrsüz sayaç geliştirilmesi gibi projeler söz konusu. Enerji verimliliğine yönelik, enerji verimliliğinin aydınlatmada, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik dağıtım şirketlerimizin yürütmüş olduğu Ar-Ge projeleri var. Ve bu projeler dediğim gibi kendi ekosistemi içerisinde, kendi kültürel gelişim süreci içerisinde çıktılar üretmeye başlayacaklar ve başladılar da zaten bunları görüyoruz.
1: Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü ve Cumartesi günü Antalya'da enerji sektörünün kalbi attı diyebiliriz. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla EPDK ve Rekabet Kurumu arasında düzenlenen zirvede hemen hemen enerjiye yönelik bütün sektörler masaya yatırıldı diyebiliriz. Siz de orada uluslararası piyasa sektöre yönelik bir oturumda, Avrasya piyasalarıyla alakalı bir oturumda başkandınız. ERRA, Bölgesel Enerji Düzenleyicileri Birliği, MEDREK, Akdeniz'le alakalı yine düzenleyici birlik, Aquapower Türkiye yatırımıyla alakalı olarak günlerce gündemde olan bir kurumdu, kuruluştu. EBRD önemli bir enerji finansörü banka. Bu kuruluşlardan temsilcilerle aynı oturumdaydınız, oturum başkanlığını yaptınız. Açıkçası merceği biraz yurt dışına çevirdiğimizde hani ortak kaygılar, öne çıkan farklı öneriler var mıydı? O oturumla alakalı izleniminiz ne yöndeydi?
0: Tabii şimdi ülkemizde de elektrik piyasasının serbestleştirilmesinin gerisindeki motivasyonlardan birisi Avrupa Birliği'ne uyum süreciydi ki Avrupa Birliği elektrik piyasalarının serbestleştirilmesine ilişkin ilk düzenlemesini 1996 yılında çıkarmıştı. 30. yılındayız. Elektrikteki serbestleşme süreci belli ülkelerde artık çok olgun bir aşamaya gelmiş olmakla birlikte belli ülkelerde henüz daha emekleme devresinde diyebiliriz. Türkiye'nin bu anlamda göstermiş olduğu regülasyon, düzenleme alanındaki göstermiş olduğu başarı bu oturumda da gündeme geldi ve dillendirildi. Bu dönem içerisinde enterkonneksiyonların geliştirilmesi, piyasa entegrasyonunun artırılmasına bağlı olarak kazanımlar olduğunu da görüyoruz. Örneğin Avrupa Birliği'nin enerji Genel Müdürlüğü'ndeki Avrupa Birliği Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü'nün geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamada bu entegrasyon piyasa birleştirmesi yoluyla Avrupa'daki tüketicilerin yıllık 30 milyar euroluk bir refah kazancı elde ettiklerine yönelik bir açıklamaları oldu. Bu ülkemiz için de aslında önemli bir şey. Biz de regülasyon süreci içerisinde, rekabet süreci içerisinde önemli çıktılar elde ettik. Bu oturumdaki yaklaşımlara baktığımızda esas itibariyle düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, işletmeciler ve finansörlerden oluşan bir sac ayağı vardı ve bu sac ayağı içerisinde ortaya çıkan temel şey şuydu. Bir entegrasyon süreci, piyasaların birbirine yakınlaştırılması, enterkonneksiyonların artırılması sürecinde hala gidilecek yol var. Bu anlamda regülasyonların kalitesi önemli. Regülasyonların rekabeti teşvik edecek bir yapıda kurgulanması önemli. Regülasyonların öngörülebilirliği ve esnekliği projelerin yatırım finansmanlarının sağlanması açısından kritik önemde. Bu anlamda da elde edilen deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılarak bir ortak sinerjinin elde edilmesi anlamında yapılacaklar vardır ve Türkiye'nin de bu süreçte üzerine düşen ciddi bir vizyon geliştirme misyonu olduğunu da gördüm bu zirvede. Ve bu vesileyle de zirvenin de kritik önemde olduğunu da belirtmek gerekir. İlk kez bir işin sahibi, regülasyonun sahibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve rekabetin gözetilmesinin sahibi Rekabet Kurumu'nun ortak bir etkinliğinde bu zirvenin düzenlenmiş olmasının kritik önemde olduğunu da belirtmek

0: etmek isterim.
1: Biraz faturalarımızı konuşalım.
0: Tabii.
1: Özellikle elektrik faturasına baktığımızda dağıtım bedeli konusunun sık sık siyasette de medyada da sosyal medyada da gündeme geldiğini görüyoruz. Açıkçası bir iletişim modeli olarak bu konunun daha şeffaf hale gelmesi, daha anlaşılabilir olması, dağıtım bedeli kavramının ne olduğu, neden önemli olduğunun anlatılması noktasında yeni uygulamalar gündeme gelir mi önümüzdeki süreçte?
2: Biz Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER olarak vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla elimizdeki imkanlar dahilinde özellikle sosyal medya üzerinden ve biraz önce bahsettiğim saha ziyaretlerinde gazetecilere yapmış olduğumuz açıklamalarla dağıtım bedelinin kapsamında neler olduğunu, bunun neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri açısından yatırım yapmak bir tercih değil. Elektrik dağıtım şirketleri açısından yatırım yapmak, o hizmeti, elektrik dağıtım hizmetini 7/24 kesintisiz sürdürmek bir görev. Ve bu anlamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da sıkı bir şekilde yapmış olduğu yetkin düzenlemelerle sıkı bir şekilde elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinde gözetiyor, denetliyor, gerektiğinde de yaptırımlar da uyguluyor. Biz elektrik dağıtımına yönelik kamuoyunda kimi açıklamalar oluyor. İşte faturamızın içerisinde dağıtımın payı şuraya çıktı. Bu ne yapılıyor bu? Nasıl bir elektrik dağıtım hizmeti görülüyor
1: Evet.
2: ki bu kadar oldu diye şeyler söyleniyor. Aslında öyle değil. Şimdi bizim elektrik faturalarımız temel olarak üç kalemden oluşuyor. Bir enerji bedeli, aktif enerji bedeli dediğimiz bir kalem ki elektrik enerjisinin üretilmesi ve satışı ile ilgili bedellerden oluşuyor. İki, dağıtım bedeli, elektrik içerisinde elektrik iletiminin de payı var. %13-15 arasında değişen bir oranda. Ve bir de vergiler var. Vergiler de zaten kanunla düzenleniyor. Şimdi mesken günlük 8 kilowatt saatin altında olan tüketiciler için dağıtımın payı %75'e çıktı. Bütün pay elektrik dağıtım şirketlerine gidiyor gibi kara propaganda yürüyor. Oysa bu öyle değil. Örneğin sanayi abonelerine baktığımızda dağıtımın payı %23'ler düzeyinde.
1: Dolayısıyla biraz daha bu noktada algıyı ve iletişimi iyi yönetmek gerekiyor herhalde.
2: Haklısınız. Bu konuda biz de kendi üzerimize düşeni daha fazla yapmak durumundayız.
1: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER'in Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan. Çok teşekkür ediyorum Gündem Enerji'ye katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiğiniz ve görüşlerimizi paylaşma imkanı sunduğunuz için.
1: Gündem Enerji'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Çevrim içi.
1: Ankara'dan merhaba. TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Çevrim İçi programı yeni haftada başladı. Program yapımcımız Abdülvahap Türker, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Havva Emel Yayla. Sevgili dinleyenlerimiz, bir yandan iş hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak neredeyse gözümüzü hiç ayırmadığımız bilgisayarlar, öte yandan hemen her an elimizin altında olan ve belli periyotlarda göz kırptığımız akıllı telefonlar, tabletler. Birini bırakıp ötekine geçiyoruz. Bu durum ekran bağımlılığını artırmanın yanı sıra bir elektronik kalabalık meydana getiriyor. Okunmamış e-postalar, cevap bekleyen mesajlar, açık kalan internet sayfaları. Peki bu dağınıklık zihnimizi, ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? E-kalabalıkta hafızanın sınırları neler? Bu kalabalıkta kaybolmamak için nasıl hareket etmek gerek? İşte bugün bunlara ve daha fazlasına yanıt arayacağız. Konuya ilişkin iki konuğumuz var stüdyomuzda. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Dursun Yasemin Yayla Keskin ve Balıkesir Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Uzman Doktor Salih Keskin. Merhaba, hoş geldiniz Salih ve Yasemin Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk Emel Hanım.
3: Merhaba Emel Hanım, hoş bulduk.
1: Hemen başlayalım Yasemin Hanım, sizinle başlayalım. Öncelikle e-kalabalık dedik. Tam olarak karşılığı nedir? Nasıl bir kavram? Siz mi kavramsallaştırdınız yoksa literatürde yer alıyor mu? Bunu dinleyelim öncelikle.
2: Tabii ki, ama ben bu soruyu cevaplamadan önce eğer şu an bizi dinleyenlerden bir ricam olacak. Eğer direksiyon başında değilseniz telefonunuzu bir elinize almanızı rica ediyorum ve hani galerinizde kaç tane fotoğraf var ya da internet tarayıcınızda kaç tane açık sekme var bir bakın. Muhtemelen hepimizin telefonlarında yüzlerce fotoğraf, onlarca açık sekme ve WhatsApp'ta okunmayı bekleyen mesajlarımız var. Hatta burada ben de bir itirafta bulunmak istiyorum. gelmeden önce kendi e-postamı da kontrol ettim ve 4000 kadar okunmamış e-postam varmış. Aslında bugün biz buraya bu konuyu anlatmaya geldik ama hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Şu an biz hani e-kalabalığı ben açıklayacak olursam, teknoloji çağında bir kalabalığın içindeyiz ve birçok gelişme oluyor. Biz o gelişmeleri kaçırmamak istiyoruz ve bitmeyen bildirimler de var bize gelen, yanıtlanması gereken mesajlar var ve aşırı bir bilgi yüklenmesine maruz kalıyoruz ve bir de dijital istifçilik var. Bunlar farklı farklı kavramlar gibi görünse de ortak bir etkisi var aslında. Dikkatimizi dağıtıyor, zamanımızı bölüyor ve karar vermemizi de zorlaştırıp kontrol duygumuzu da azaltıyor. Aslında kalabalık bir odada değiliz ama zihnimiz aslında kalabalık bir odada. Yani zihnimiz çok dolu ve okunmamış mesajlarla, kaydedilmemiş dosyalarla. Biz de tüm hani bu durumları aslında e-kalabalık şeklinde adlandırmak istedik. Bu e-kalabalık dediğimiz şey hani yalnızca çok fazla uyarana maruz kalmak değil. Aynı zamanda bu uyaranları, hani gelen dosyalar, biriktirdiğimiz fotoğraflar, işte veremediğimiz, cevap veremediğimiz mesajlarla ilişkili yani. Ve işte tam bu noktada aslında bu e-kalabalık

0: örneğin işte sevdiklerimizle bir yere gezmeye gidiyoruz, fotoğraflar çekiyoruz, çektiriyoruz ve hani aynı fotoğraftan yüzlerce var. Ben kendi adıma o temizliği arada bir yaparken, bu arada onda bile yani aynı fotoğraftan 10 tane illaki galeride kalıyor. Yani inanılmaz yer israfı, inanılmaz bir, gerçekten sizin de dediğiniz gibi bir elektronik kalabalık. Bazen böyle hatta zaman zaman böyle bir daralıp bıraktığımda oluyor telefonu. Yani bunun üzerine düşünceye sevk etti bu başlık beni. Eminim ki dinleyenlerimizde de aynı tesiri oluşturmuştur. Bu noktada dijital istifçiliği Salih Bey size soralım.
1: Tabii Emel Hanım, çok iyi bir soru gerçekten. Aynen söylediğiniz gibi benzer durumları ben de tecrübe ediyorum. Dijital istifçilik dediğimiz zaman az önceki kavramsallaştırmadan biraz daha farklı. Daha sınırları net çizilmiş uluslararası anlamda bir tanım. Fotoğraf, video, dosya, ekran görüntüsü, belki e-postalar, WhatsApp'taki mesaj gibi bu bütün içeriklerin dijital mecralarımızda, telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, bulut hesaplarımızda sürekli olarak biriktirmek ve bunları artık silmekte zorlanmaktan bahsediyoruz. Aslında böyle bir sınırlama daha doğru olur. Bizim bunun haricinde bir de istifçilik bozukluğu var. Bunu da biliyoruz. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ben halk sağlığı uzmanıyım ama daha çok psikiyatriye dahil olması uygundur. Burada bir biriktirme bozukluğu diye tanımladığımız, bunun spektrumu halinde de izlenebilir. Herkeste de belli düzeylerde bu görülebilir. Türkiye'de %3 gibi tahmin ediyoruz. Dünyaya kıyasla birazcık daha az. Bu internette haberlerden görmüşüzdür. Çöp evler, insanların birçok şeyi biriktirdikleri evler var. Daha çok ona yakın. Ama bizim dijital istifçilikte burada önemli bir nokta var. Yani herkes bir dijital istifçi, her dijital birikim bir istifçilik olmaması gerekir. Çünkü bunun tanısını koymak üzere bunu sınıflandırmaya çalışırsak olasılıkla çok çok yüksek olacak diye tahmin ediyorum. Bu konuda yapılmış çok fazla bilimsel çalışma yok. Ama biz biliyoruz ki hepimizin telefonunda hemen hemen fotoğraflar var, bilgisayarında dosyalar var, eski e-postalar olabilir. Burada dijital istifçilik dediğimiz şeyin sınırı şöyle olması lazım. Bu içeriğin artık kişiye yük olmaya başlaması lazım. Yani ben bunları düzenleyemiyorum. Birisine göstermek istediğim zaman aradığımı bulamıyorum. Silmeye kalkınca da huzursuz oluyorum. Sürekli depolama alanım doluyor, telefonumun depolama alanı doluyor, bulutta artık depolama alanım doluyor. Yine de silemiyorum dediğimiz noktada artık bu mesele yalnızca teknoloji meselesi olmaktan çıkıyor. Zihinsel yük ve bir davranış meselesine dönüşüyor diye düşünüyorum.
0: Gerçekten çok dikkat çekici ve önemli bir konu. Siz bu sorulara cevap verirken aslında hani aklıma bambaşka şeyler geliyor. Kendimizden örnekler vererek elbette. Yasemin Hanım, şöyle devam edelim. Şimdi telefonumuz var, bilgisayarlarımız var, tabletlerimiz var. Bulut hesaplarında, yani herhangi bir platformda bir şeyde niye bu kadar bu belgeleri, girdileri çıkları silmekte zorlanıyoruz? Yani evet, belki bir gün lazım olur. Örneğin verilebilecek bir örnek. Yanı sıra neler var? Niye bu kadar zorlanıyoruz?
2: Bunu aslında birkaç sebeple birkaç durumla açıklayabiliriz. İlk sebep olarak belirsizlikten bahsedebiliriz. Yani beynimiz şunu düşünüyor: ya bir gün lazım olursa diye.
0: Aslında burada biraz genetik faktörler de, hani genlerimizde var olan, çok çok geçmişe de dayanan bir hususa da değinebilir miyiz? Etkisi
2: Tabii,
0: var mı?
2: tabii ki. Yani ilk şöyle düşünebiliriz. Yani bu insanlık tarihi boyunca aslında hep bir böyle biriktirmeye dayalı durumlar var. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Mesela sincapları örnek verebiliriz. Sincaplar işte fındık fıstık gibi, yani bir kışın işte aç kalmamak için bir biriktirme güdüsüyle hareket ediyor. Bir yandan kültürel de bir hafıza da var. Bir atasözümüz var hepimizin bildiği, yani sakla samanı gelir zamanı. Bunun belki dediğiniz gibi, yani bir o genetik altyapısı da ya da kültürel bir hafıza olarak da hani benliğimize de işlemiş olabilir. Hani devam edecek olursam, eğer hani başka sebeplerden de bahsedecek olursam, duygusal bağ kuruyoruz aslında. Yani silmekte zorlanmamızın
0: Fotoğraflar mesela.
2: kesinlikle öyle. Ya bize o dönemi hatırlatıyor, o insanlarla beraber geçirdiğimiz mutlu zamanları hatırlatıyor. Biz öyle olduğu için, yani ne kadar bulanık da olsa, yani o fotoğraf bize güzel anıları hatırlattığı için, ya yani o günü temsil ettiği için de aslında silemiyoruz. Bir de farklı bir neden daha da var: karar yorgunluğu. Yani şimdi bir fotoğrafı silmek, evet, sanki çok basit gibi, bir tıkla hani silebiliyorsunuz, ama yani bunu silmek için gerisinde bir karar verme durumu var. Yani kalsın mı bu fotoğraf, yoksa gitsin mi? Siz bunu hani tek bir fotoğraf için değil, galerimizde binlerce fotoğrafımız var.

0: Anlatırken bunu şu an strese girdim ben
1: Evet.
0: hani.
1: Hani çok
0: Evet.
1: hani zaman isteyen, yani binlerce fotoğraf için bu kararı vermek insanı tabii ki de
0: Çok doğru.
1: yoruyor, zihnimizi de yoruyor ve biz hani beynimiz de en kolay yolu seçiyor. Hani şimdilik kalsın diye düşünüyor. Bir de şimdi görünmemezlik etkisi de var. Yani odamızda çok fazla eşya olsa, işte dağınık olsa onu hemen fark ederiz ve bu bizi rahatsız eder yani. Ama bu işte dijital kalabalık bizde hani gözümüzün önünde canlanmadığı için, fiziksel olarak da yer kaplamadığı için hani zararsız gibi görünüyor ama aslında bilmiyoruz. Zihnimizde aslında çok büyük bir yer işgal ediyor. Ama şunu da eklemek istiyorum. Yani dijital istifçilik sadece tembellik ya da dağınıklık değil. Çoğu zaman belirsizlikle baş etme, işte kontrol duygusunu koruma, işte anıları saklama davranışı ve bu bir noktadan sonra bizi rahatlatmak yerine artık yormaya başlıyor. İşte o zaman bizim artık dijital arşivimiz dijital yüke dönüşmüş oluyor. Yani sebep olarak
0: Evet.
1: zorlanmakta bunlardan bahsedebiliriz
0: Ya
1: kısaca.
0: tam olarak mesela hangi noktada zihni olumsuz anlamda etkilemeye başlıyor ki birey farkına varıyor? Bunu hatta Salih Bey, bu sorumuzu size yöneltelim. Hatta bunu sorarken şöyle de çevirebiliriz sorumuzu. Hani yaş grubu, cinsiyet, çocuk, yetişkin şeklinde de düşünüp hangi kesim daha kolay bu olayı tolere edebilir ya da hangi yaş grubu daha fazla etkilenebilir bu noktada? Yani bunun ayrı buradaki ince çizgi tam olarak ne sizce?
2: Emel Hanım
0: Tabii
2: çok
0: kesin bir
2: güzel.
0: şey de verilemeyebilir bununla ilgili ama.
2: Evet, bu konuda Türkiye'de yapılmış çok fazla bilimsel araştırma
0: Evet.
2: yok. Daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Genelde bilimde böyle deriz eğer verilerde eksiklik varsa. Ama şunu söyleyebilirim. Genç erişkinler, özellikle internet yerlileri dediğimiz, yani internetin toplumda artık yaygınlaştığı kullanımını alandan sonra doğan, internetle doğmuş kuşak. Onun dışında bilgiyle çalışan insanlar, belki akademisyenler, avukatlar, hukukçular, yeni nesil öğrenciler ya da bunun yanında yine mühendisler, araştırma üzerinde çalışan insanlar olasılıkla bundan daha çok etkileniyorlar. Çünkü internette bilgi arayışı içindeler, o bilgiyi saklama ihtiyacı içindeler. Yine ileri yaş grubunda daha azdır diye tahmin ediyorum. Tabii ki daha çok burada çalışmaya, araştırmaya ihtiyaç var. Toplum olarak bu da yeni bir araştırma konusu.
0: Ben dahil olmak üzere dinleyenlerimiz de belki merak ediyorlardır. Dedik ya, Yasemin Hanım söylemişti hepimiz aynı gemideyiz diye. Sizde durumlar nasıl? Bunu da öğreneceğiz ama öncesinde küçücük bir çevrim içi sözlük köşemiz var. Sonrasında devam edeceğiz.

0: Çevrim içi sözlük.
1: Organic page reach. Herhangi bir reklam yapmadan ulaşılan organik kullanıcı sayısını belirtir.

0: Çevrim İçi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Çevrim içinde bu hafta konu başlığımız elektronik kalabalık, yani e-kalabalık, hafızanın sınırları. Konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Dursun Yasemin Yayla Keskin ve Balıkesir Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Salih Keskin. Az evvel demiştik, sizdeki durumları da merak ediyoruz. Kendim üzerinden örnek vermiştim açılışta. Yayın öncesi baktım, yani fotoğraf galerisini inceledim, internet sekmelerini incelediğim zaman gerçekten abartmıyorum, 10 yıl öncesine gittim. Hala duruyor. Peki sizde durumlar nasıl? Aynı gemide iki insanlar olarak.
2: Evet, Salih aslında Bey, biz de programı hazırlanırken çok sayıda web sayfasını inceledik. Evet. Literatür taradık bu konuda, Türkiye'de gelişmeler nasıl olduğuna dair. Ya sözde biz de bugün anlatmaya gelmiştik ama hani biz de vaka mıyız? Ben çok emin olamadım. Herhalde dijital istifçiliğin ya sınırındayız ya da içindeyiz gibi görünüyor. Açık sekmeler, internet tarayıcılarındaki açık sekmeler dijital istifçiliğin en önemli, en tanıdık örneklerinden biri aslında. Çünkü bir sekmeyi biz açık bıraktığımız zaman çoğu zaman aslında unutkanlıktan değil de bunu kaybetmeyelim düşüncesiyle onu açık tutuyor gibi.

0: görünüyoruz. Bir linki, videoyu, haberi ya da herhangi bir yemek tarifini ya da bir kıyafetin sayfasını, alışveriş sayfasını, benim için çoğu kez makaleyi açık bırakıyoruz. Hı hı. Zihnimiz bize şunu söylüyor: bu önemli olabilir. Yani şu an bunu okuyamıyorum ama kapatırsam da belki bir daha bulamayabilirim. Yani onu kaybedebilirim. Yani açık sekme aslında zihne geçici bir güven hissi veriyor gibi görünüyor. O bilgi hala elimin altında benim. Ben onu kaybetmiyorum, saklıyorum, tutuyorum gibi. Bunun arkasında büyük ihtimalle FOMO var. Yani fear of missing out. Bir şeyi kaçırma, bir şeyi kaybetme korkusu. Sonra bakarım diye tabii açık bıraktığımız sekmeler, kaydedilenler listesi, bütün videolar zamanla sırtımıza, zihnimize yük olmaya başlıyor. Burada başka bir duygu daha var. Açık sekmeler bazen, bu benim için daha çok geçerli, kendi hissettiğim şahsi bir durum, bana üretkenmişim gibi hissettirebiliyor. Çünkü açık duran her sayfa gelecekteki benim o daha bilgili, daha çalışkan, bunu okuyunca bir şey öğreneceğim buradan. Yani bunu izleyince o çalışmayı, o analizi yapabileceğim gibi hissediyorum.
1: Ama
0: yani
1: burada bir kendini kandırma söz konusu, doğru mu?
0: Kendini kandırma var, evet. Tabii kesinlikle. Ya bu aslında orada bir bilgi var ama bu bilgili olmanın hayali bir temsili gibi. Yani daha bilgili Salih'in orada bir sanki hayali bir temsili gibi. O sekmeleri kapatınca sanki o bilgili halimden vazgeçiyorum gibi bir hissiyat da var. Oysa kapattığımız şey büyük ihtimalle bilgi değil. O üzerimizde duran aslında zihinsel yükten kurtulmuş oluyoruz. Bilgi kaybolmuyor. Yani o sonra bakılacakların ağırlığı biraz azalmış oluyor. Başta tabii kaydederken de kontrol hissi veriyor. Çok fazla birikince kontrol elden kaybolabiliyor. Evet. Büyük ihtimalle o sekmelere hiç bakmayacaksınız. Yani evet. O böyle bir itirafta bulunmak lazım. Bir yerden sonra dayanamayıp kapatıyorsunuz ama en azından bende durumlar şimdilik böyle.
1: Bende de öyle. Şöyle, bende de mesela son zamanlarda işte bir sohbet oluyor. Bir yeri merak ediyorum. İşte diyorlar ki şuraya gittim, çok güzel, siz de gidin. Hemen bakıyorum, işte Google'a yazıyorum, orada kalıyor öylece. Ama oraya gitmiyorum, araştırmıyorum nasıl bir yermiş, ne zaman gidilebilir, öylece kalıyor. Mesela o an şunu yapabilir miydik? Eskiden hani not alırdık, böyle not defterlerimiz olurdu. Yani ben alırdım şahsen, kendi adıma konuşayım. En azından artık hani not defteri tutmasak bile telefonumuzdaki not defteri kısmına, not bölümüne yazsak bir etkisi olur mu?
0: Tabii mutlaka.
1: Böyle bir alışkanlık
0: burada
1: edinsek mesela.
0: Not defterinin de bir süre sonra istifçilik alanına dönüşme ihtimali var.
1: Ha, öyle bir hatta, risk de var.
0: Evet, hatta not defteri uygulamaları da var. Ya bu da başlı başına bir iş olabilir. Evet. İnsanlar oraya kendilerini daha organize göstermek için kayıt alabilen insanlar var. Ya bunun da bir zihinsel iş yükü, emek yükü var. Onu da kesinlikle. İki terazinin iki kefesini takmak, ölçmek
1: gerçekten
0: lazım.
1: Gerçekten öyle dedik ya, çok geçmişe dayanıyor, genlerimizle de alakalı, genetik kodlarımıza da alakalı diyoruz ama gerçekten burada biriktiren biz miyiz Yasemin Hanım, yoksa bu söz konusu hani teknoloji ilerliyor, uygulama sayısı artıyor, uygulamalar mı bizi daha fazla kaydetmeye, saklamaya itiyor? Çünkü pek çok uygulamada da işte bir yemek tarifi olsun, bir alışverişle ilgili genelde oluyor ya da ne bileyim bir kitap, bir film, değil mi? Bir film koleksiyonu oluşturuyoruz arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, izleriz diyoruz günün birinde, öylece birikip kalıyor. Hani daha hangisi daha ağır basıyor burada, bununla ilgili tespit nedir?
2: Yani şöyle, aslında önce de bahsetmiştik, işte bir kültürel hafıza var aslında, işte sakla samanı gelir zamanı, ya da bir o genetik işte kodlamadan da bahsedebiliriz, aynı hani sincapların yiyeceklerini biriktirmesi gibi. Burada aslında bir şeyi saklamak, evet, bazen akıllıca bir tedbir olabiliyor ama bunun en önemli kısmı şu: ya biz sorun yani saklamak değil de burada neden saklıyoruz, ne kadar saklıyoruz ve artık ne amaçla sakladığımızı ayırt edemiyoruz. İşte sorun burada başlıyor.
1: Birçok uyucu orada kopuyor yani.
2: Evet. Evet, aslında yani bizim aslında bir amaçsız bir şey. Yani evet, bunu sonra izleyeceğim diyoruz ama o orada kalıp gidiyor. Hani şu zaman ben bunu izleyeceğim desek bile olmuyor. Aslında uygulamalar da tam da bizim bu hani saklamak, işte kaydetmek eğilimimiz üzerine kuruluyor. Bize uygulamalar sadece sil demiyor. Ama sil dışında birçok farklı, işte kaydet, favorilere ekle, arşivle ya da işte buluta yedekle gibi. Ve hani sosyal medyada aslında sürekli bize şunu fısıldıyor: bunu kaçırma, bunu kaydet, buna sonra dönersin şeklinde. Hani siz de bahsettiniz, eskiden bir not defterimiz olurdu, oraya işte en önemli gördüğünüz şeyleri yazardık ama artık her uygulamanın kendi bir arşiv var, küçük bir not defteri var aslında. Bunu Instagram'da kaydedilenler için örnek verebiliriz. YouTube'da belki işte sonra izle, WhatsApp'ta yıldızlı mesajlar, hepimiz bunları yapıyoruz. Ya da alışveriş yapacaksak sepete ekliyoruz, favorilere ekliyoruz.
1: Çok doğru. Evet.
2: Bunların

0: bir aslında hani farklı farklı yerlerde biriktiriyoruz. Sanki düzenliymişiz gibi bir his veriyor. Ama aslında biz düzenleme değil de kendimiz için yeni bir kalabalık oluşturmuş oluyoruz. Yani burada asıl soru şu. Yani biz ihtiyacımız olduğu için mi saklıyoruz? Yoksa dijital dünya bizim için hani sakla, hani belki lazım olur tarafımızı sürekli besliyor mu? Çünkü burada
1: Dijital dünyanın bundan çıkarı ne? Sadece hani işte örneğin koleksiyon olarak kaydediyoruz Instagram'da. Kullanıcıya sanırım bir faydası var bunun. Ekonomik anlamda doğru mu? Ya da işte alışveriş siteleri zaten gün gelip sen favorilediğin ürünü alacaksın diyor.
0: Evet, ya da beni en çok etkileyen şimdi mesela favorilere ekliyorum. Sonra bana bildirim geliyor fiyatı düştüğü
1: Evet,
0: şeklinde ve ben
1: doğru.
0: onu hemen alma eğiliminde olmuş oluyorum. Yani bu açıdan da belki hani artı bir kazanç sağlamak isteniyor da olabilir kendi bakış açımla. Küçük bir örnek verebilirim bu şekilde.
1: Çok doğru. Evet.
0: Bu şekilde aslında cevaplayabilirim
1: Şimdi Salih Bey, biz bu dosyaları diyoruz buluta attım. Sanki orada ortadan kaldırmış gibi hissediliyor. Doğru mu ifade ediyorum? Bulut dediğimiz şey gerçekten bulut mu? Bu noktada biraz hani internet aleminde, o dijital dünyada yer kaplıyor tabii ki. Dijital istifçiliği açıkladınız. Burada bir çevresel maliyetten de söz edebilir miyiz? Bir enerji tüketimi var. Yani anladınız. Cevabı sizden alalım.
2: Tabii Emel Hanım, müthiş çok önemli bir halk sağlığı boyutu da var bunun, sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu programın dinleyicileri eminim bulutun ne olduğunu az çok biliyordur, çevrimiçi programının. Biz fotoğraflarımızı, belgelerimizi, videolarımızı oraya yüklüyoruz. Telefon değiştirince geri alıyoruz. Hele hele benim için çok daha önemli, iş yerinde çalıştığım bilgisayarla evdeki bilgisayarım ayrı, birbirlerine sürekli yedekliyorum. Verilerimi akşam çalışmaya devam edebiliyorum. Ya, bulut hayatımızı kolaylaştıran çok önemli bir teknoloji. Bu çok açık. Ama bulut kelimesi sizin söylediğiniz gibi bize sanki çok hafif bir şey çağrıştırıyor. Yani dosyalarımız gerçekten gökyüzünde mi, pamuk gibi mi,
1: Pamuk
2: hiç
1: gibi.
2: ortada da görünmüyor. Ağırlıksız bir yerde duruyormuş gibi gerçekten. Oysa buluta attığımız hiçbir şey aslında yok olmuyor. Onlar sadece gözümüzün önünden çıkmış gibi görünüyor. Her şey büyük veri merkezlerinde toplanıyor. Çoğunlukla Türkiye'de bile değil. Uzun okyanus altı kablolarla oraları ulaştırmanın da bir maliyeti olduğunun yanında, orada sunucular çalışıyor, devasa bir elektrik tüketimi var. O sistemlerin soğutulması için bile insanlar şimdi ne kadar su harcandığını hesaplar
1: Tabii.
2: oldular. Yani dijital davranışlarımızın çevreyle, enerjiyle, sürdürülebilirlikle de bir ilişkisi var. Ama tabii bir meseleyi, biz burada bir fotoğrafı sildim, dünyayı kurtardım gibi bireysel bir suçluluğa da indirgemememiz lazım. Biz burada farkındalık yaratmamızda daha çok yarar var. Yani plastik tüketimini, nasıl gıda israfını konuşuyorsak, gereksiz bir dijital birikimi de modern tüketim kültürünün bir parçası gibi konuşmamızda yarar var. Yani bir dijital ayak izi, karbon ayak izi meselesi var.
1: Çok doğru.
2: İnternette bıraktığımız her iz yalnızca sosyal bir iz değil. Aslında bir enerji, bir altyapı boyutu da var. Bizim kültürümüzde çok güzel bayram, kandil, cuma tebrikleri gibi çok kıymetli, insanları hatırlatan, selam vermenin güzel bir kültür örneği olduğu bir takım unsurlarımız var. Ama aynı görselin, aynı videonun yani yüzlerce kişiye gönderilmesi tabii ki bir veri trafiği, depolama, bildirim yükü oluşturuyor. Bizim burada meseleyi yani tebrikleşmeyi bırakmak değil, ama daha sade, kişisel, anlamlı bir iletişim kurmak şeklinde dijital dünyaya büyük iz bırakmadan, bu insanların zihnine de yük oluşturmadan
1: Şu
2: formüle
1: dakikadan
2: etmemiz lazım.
1: itibaren farkındalık ilk atacağımız adım olabilir. Yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşırken kısa da bir cevap alalım Yasemin Hanım sizden. Daha sade, daha kontrollü, daha sağlıklı bir dijital yaşam için hafızamızın sınırlarını kontrol altına almak için ne önerirsiniz? Ne yapmayalım? Nereden başlayalım?
0: Yani küçük adımlarla aslında başlayabiliriz. Çünkü tamamen bırakamayız dijital dünyayı. İlk başta belki WhatsApp'taki mesajları hani kaydetmek yerine süreli mesajlar özelliğini açabiliriz. Bu belki ilk adım olarak olabilir. Yani biz her şeyi kaydetmektense bizim için önemli olan ne varsa onu saklarız. Bu iyi bir fikir olabilir bu açıdan. Diğer bir pratik yöntem olarak da küçük dijital temizlikler yapabiliriz. Atıyorum işte toplu taşımadayız. Hani boş vaktimiz var. O sırada bir 10-15 dakika bir galeri temizliği yapabiliriz. Ya da kendimizi böyle motive edebiliriz. Acaba ben işte 5 dakikada ne kadar dosya silebilirim gibi. Bir de paylaşım alışkanlıklarımızla ilgili de sadeleştirme yapabiliriz. Tek tek herkese fotoğrafı atmak yerine bir bağlantı oluşturulup bir klasör oluşturup herkes o klasörden bakabilir. Yani bu bizim
1: Peki.
0: için iyi olabilir.
1: Biz bu konuyu epey konuşacağız gibi önümüzdeki zaman dilimlerinde de. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz. İyi
1: Sevgili
2: günler, iyi yayınlar.
1: dinleyenlerimiz, bu hafta çevrim içinde elektronik

0: soralım bakalım.
1: Gıda zehirlenmesi nedir? Tüketici Konfederasyonu Gıda Komisyonu üyesi ve gıda mühendisi Dilan Eren'e sorduk.
2: Bugün sizlere gıda zehirlenmeleri ve bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında önemli bilgiler vereceğim. Maalesef ki dünya üzerinde gıda zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetmektedir. Gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda kontrolü gelişmiş ve gelişmemiş tüm ülkelerde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde denetim ve kontrol mekanizmaları sayesinde bu durum daha yönetilse de gelişmemiş ülkelerde sorunlar daha büyük, ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Gıda zehirlenmesi, sağlığa zararlı mikroorganizmalar, toksinler veya kimyasallar içeren gıdaların sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Yani tükettiğimiz gıdanın bizi hasta etmesidir. Yaygın olarak bakteriler, virüsler ve parazitler gıda zehirlenmelerinin başlıca nedenleridir. Escherichia coli, listeria ve norovirüs gibi patojenler en sık karşılaşılan nedenlerdir. Gıda zehirlenmesi belirtileri genellikle gıda tüketiminden birkaç saat sonra ortaya çıkar, 8 ila 72 saat içerisinde. Bunlar arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş yer almaktadır. Çoğu insan bu belirtileri hafif bir şekilde atlatabilir. Ancak bazı durumlarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi düşük olanlar kronik hastalar için ciddi sağlık sorunları doğurabilir. Gıda zehirlenmelerine karşı korunmak için bazı tavsiyeler verebilirim. Gıda hazırlamadan önce ve sonra ellerimizi mutlaka sabun ve su ile yıkamalıyız. Temiz gıda seçimleri yapmalıyız. Açıkta satılan ürünler, pasta ve tatlı, içecek gibi hijyen açısından riski taşıyan gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Ve markası belli ürünleri tercih etmeliyiz. Hassas gıdaları dikkatle saklamalıyız. Kıyma, deniz ürünleri, tavuk gibi hassas gıdaları dolapta en fazla bir gün bekletmeli ve hemen tüketmeliyiz. Çapraz kontaminasyondan kaçınmalıyız. Çiğ et ve sebzeler için farklı, gıdalar için ayrı kesme tahtaları ve bıçaklar kullanmalıyız. Balık ve tavuk gibi gıdaların iyice piştiğinden emin olmalıyız. Bu şekilde tüketmeliyiz. Gıdaları uygun sıcaklıkta saklamalıyız. Son kullanma tarihlerini kontrol etmeliyiz. Son kullanma tarihleri geçmiş gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Sokak lezzetlerine yine tüketirken dikkat etmeliyiz. Sokakta satılan kokoreç, çiğ köfte, midye dolması, kumpir, kıymalı börek gibi gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Yıkanmamış ve soyulmamış gıdaları tüketmemeliyiz. Yeni lokantalarda beklemiş yemekleri tüketmekten kaçınmalıyız. Gıda güvenliği konusunda bilinçli olmak sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmemizi sağlar. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Soralım bakalım.
1: Saat 16.
3: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen

düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yılın ardından bu seviyede yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'ın da yer aldığı 40'tan fazla ülkenin lideri katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin yanı sıra turizm, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi konular ele alındı. Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemdeydi. Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor. Ülkeler arası ikinci dönem JETCO toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. İki ülke arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Bolat, Litvanya ile ticaret hacmini kısa sürede 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan üreticiler de olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuzluk yaşanan bölgeler için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır dedi. Demiryolu sektöründe çevreci dönüşüm hızlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, üretim süreçlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stratejik vagonlar başta olmak üzere yük vagonları güneş enerjisi kullanılarak üretilecek dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Belediyede çalışırken işten çıkarılan şüpheli Ceren Y., eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hem başkanın şahsi hem de Yalım Tekstil'le Yalım Petrol şirketlerinin fatura ödemelerini yaptığını iddia etti. Şüpheli, ilk operasyonun ardından Özkan Yalım'ın kızı tarafından arandığını ve telefonuyla sim kartını kırıp atmasının istendiğini iddia etti. FETÖ'yle mücadele aralıksız sürüyor. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Art arda yapılan tehdit açıklamalarının ardından İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. İşgal altındaki Filistin topraklarında soykırımcı İsrail güçlerinin saldırı ve baskıları devam ediyor. İsrailli işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir kadını aracıyla ezmeye çalıştı. Bölgede ev yıkımları ve baskınlar da devam etti. Gazze şeridi de ateşkese rağmen yine katliamcı İsrail'in hedefi oldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: Okin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Reklamlar.
3: Evladım, torunum. Sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
4: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
5: Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın güzel bir gün diliyoruz. Biz bugün kurakçıl peyzajın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu konuşacağız. Yaşadığınız şehirlerdeki çevre düzenlemeleri gözünüze ve ruhunuza hitap ediyor mu? Yoksa kendinizi betonlar arasında sıkışmış gibi mi hissediyorsunuz? Ne yazık ki çoğunlukla ikincisi yaşanıyor. Özellikle kent merkezlerinde yeşil alanlara pek rastlayamıyoruz. Bir yerin doğal ve insan eliyle şekillendirilmiş görünümüne peyzaj deniyor. Yani ağaçlar, su ve bitkilerin bir araya gelerek oluşturduğu görüntü. Bu bazen insan müdahalesi olmadan dağlardan, ormanlardan, göllerden oluşuyor. Bazen de tasarlanarak parklar, bahçeler, kent meydanları gibi insanlar tarafından düzenleniyor. Su sıkıntısının giderek arttığı günümüzde ise kurakçıl peyzaj uygulamaları giderek daha fazla önem kazanıyor. Kurakçıl peyzaj, suyun kıt olduğu bölgelerde doğaya uyumlu ve az su tüketen bitkilerle yapılan bir düzenleme anlayışıdır. Bu yaklaşım, doğayı zorlamak yerine onunla işbirliği yapmayı esas alır. Özellikle artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, geleneksel sulama odaklı peyzajın sürdürülemez olduğunu açıkça gösteriyor. İklim kriziyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün artarken, kurakçıl peyzaj bir alternatif değil, giderek bir zorunluluk haline geliyor. Çünkü bu yöntem, suyu israf etmeden yaşam alanları yaratmayı mümkün kılar. Aynı zamanda bakım maliyetlerini düşürerek ekonomik açıdan da avantaj sağlar. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin kullanımı yerel ekosistemlerin korunmasına katkı sunar. Bu da biyoçeşitliliğin desteklenmesi anlamına gelir. Kentlerde giderek yaygınlaşan betonlaşma doğal su döngüsünü bozarken kurakçıl peyzaj bu döngüyü kısmen onarmaya yardımcı olur. Toprağın suyu tutma kapasitesini artıran uygulamalar, ani yağışların yol açtığı sel riskini de azaltabilir. İklim krizinin etkileri daha görünür hale geldikçe su yönetimi hayati bir konuya dönüşüyor. Kurakçıl peyzaj da bu yönetimin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda estetikten ödün vermeden doğayla uyumlu alanlar tasarlamayı mümkün kılıyor. İnsanların yaşadıkları çevreyle daha bilinçli bir ilişki kurmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle kurakçıl peyzaj sadece bir tasarım tercihi değil, geleceğe dair sorumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Şimdi program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdil'in İç ve Dış Mekan Peyzaj Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
6: Sayın Başkan hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Tabii ki ana konumuz biliyorsunuz çölleşme, kuraklık ve bunu da süs bitkileri sektörüyle çok yakından ilişkilendirecek olursak karşımıza son günlerin de en önemli gündem maddesi olan ve yasal düzenlemeleri ve uygulamalarının bir bölümü de hayata geçen kurakçıl peyzaj konusu çıkıyor. Tabii ki bu küresel ısınmayla da süs bitkileri sektörüyle de peyzajla da çok ilgili. Tüm bunları değerlendireceğiz ama Kurakçıl peyzaj ana konusuna geçmeden önce süs bitkileri sektörünün genel bir değerlendirmesini ve son dönemde sizin de çok vurguladığınız gibi dış ticaretle ilgili olan başarılarımızı şöyle çok özetle rica ediyoruz efendim.
2: Öncelikle sektörümüz için kullandığınız güzel ifadelerden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Süs bitkileri sektörü aslında yıllarca doğru anlaşılmadığı için sektörel sorunları bugüne kadar belki daha çok yaşadık. Yıllarca biz çiçekçilik, fidancılık olarak adlandırıldık. Ancak birliğimizin kurulduğu günden itibaren birliğimizin bu konudaki girişimleriyle, çabalarıyla şunu da gördük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Maliye Bakanımız sektörümüzü bu anlamda süs bitkileri sektörü olarak artık ifade ettiler. Bu da bizim için bir kimlik tespiti açısından da önemli. Tarım sektörü içinde süs bitkilerini değerlendirecek olursak, biz tarla ziraati gibi, biz meyvecilik, sebzecilik gibi değerlendirilecek bir ürün grubu değiliz. Çünkü bundan dolayı da çok sıkıntılar yaşıyoruz. Süs bitkileri sektörü binlerce ürün çeşidinden oluşuyor. İstihdamı çok yüksek. Yani 12 ay boyunca aralıksız, hatta bunu yıllara tabii düşünebiliriz. Yıllarca istihdamı sürekli olarak devam eden bir sektörüz. Bunun yanında ki ülkemiz ekonomisi açısından yine en önemli kısmı şu an ihracat fazlası veren, bundan 10 yıl öncesine kadar ithalatı, ihracatını 2'ye 3'e katlayan bir sektör, bugün ihracatını neredeyse 2'ye katlamış bir şekilde ülke ekonomimize katkıda bulunuyor.
6: Ve gelelim ana konumuza Sayın Başkan. Kurakçıl peyzaj. Küresel ısınma sürecini yaşıyoruz. Yurdumuzun bir bölümü yapılan, alınan önlemlerle birlikte tabii ki etkisi azaltılmaya çalışılsa da çölleşme ve kuraklıkla karşı karşıya. Dolayısıyla hem kentlerimizde hem de kırsal alanlarda peyzaj çalışmaları çok önemli ve son dönemde de kurakçıl peyzajla ilgili de ciddi mesafeler almaya başladık. Sektör olarak bu konudaki görüşlerinizi rica ediyoruz.
2: Şimdi kurakçıl peyzaja nasıl geldiğimize lütfen, önce bu süreci lütfen bir konuşmamız lazım. Tabii şu an sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkileyen bir küresel ısınma var, bir iklim değişikliği var. Ve bunun devamında da bir kuraklıkla, yani biz tabii bu süreçler yaşanırken bu konuda devletimiz de bununla ilgili duyarsız kalmadı ve gerekli adımları 2023 yılının Mayıs ayında ilk kez Cumhurbaşkanlığı genelgesinde değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı ile ilk adım atıldı. Daha sonra bizim su yönetimi genel müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımızda kurakçıl peyzaj uygulamaları rehberini yayınladı 2023'te yine. Ve 18 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanlığımızda kurakçıl peyzaj uygulamalarına ilişkin, yani bu uygulamanın nasıl olacağına ilişkin usul ve esaslar yayınlanmış. Evet. Yine Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili de bir rehber hazırlama yolunda. Ve biz Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün oluşturduğu komisyonun içinde süs bir olarak varız. Burada da bitkilerle ilgili destek için buradayız. Yani kurakçıl peyzaja uyumlu bitkiler neler olabilir? Biliyorsunuz bizim ülkemizde neredeyse dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyaya sahibiz. Karadeniz ayrı, işte Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz hepsi ayrı iklim özelliklerine sahip. Şimdi burada aslında asıl olan şey şu. Kurakçıl peyzajı susuz tarım gibi düşünelim. Yani burada suyun daha tasarruflu, daha ekonomik kullanılarak, ki bu artık bir tercih değil, bir mecburiyet. Zorunluluk. Bu bir zaruret. Yani şu anda bu önlemleri almazsak ileride daha da zor durumda kalacağız. Yani devletimiz bununla ilgili bir adım attı elbette ve suyun

0: Ekonomi kullanılması gerçekten hayati derecede önemli. Hepimiz için önemli. Ama burada biz tabii sektörel olarak şunu da biliyoruz. Yani bugün dünyada da Türkiye'de de su tüketiminin bir oranları var. Yani bu oranlar nedir? Tarım sektörü %60-65 gibi kullanıyor.
1: Evet.
0: Sanayi %20-25 gibi kullanıyor. Geri kalan %10-15 işte insanların yaşam alanlarında ihtiyaçları için kullandığı içme suyu, diğer ihtiyaçlar için kullandığı su. Bizim süs bitkilerinin tüketim oranı sadece bu %60-65'in içinde
1: İçinde.
0: %1'in altında. Şöyle 1 litre suyun dahi tasarrufu önemli.
1: Mutlaka.
0: Buna biz sebep oluyorsak biz de o tasarrufu gerçekleştirelim.
1: Hı.
0: Ancak yani bu 65'in %60-65'in içinde %1'in altında kalan %100 de zaten yarımlara tekabül eder. Yani biz bunu küçümsemiyoruz. Yine bunu da değerlendiriyoruz.
1: Mutlaka.
0: Ama konuya genel bakış açısıyla burada tüm tarım sektörü içinde daha teknolojik yöntemler kullanılmalı. Belki su tüketimi daha düşük bitkiler kullanılmalı. Yani bizim buradaki talebimiz bu. Yani burada şu anda süs bitkileri sektörünün tamamını yok saysak, yarın biz bu sulamayı durdursak, desek ki tamam hiçbir yer sulanmasın. Bu kuraklığın çözümü için bir kurtarıcı yöntem olmayacaktır.
1: Olmayacaktır. Efendim bir başka öne çıkan konu da şu, çim alanlar. Tabii bunlar kentlerde özellikle kentsel peyzaj alanlarında görüldüğü için çok göze batıyor. Ve artık işte çim ekmeyelim gibi söylemler var. Bu arada kurakçıl peyzaj demişken tabii ki alt başlıklardan bir tanesi de bitkilerin doğru kullanımı ya da başka bir ifadeyle yanlış bitki kullanımının yol açabileceği zararlar. Bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz sektörün bir profesyoneli olarak?
0: Çim alanlar göze batıyor. Çimin de kurakçılığa uygun uygulamaları mümkün. Kuraklığa daha dayanıklı çim çeşitleri de var. Kuraklığa daha dayanıklı bitki, ağaç, çiçek türleri de var. Ya biz buna yönelmemiz gerekiyor. Zaten devletimiz de su tüketiminde tasarruf oluştururken aynı zamanda peyzajın da sürdürülebilir olması için buna da ihtiyaç var çünkü. Yani şehirlerimiz bugün hele hele büyük şehirlere baktığınızda betonlaşırken orada nefes aldıran şey sadece ağaçlar, bitkiler yani.
1: Tabii.
0: Bunları yok sayarsanız, bunları yok ederseniz zaten şehir de artık tamamen beton yığını içinde sıcaktan herhalde kurtulması mümkün olmayacak. Yani insanların orada yaşam
1: Çok
0: alanlarını
1: haklısınız.
0: tamamen riske etmiş
1: Çok doğru.
0: olacağız. Şimdi burada biz şu anda zaten süs bir olarak, süs bitkileri sektörü olarak genel müdürlüğümüzün oluşturduğu komisyonda da bölgelerimize uygun bitkiler hangileri? Bunları zaten sunuyoruz. Bunun
1: Hı.
0: teknik çalışmalarını
1: Doğru.
0: yapıyoruz. Sektör olarak tüm bölgelerden gelen arkadaşlarımızla komisyon oluşturduk. Yerelin, tabanın da bu konuda bilgilerini, desteğini alarak zaten devam ediyoruz. Ya burada asıl olan şey şu, kurakçıl bir süreç yaşanacak. Bu sürece biz nasıl uyum sağlayacağız? Tabii bu kurakçıl peyzaj uygulamaları başladı. Gayet net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı kararı kurakçıl peyzajla ilgili uygulama esaslarıyla ilgili ortada duruyor. Ancak bazı kurumlarımızın yapmış olduğu, bazı belediyelerin yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda bunun doğru anlaşılmadığını görüyoruz. Doğru anlanmadığını görüyoruz. Çünkü şu an kurakçıl peyzajı bazı kişiler artık tamamen bitkisiz peyzaj gibi yorumluyor.
1: Bitkisiz
0: Ya
1: nasıl
0: bitki
1: olacak o?
0: olmadı mı zaten buna peyzaj diyemeyiz. Yani bitki peyzajın ruhunu oluşturuyor. Yani ruhu olmadan zaten bu işin ya buna peyzaj artık demenin bir anlamı kalmaz artık. Yani burada bitkisiz peyzaj gibi sadece taşlarla, sadece ağaç kabuklarıyla böyle somut bir örnek vermek
1: Lütfen.
0: istiyorum. Maalesef plastik palmiye dikilen yerler gördük. Bunlar tabii kamuoyundan da karşılığını alacaktır, görecektir. Biz biraz önce dedik ya betonlaşan şehirlerde nefes aldıran şeyler ağaçlarımız, bitkilerimiz,
1: Evet.
0: çiçeklerimiz.
1: Sahadaki uygulamalar yani kurakçıl peyzajla ilgili sahadaki uygulamalar konusunda çok önemli notlarınız var mı? Ve tabii ki sektör kurakçıl peyzaj uygulamalarına bütünüyle hazır mı?
0: Burada yaşadığımız bu kurakçıl peyzaj sürecinde resmi adımlar atılıyor. Mevzuatlar çıkıyor. Burada uygulamalar yazılı bir şekilde masada var. Ancak sahada bu uygulamaların gelecekte bitkisiz kalmaması için istenilen hani biraz önce dedik ya Bu işin kurakçıl peyzajın çözümü de

0: daha az su isteyen, sıcaklığa dayanıklı, kuraklığa dayanıklı bizim bitki çeşitlerimiz de var. Böyle bir üretim potansiyelimiz de var. Ancak buna geçişin olabilmesi için, yani birdenbire bu geçişi sağlayabilmek için mutlaka bu adımların da atılması gerekiyor. Yani üreticilerimize bir mevsimlik çiçek 6 ayda planlanabilir. Bir çalı grubu bitki 1 yıl, bilemediniz en fazla 2 yıl içinde organize edilebilir. Ama bugün 10 yılda yetişen ağaçlarımız
1: Aynen.
0: var. Bir de kurakçıl peyzajda ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bizim kendi doğamızda, hani endemik dediğimiz o bölgenin kendi doğal yapısında olan bitkilerle aslında bu peyzajı uygulamak, yani doğal olarak oranın kendi koşullarına da uyum sağlayan bitkileri uygulamış olmak demektir.
1: Tabii ki.
0: Yani şimdi bunu yaptığınız takdirde yani biraz estetik kaygı falan diyoruz ama burada ne oluyor? Bazı moda bitkiler oluyor. Daha yeni bitkiler oluyor. Belki biz kişilerin tercihlerine bir şey diyemeyebiliriz ama biz kamu kurumu niteliğinde meslek birliği olarak yani üreticilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını bunu daha da açabiliriz, savunacak birlik olarak bunları dile getirmek zorundayız. Yani bunlar, bu uygulamalar eğer gerçekleşirse, bu sözleşmeli modeller sağlanırsa, çünkü tamamen konu planlamaya dayanıyor. Bu planlama yapılırsa hem uygulamalarda bu konuda mağdur olmayız, hem de üreticimiz ne üreteceğini bilir, ona göre yol alır. Son bir şey, millet bahçelerimizde yapılırken o zaman da ithal bitkilerin ithal edilmesine karşıydık. Yani özel sektöre çok bu konuda müdahale etme şansımız olmayabilir. Ama devletimizin, belediyelerimizin yaptığı uygulamalarda bizim topraklarımızda yetişen
1: Bitkilerin
0: bitkilerin
1: olması.
0: kullanılması gerekir.
1: Tabii ki sektörel bazda tüm bu hedeflerin hayata geçirebilmesi, başarılı olabilmesi için çözülmesi gereken sorunlar da vardır. Şöyle son birkaç dakikayı da sizin çok önemli gördüğünüz birkaç konu başlığında sektörün sorunlarına ayırırsak herhalde faydalı bir iş yapmış oluruz.
0: Şimdi üretim için girdilerimiz var. Bu işte fidelerimiz var, torfumuz var, diğer. Bir de bu üretimi yapacak emek, güce ihtiyaç var. Şimdi ülkemizde son yıllarda maalesef sadece bu süs bitkilerinde değil, sadece tarım sektörünün tamamında değil, sanayide de aynı boşluklar yaşanıyor. Ve burada tabii kamuoyu, halkımız bazı konularda hassasiyet gösterebilir. Ancak dünyadaki benzerlerine, dünyadaki örneklerine baktığımızda hani bu üretimin devam etmesi için, bu üretimin artması, büyümesi için bir yabancı işçi konusu var. Buna da belki sizler de kamuoyunda rastlıyorsunuzdur. Hayvancılık
1: Evet.
0: sektöründe bu oldu.
1: Vardı.
0: Yani küçük başında, büyük başında yıllarca vardı. Hatta küçük başlarda 40 tane bir küçük baş hayvan için bir tane yabancı işçi izni çıkıyor. Biz de sektörümüz olarak bununla ilgili seralarda bir dekar alana bir yabancı işçi talebimiz var.
1: Niye Türk işçi
0: Açık
1: değil?
0: hava.
1: Yok mu?
0: Şöyle, bu Umut Bey dünyada bugün çiçekçiliğin merkezi olan, hatta dünyada bu konuda lider olan Hollanda'da kimler çalışıyor biliyor musunuz? Yani tamamen Faslılar, Surinamlılar, hatta bizim gidip ziyaretlerimizde gördüğümüz Türkiye'den Hollanda'ya göç etmiş bizim insanlarımız. Ama Hollandalılar da elbette çalışıyor. Ama bu yabancı işçilerle ilgili orada hiçbir sorun yok. İkincisi İtalya örneği. Yani bugün 175 kişinin çalıştığı bir işletmeyi ben ziyaret ettiğimde 165 kişinin Çinli olduğunu gördüm.
1: Ucuz
0: Yani
1: iş gücü mü efendim?
0: bu ucuz değil. Burada da bir ihtiyaç var. Yani bizim şu
1: Anladım.
0: anda genç neslimizde, yani 20 yıl önce biz bunları niye konuşmuyorduk? Çünkü böyle bir ihtiyaç yoktu.
1: İhtiyaç yok. Şimdi var.
0: Biz burada asla şu algının oluşmasını istemiyoruz. Biz kayıtlı
1: Ha, tabii
0: çalıştıralım.
1: kaçak işçiden
0: Niye
1: bahsetmiyoruz
0: kayıtlı
1: burada tabii ki.
0: çalıştıralım? Devletimiz burada prim kaybına uğramasın. İşletmelerimiz kaçak durumuna düşmesin. Yani bu üretimler devam etsin. Bugün Amerika'ya gidip bakın, Meksikalılar çalışıyor. Yani Almanya'ya gidin bakın, Polonyalılar çalışıyor. Belki başka ülkelerden gelenler çalışıyor. Yani %100'ü olmasa bile en azından yani bizim kendi insanımızın istihdamına engel olmadan ihtiyaç olan o boşta kalan, boşlukta kalan kısmın yabancı işçilerle telafi edilmesi
1: Ve
0: gerekiyor.
1: bunun için
0: Bununla
1: bir
0: ilgili de bakanlığımızın da çalışması olduğu konusunda bilgimiz var.

0: Yani biz de süs bitkileri sektörü olarak, bu sadece bizim için değil. Bugün meyve bahçelerine gidin bakın. Meyveleri toplayan kişiler tamamen belki çoğu yabancı işçiler. Budama yapanlar yabancı işçiler. Yani bu üretimin, bu ekonominin devam edebilmesi için buna ihtiyaç var.
1: Şartlardan biri diyorsunuz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun.
2: Program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdilli, İç ve Dış Mekan Peyzaj Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'a çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak kurakçıl peyzaj artık yalnızca bir tercih değil, kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. İklim krizinin etkileri derinleştikçe suyu daha bilinçli kullanmanın önemi her zamankinden daha fazla hissediliyor. Bu yaklaşım doğayla çatışmak yerine onun ritmine uyum sağlamayı öneriyor. Böylece hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulabiliyor. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi, doğal dengeyi koruma açısından önemli bir adım sunuyor. Aynı zamanda kent yaşamında doğayla bağ kurmanın yeni bir yolunu açıyor. Su tüketimini azaltan bu sistemler, gelecekte karşılaşılabilecek su krizlerine karşı da bir önlem niteliği taşıyor. Toprak, bitki ve su arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmemizi sağlıyor. Bu da daha bilinçli ve sorumlu bir planlama anlayışını beraberinde getiriyor. Kurakçıl peyzaj sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten bir yaklaşım sunuyor. Estetik kaygılarla çevresel sorumluluğun bir arada yürütülebileceğini gösteriyor. İnsanların yaşadıkları alanlara bakışını değiştirerek daha duyarlı bir perspektif kazandırıyor. Her küçük uygulama daha büyük bir dönüşümün parçası olabiliyor. Bu nedenle kurakçıl peyzaj, bireylerden yerel yönetimlere kadar herkesin katkı sunabileceği bir alan olarak öne çıkıyor. Sonuçta bu yaklaşım daha dengeli, daha dirençli ve doğayla uyumlu bir geleceğin kapısını aralıyor. Kentteki peyzaj, betonun sertliğine karşı doğanın yumuşak dokunuşu, insanın ruhuna nefes, kalbine huzur veren sessiz bir sığınaktır. Umuyoruz ki kentlerin içinde yeşilin o zarafeti her zaman kendine yer bulur. İnsanın içini ferahlatan, huzur veren, sakinleştiren o köşeler hiç kaybolmaz. Bir programımızın daha sonuna geldiğimiz şu dakikalarda sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz hepinize. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
5: Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesinti

0: Sessiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu, iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır, belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor?

ki kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor.

dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor.

işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı, izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok ama berrak düşünce az. Karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlarında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek,

Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak. Hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilge falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı, hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey, işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz.

her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o 1 saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlar

0: paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz. Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, kariyer atlasında bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da kariyer atlasında tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
2: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımı.

0: hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
1: Bir soru, bir cevap. Tarım sigortalısı, tarımsal faaliyetinden elde ettiği gelirin kısıtlı olması halinde sigortalılığının sonlandırılmasını talep edebilir mi? Sigortalılar aylık sigorta primlerini ne zaman ve ne şekilde ödeyebilir? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
2: Tarımda kendi adına ve hesabına faaliyette bulunan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olan kişiler, tarımsal faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin düşük olması nedeniyle sigortalılıklarının sonlandırılmasını talep edebilirler. Bu kapsamda yıllık tarımsal faaliyet gelirinden giderler düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının asgari ücretten düşük olduğuna ilişkin beyanı içeren bir dilekçe ile kayıtlı bulunulan Ziraat Odası'na başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonucunda muafiyet belgesi alınabilmektedir. Tarımsal faaliyetten elde edilen gelirin muafiyet kapsamında olup olmadığına ilişkin değerlendirme Ziraat Odaları tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş sigortalılar da sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak sigortalılıklarının sonlandırılmasını talep edebilirler. Sigortalılar aylık sigorta primlerini primine ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu banka ve finans kuruluşları aracılığıyla ödeyebilir. Primlerini kredi kartıyla ödemek isteyen sigortalılarsa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan ve E-Devlet üzerinden de erişilebilen bağlantı aracılığıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. Tarım sigortalılarının prim borçlarının tahsilinde kullanılan yöntemlerden biri de ödemeden yapılan yasal kesinti uygulamasıdır. Bu yöntem, tarımsal faaliyetlerden elde edilen ürünlerin satışı sırasında ürünü satın alan firmalar tarafından yapılan tarımsal kesinti işlemidir. 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan düzenleme ile yalnızca 4.1b kapsamındaki tarım sigortalılarına yönelik prim ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşme öncesi Bakan Fidan, Ankara'da kuvvetli mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun rallisi olarak gösterilen İpek Yolu rallisi katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uğurladı. 19 bin kilometre sürecek yolculukta ralliciler birçok ülkeyi geçerek Nepal'e ulaşmayı hedefliyor. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde liderler güvenlik, ekonomi ve diyaloğu ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da önemli temaslarda bulundu, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için Türkiye ile Ermenistan arasında mutabakat imzalandı. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Belediyede çalışırken işten çıkarılan şüpheli Ceren Ye, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hem başkanın şahsi hem de Yalım Tekstil'le Yalım Petrol şirketlerinin fatura ödemelerini yaptığını ifade etti. Şüpheli, ilk operasyonun ardından Özkan Yalım'ın kızı tarafından arandığını ve telefonuyla sim kartını kırıp atmasının istendiğini iddia etti. FETÖ'yle mücadele aralıksız sürüyor. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise hastanede tedavi altına alındı. Ekipler ailenin bulunduğu evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Art arda yapılan tehdit açıklamalarının ardından İran basını Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. CENTCOM, Amerikan bayraklı iki ticaret gemisinin de Hürmüz'den sorunsuz şekilde geçtiğini iddia etti. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. İşgal altındaki Filistin topraklarında soykırımcı İsrail güçlerinin saldırı ve baskıları devam ediyor. İsrailli işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir kadını aracıyla ezmeye çalıştı. Bölgede ev yıkımları ve baskınlar da devam etti. Gazze şeridi de ateşkese rağmen yine katliamcı İsrail'in hedefi oldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. İzmir-Aydın Otoyolu 2 ile 3. kilometreleri arasında Torbalı Bağlantı Yolu DDY Köprüsü İzmir istikameti sağ şeritte köprü çelik derz yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknoloji.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans,
8: yarına güvenle planlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Reklamlar.
10: Biraz hareket.
11: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket başladı. Bugün hayatın her alanında her şeye yetişmeye çalışan ama kendi sağlığını en sona bırakan kadınlarımızı konuşacağız. Kadın vücudu egzersize nasıl tepki verir? Yaşamın farklı evrelerinde hareketin dozu ne olmalı ve kadınlar için hareket bir lüks mü yoksa en temel ihtiyaç mı gibi sorulara yanıt arayacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşekin İşler bizimle birlikte. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı kendisi. Hoş geldiniz efendim.
12: Hoş bulduk.
11: Evet, şimdi biz kadınlar için egzersizden söz edeceğiz ama önce şunu sormak isterim. Kadınların kas kemik yapısıyla erkeklerin farklılıkları örneğin spora karşı nasıl kendini gösteriyor? Mutlaka bir farklılık var tabii.
12: Kadınlar ve erkekler arasında yapısal farklılıklar, morfolojik farklılıklar var. Bunun en temel nedeni hormonal farklılıklar. Erkeklerde testosteron hormonunun etkisiyle birlikte daha fazla kas var. Kadınlarda östrojen hormonunun etkisiyle daha fazla yağ var. Kas oranımız erkekler kadar değil. Ama aslında temelde biyolojik ya da moleküler düzeyde bir farklılık yok. Kas sayılarımız, kemik sayılarımız, her şeyimiz eşit. O yüzden egzersiz yaparken de bireysel özellikleri dikkate aldığımız için egzersiz yapmanda bir sınırlılık vardır. Kesinlikle demem.
11: Evet, yani kadınlar bunu yapacak, erkekler böyle yapacak. Kadınların ve erkeklerin her anlamda yapılan egzersizi yapmaları ama belki söz konusu direnç olduğunda oradaki ağırlık farklılıklarının karşımıza çıkması gibi onları konuşacağız. Peki o zaman şimdi bu sözünü ettiğimiz farklılıkları da işin içine katarak egzersiz kadınlar için gerekli mi? Yoksa erkeklerde gerekli olduğu kadar mı? Hani erkekler için o baklava biçimli karınlar var ya.
12: Evet.
11: Onlar için çok önemli. Genç erkekler buna fazlasıyla meyilli. O görüntü ne kadar sağlıklılık işareti onu da bilmiyorum tabii.
12: Egzersiz her iki cinsiyet için de gerekli, çocuklar için de gerekli, yaş almış insanlar için de gerekli. Bunu cinsiyete ya da yaştan bağımsız olarak düşünmemiz gerekiyor. Bir kere sağlıklı yaş almamız için gerekli. Aslında kuvvet egzersizlerinin, hani erkekleri söylediğiniz için söylüyorum, yani kaslardaki o belirginliğin olması için değil, sağlığımız için yapılması gerekiyor. Evet. Aslında sağlığımıza yatırım yapıyoruz. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Hem dayanıklılık dediğimiz işte uzun yürüyüşler, o tarz egzersizler de yapmalılar. Bir de direnç egzersizlerini, kuvvet egzersizlerini de muhakkak eklemeleri gerekiyor. Çünkü kaslar hepimize lazım. Sağlıklı yaşamak için kaslara ihtiyacımız var ve bunun geliştirmenin tek yolu da direnç egzersizleri, kuvvet egzersizleri. O yüzden kadınların da yapması gerekiyor.
9: Yani sadece ben yürüyorum demek, sadece işte günde şu kadar zaman yogaya gidiyorum demek yetiyor mu bu durumda?
12: Şöyle genel bir şey yapacak olursam, biz haftada 3 ile 5 gün arası orta ile yüksek şiddet arasında değişen yürüyüş tarzı aktiviteleri öneriyoruz. Ama şöyle olmalı o yürüyüşler. Yani mesela dolaşacağım, yürüyeceğim, sohbet edeceğim ama biraz nefesim artacak. Hı hı. Bunun en az iki tanesi nefesim artacak ve konuşamayacağım şeklinde, hı hı, olmalı. Hani böyle bilimsel nabzınızı ölçün, onlara çok girmek, evet, istemiyorum. Daha pratik bir yöntem olarak söylemek istiyorum. Bunun dışında da yani her gün yürüyüşü tabii ki öneriyoruz. Buna ek olarak da haftada en az iki gün direnç egzersizi, kuvvet egzersizi eklenirse tam ideal bir çalışma olur. Onu söyleyebilirim.
9: Direnç egzersizinin etkisi nedir? Neden gerekli peki?
12: Kuvvet egzersizleri, direnç egzersizlerine biz androjenik egzersizler diyoruz. Bu vücudumuzdaki temel androjenik hormonlarımızı destekliyor. Onların işte daha fazla kas üretmesine, protein sentezinin artırılmasına neden oluyor. Bu da kas miktarının artmasına sağlıyor. Ama sakın korkulmasın. Hani kas miktarının artması demek kas, kadınların işte çok kaslı olması anlamında değil. Yani bir erkek kadar kasının olması çok mümkün değil biz kadınların. Çünkü hormonlarımız buna müsait değil. Sadece kaslarımızın kuvvetlenmesi, belki biraz şekillenmesi ama bir erkeksi görünüş anlamında söylemiyorum bunu. Öyle bir şeyler varsa orada başka etkenler var diyebilirim.
9: Aslında tabii ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, erkeksi bir görünüşe ulaşmak erkekler için bile çoğu zaman bir takım başka maddeleri de almayı gerektiriyor, evet, değil mi? Evet. O kadar kolay bir şey değil. Yani egzersiz yapmaktan kaçınacak bir gerekçe olamaz.
12: Hayır, olmamalı. Mümkün kesinlikle değil. Şöyle kuvvet ya da yürüyüş olsun ama kuvvet çalışmalarıyla sonuçta kas miktarımız artıyor. Tabii ki kas çalıştığı için biraz sertleşiyor. Hı hı. Orada işte kan pompalanıyor, onun verdiği şeyler var. Belki bir süre sonra, ki 8-10 haftadan önce de hipertrofi olması, hani böyle çok kas miktarının artması da mümkün değil. Şimdi bazen o sertleşme kalınlaşma olarak kabul ediliyor. Aslında kalınlaşmıyor. Sadece sertleşiyor. Kas daha diri bir hale geliyor. Evet. Ya da oradaki doku sertleşiyor. O yüzden de kadınlar genellikle kuvvet çalışmaktan çekiniyor. Kalınlaşıyorum diye düşünüyor. Oysa ki öyle bir şey söz konusu değil. Onların hissiyatıyla alakalı bir şey.
9: Evet. Şimdi biz tabii egzersiz kısmında mesela koşmayı, direnci, yürümeyi, her neyse bunu yapabildiğimiz ölçüde yapmaya çalışırken içine pilatesi, yogayı katanlar da var. Yoga ile rahatlayan var. Esnekliğini daha da artıranlar var. Pilatesle başka sağlık sorunlarının da üstesinden gelmeye çalışanlar var. Bütün bunların dışında genel egzersizleri konuşuyoruz. Kadınların yapması gereken genel egzersizleri. Peki kadın için ideal bir egzersiz saati var mı?
12: Kadın erkek ayırmadan şunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan egzersiz yapılması. İster sabah yapılsın, ister öğleden sonra, ister akşam. Ama sabah egzersizleri performans açısından biraz daha zor oluyor. Hı hı. Vücut sıcaklığımız akşam saatlerine doğru arttığı için daha iyi performans gösteriyoruz. Ancak doktor herhangi bir şey söylemediği sürece sabah kahvaltı öncesi yapılacak olan egzersizlerin de etkili olduğu çalışmalarda ortaya konmuş. Akşam daha iyi performans elde edilir. Ama bana sorarsanız ne zaman yapılabiliyorsa o zaman yapılsın. Çünkü yetiştiremiyorsanız, iş hayatınız ona uygun değilse ve sadece akşam yapmak durumundaysanız, o zaman akşam yapın ama her gün yapın.
9: Evet. Bir de bazı insanlar mesela sabah insanıdır. Bazı insanlar gece insanıdır ya. O da galiba etkiliyor. Kesinlikle. Egzersizin saatlerini. Şimdi kadınların özellikle belli bir yaştan sonra menopoz gibi bir dönemle, fiziksel bir değişik dönemle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hı-hı. O dönemdeki egzersiz bakış açısı nedir? Bilim nasıl bakıyor? Kadınlar nasıl bakıyor? Burada yaşam biçimi nasıl belirleniyor?
12: Şimdi menopoz tabii

0: kadından kadına değişmekle birlikte zorlu bir süreç.
1: Evet.
0: Sonuçta yaşamınızın 40 yılı birlikte olduğunuz hormonlar sizi terk etmeye başlıyor. Bu ister istemez vücutta bazı değişikliklere neden oluyor. Aslında bizlerin istediği menopoza girmeden önce, yani bu egzersiz alışkanlığının hep yapılması, işte mümkünse kas miktarının arttırılması ki böylece menopozda yaşanabilecek o sendromlar, bunları hafiflettiğine dair çalışmalar da var. Yani bunun olmasını istiyoruz ama öyle bir olanak yoksa yine egzersizle, işte yürüyüşlerle, biraz tempoları arttırarak, biraz kas miktarımızda yapacağımız o ufak oynamalar buna katkıda sağlayacaktır. O zaman menopozun getirdiği ateş basma tarzı şeyler, belirtileri, semptomları daha kontrol altına alabiliriz. Ha, hormon düzeyi arttırır arttırmaz onunla ilgili net bir şey yok ama kas miktarında biraz olumlu gelişmeler olursa bunun vücuda olumlu dönüşleri
1: Tabii.
0: olacaktır. En azından uyku düzeni tarzı durumları kontrol edecektir.
1: Tabii.
0: Ateş basması gibi kontrolleri olacaktır. Bunun da avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
1: Hatta psikolojisi bile, çünkü
0: Kesinlikle.
1: salgılayacağı mutluluk hormonları sporun en güzel, egzersizin en güzel sonuçlarından biri,
0: Kendini
1: değil mi?
0: daha iyi hissedecek,
1: Evet.
0: kendini daha iyi hisseden kişi mutlu kişidir. Doğal olarak bu etrafına da yansıyacaktır. O
1: Hı.
0: yüzden olması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi sözünü ettiğimiz bu stres, kaygı, depresyon çağımızda yaş tanımıyor.
0: Evet.
1: Cinsiyet tanımıyor. Herkesin karşı karşıya olduğu bir durum. Biz programımıza başlarken egzersiz ilaçtır dedik. Hatta oturmak öldürür dedik. Biz demedik, bilim diyor
0: Evet.
1: dedik. Ve bütün bunları psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde egzersizin sadece psikolojik değil fiziksel olarak, belki cinsiyet ayırmaya gerek yok ama konumuz kadınlar olduğu için ne tür etkileri olabilir kadınların üzerinde egzersizin, düzenli egzersizin, hatta ilerlemiş yaşlara doğru giderken sonuçlarını daha net görebileceğimiz veriler var mı?
0: Var tabii ki kendini algılama, kendini daha iyi hissetme gibi faktörleri arttırdı. Böyle 8-10 haftalık seanslara katılarak, hani aerobik step gibi ya da pilates gibi seanslara katılarak egzersizler yapan kadınlarda kendini algılama, beden imgesi, bunu gibi faktörlerde olumlu etkiler olduğu çalışmalarla ortaya konmuş. Ayrıca depresyon, yani minor depresyon tedavilerinde bile ilaçtan önce egzersizin önerildiğini hepimiz biliyoruz. Hani yürüyüşler
1: Tabii.
0: yapılması öneriliyor. O yüzden sadece fizyolojik değil, psikolojik sağlığımıza da iyi geldiğini söyleyebilirim.
1: Yani bizim mesela bir takım hastalıklar var karşı karşıya olduğumuz. Bu hastalıklara karşı en korkutucu olan hastalıklar içinde örneğin kalp ve damar sağlığını ilgilendiren bölüm egzersizle doğrudan ilgili, değil mi bu
0: Doğrudan
1: bölüm?
0: ilgili. Evet.
1: Kalp ve
0: Şimdi
1: damar.
0: tabii ki kalp rahatsızlığı varsa bir hekim onayı
1: Hı.
0: gelmeden egzersiz yapmamak lazım ama aslında önemli olan o işte kalp rahatsızlığına gitmeden önceki kısımda
1: Egzersiz.
0: egzersizi yapmak ve onun olmasını önlemek. O
1: Hı.
0: yüzden egzersizin hep küçük yaştan itibaren yaşam boyu taşınan bir alışkanlık olması gerekiyor. Sağlıklı yaşamın
1: Tabii.
0: içinde olması gerekiyor. Ama olumlu katkıları olduğunu bilim de ortaya koyuyor zaten.
1: Tabii şimdi sayın işler, biz bunları konuşurken ideal bir yaşam biçimini de düşünerek koruyucu hekimlik aslolandır ya, biz hep onu söyleriz. Yani hastalanınca doktora gitmek yerine rutin kontrollerimizi yaptırdığımızda zaten doktorumuz bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini de söyleyeceği için olması gereken koruyucu hekimlik üzerinden yola çıkarak kalbinde bir sorun varsa, damar sisteminde bir sorun varsa zaten kontrol altına alınacağını düşünerek onlara da yapılması gereken egzersizleri doktorları zaten
0: Evet.
1: söylüyor. Ancak bütün bunların ötesinde bizim ayrıca benim vaktim mi var spor yapacak, egzersiz yapacak diyen bir anlayış var. Bizim asıl galiba bu anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bir kadın eğer çoluğu çocuğu varsa, çalışıyorsa, ev işi, yapmış olduğu günlük iş, mesaisi, anneliği, bütün bunların üstüne belki başka başka sorumlulukları da var. Buranın içine ne kadar yerleştirilebilir egzersiz? Benim vaktim mi var cümlesine rağmen egzersiz yapılabilir mi? Minimum doz olması gereken nedir?
0: Yani her gün en az yarım saat.
1: Hmm.
0: Her gün en az yarım saat ama şöyle istenince o vakit bulunuyor. Yani o şeyi iyi planlamak lazım. Yoksa katılıyorum, kolay bir şey değil.
1: Evet.
0: Vakit ayırabilmek kolay değil. Belki uykudan bir yarım saat ayırmak. Ama böyle yarım saat vaktim yoksa 10 dakika yapıp ondan sonra tekrar bir 10 dakika yapıp yani gün içinde yarım saati tamamlamak gibi

0: düşünülebilir. Ya da bir yerden bir yere giderken araba değil, otobüs değil ya da merdiven çıkmak, yürüyerek gitmek. Yani bu tür seçenekleri arttırarak, aktivite miktarını arttırarak da bunlar sağlanabilir.
1: Evet.
0: Sonuçta bir yere giderken yürüyerek giderseniz ve bunu siz 10-15 dakika yapıyorsanız o da bir egzersizdir. Nabzınızı artıracak bir etkinliktir. Bunları sağlayarak aslında eksiği tamamlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Az önce dediniz ya hani tempolu, enerjisi yüksek enerjili yürüyüşler önemli. En azından bu 3 günün 2 gününde bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Ben bazen görüyorum yürüyüş parkurlarında yürüyen insanlar ellerinde telefonla konuşarak yürüyorlar. Kastettiğiniz o değil, değil
0: Evet.
1: mi?
0: Yani benim olmaması gereken kısım olarak söylemeye çalıştığım o.
1: Evet.
0: Ellerinde telefonlar ya da böyle sohbet ediyorlar. Evet, sohbet edilecek ama
1: Hı.
0: tempoyu arttırarak sohbet edilecek.
1: Soluk soluğa
0: Evet,
1: kalmaları
0: biraz
1: lazım.
0: kalması lazım. Bir etki istiyorsak bunun olması gerekiyor. Yani eğer vücudumuzda bir etki oluşmasını
1: O zaman tam da burada şunu sorayım. Şimdi spor da bağımlılık
0: istiyorsak.
1: yaratabiliyor. Ve bazı insanlar ölçüyü kaçırabiliyor.
0: Evet.
1: Oradaki ölçü nedir? O aşırı sürekli sporla dolu bir hayatın içinde vücudun bana ne yapıyorsun dediği bir yer var mı?
0: Vücudumuza toparlanması için de bir süre tanımamız gerekiyor. Şimdi sağlık için yapıyorsanız böyle bir rahatsızlık hissetmemeniz gerekiyor. Yani bugün işte sabah yapamadım da öğleden sonra yaparım. Ama eğer bütün hayatınızı kontrol ediyorsa spor yapmak, egzersiz yapmak sizi sosyal hayatınızdan, normal yaşantınızdan da alıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Yani her şeyin dozu, egzersiz yapmanın da bir dozunun olması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar hayatımızı da ele geçirip tamamen işte bizi kontrol altına almaması gerekiyor.
1: Yani her konuda olduğu gibi burada da bir doz var,
0: Doz olsun.
1: ölçü var, denge var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kadın ve egzersiz deyince bizim aklımızda daha ziyade egzersiz sanki estetik bir kaygı için yapılıyor gibi düşünülüyor. Ama biz başından beri sağlıklı bir hayat için egzersizden söz ediyoruz. Ama bu sağlıklı hayatın hangi aşamasıyla ilgili daha çok konuştuğumuz? İlk gençlik, orta yaş, ileri yaş, yaşlılık. Hangi bölüm bizim için bu egzersizle birlikteliği daha da önemli hale getiriyor?
0: Çocuk yaşta yapmaya başlamazsak o alışkanlığımızı yaşam boyu sürdürmemiz zor. O
1: Evet.
0: yüzden çocuklardan başlaması gerekiyor. Ama öyle şanslar olmadık gibi düşünürsek sonuç itibariyle bilinçlenmeye başladıktan sonra egzersizin de ilaç olduğunu fark ettikten sonra hep yapmak gerekiyor. Bir şeyler için geç kalındıktan sonra değil. O yüzden daha erken yaşlarda, hani 20 ile 30'lu yaşlarımızda muhakkak yapmamız gerekiyor. Bir ara bilgi vereyim. Kas kaybı yaşıyoruz bizler. 30 yaşından sonra bu kas kaybımız başlıyor. Daha sonra 60'lı yaşlardan sonra hızlanıyor. Ne kadar fazla kasınız olursa kas kaybınız o kadar az olur. Bu da daha sağlıklı yaş almanıza neden olur. Bunu sağlar, daha iyi yaşlılık geçirmenizi sağlar. O zaman ne yapacağız? Daha erken zamanlarda buna başlayacağız. Ama tabii bunu söyleyince hiç egzersiz yapmamış kimseleri de korkutmayayım. Ne zaman başlanırsa o da iyidir. Hareket her zaman önemlidir. Şimdi en doğru zamandır, öyle söyleyeyim. Hani
1: Evet.
0: öncesinde yapmamıştım, şimdi de artık yapmama gerek yokmuş gibi düşünülmesin lütfen.
1: Bir de tabii fiziksel engeli olan insanlar var. Ortopedik engelli insanlar var. O insanların da egzersize ihtiyaçları var. Onlar o egzersizi belki bir fizyoterapist aracılığıyla belki başka şekillerde yapıyorlar ama onlar için de aynı hayatiyette önem taşıyabilir diyebiliriz, değil mi?
0: Aynı hayatiyette önemlidir. İşte kollar kullanılarak yapılabilir, fizyoterapist eşliğinde spor merkezlerinde kullanabilecekleri cihazlar, aletler var, onlar olabilir. O şekilde yönlenebilirler. Tekerlekli sandalye bile olsa sonuçta kolu kullanarak hareket ettirdiğiniz zaman o bile aktivite. Bir şekilde onun yolu bulunabilir.
1: Ya da yüzerek bile
0: Yüzerek
1: değil mi?
0: olabilir tabii.
1: Neler neler
0: Evet.
1: yapabiliyorlar. Yani insan vücudunun iskelet kas iskelet sisteminin ne kadar değerli olduğunu, gücümüz, yaşımız, belki yeteneklerimiz el verdiği ölçüde yapmaktan asla vazgeçmememiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Sizin söylediklerinizden anladığım bu. Yaşam boyu egzersiz,
0: Yaşam boyu hareket.
1: yaşam boyu hareket ve sağlıklı olduğunuz ölçüde bu egzersizlerin tümüne yer vermek hayatımızda önemli. Kadın metabolizması egzersiz söz konusu olduğunda enerjiyi yakma, o enerjiyi gerçekten hayata dönüştürme, vücudunda hayata dönüştürme anlamında son derece önemli. Ama şunu yapıyor mu egzersiz? Özellikle menopozdaki kadın

0: kadınlar için bir kez daha sormak isterim. Eksik kalan, eksilen, hayatından çıkan, fiziksel dünyasından çıkan hormonları yerine koyuyor mu?
1: Menopoz dolayısıyla yaşanan o hormon kaybını yerine koymaz. Ama kas miktarınız arttığı zaman androjenik bir yapıdır kas. Diğer başka hormonların sentezlenmesine katkıda bulunabilir. O tarz bir katkı sağladığını söyleyebilirim ama doğal bir yaşadığımız süreç var ve menopozla birlikte onu kaybettiysek tekrar yerine konması gibi değil ama belki seviyeyi korumak ama kas miktarımızı arttırarak tabii ki onu öyle söyleyebilirim.
0: Havalar bir soğuk bir sıcak,
1: Evet.
0: hemen herkes için bu havalarda ister istemez bir takım hastalıklar da baş gösterebiliyor. Hastalıklı dönemde ille de egzersiz yapacağım diye bir dayatmanın da içine kimsenin girmesine gerek
1: Gerek
0: yok.
1: yok.
0: Orada da bir dinlensinler, değil mi? Olması
1: Dinlenebilirler
0: gereken
1: tabii
0: o.
1: ki. Tabii ki
0: Evet.
1: dinlenebilirler.
0: Bizim için önemli olan sağlıklı olmaksa önce sağlığımızın. Zaten vücudunu dinleyen herkes herhalde yapması gerekeni
1: Evet.
0: bilecektir. Yeter ki ona kulak verelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son derece önemli nokta atışlarla çok net cevaplar verdiniz. Umarım bizim yola çıkışımız gibi, çünkü biz dedik ki sağlıklı yaşamın ilk adımı yerimizden kalkmaktır. Harekete geçmek için en iyi zaman da şu andır.
1: Evet.
0: Ne zaman olursa olsun. Önümüzdeki hafta biz yine bu konuda hareketin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ve konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ayşekin İşler'e verdiği bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Neşe Yenice, bugün programda bizimle birlikte olan arkadaşımız Ayla Sert, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Hafize Okan, konuğumuz Profesör Doktor Ayşekin İşler'le tekrar görüşmek üzere diyor ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Her şeyim var annem. Der inan.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros,
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB

0: Mobilden hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Ben de işte var olan, çıkabilen sesimle stüdyodayım. Başlamadan önce de o yüzden hemen sözü arkadaşımız Feryal Ardal'a bırakayım ki piyasalardaki son durumu öğrenelim.
3: Haftanın ilk işlem günü Borsa İstanbul 100 Endeksi şu dakikalarda %0,35'lik düşüşle 14.389 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, avro 52 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında ise gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,22 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4574 dolar. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 43.285 lira, çeyrek altın 10.854 lira, gram altın ise 6.637 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi ekonomi gündeminden başlıklarla birlikte izledim ama açılışta bugün ekonomi gündeminin en önemli başlığı enflasyon. Beklentilerin bayağı üzerinde geldi. 3.20 civarıydı piyasa beklentisi. 4.18 geldi. Hani neredeyse metodolojisi ne kadar tartışılsa da ENAG'ın açıkladığı kadar çıkacaktı neredeyse. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, beklenti sizin dediğiniz gibi 3'ler civarındaydı. 4.18 aylık olarak hayli yüksek bir rakam. Yıllık olarak da baktığımız zaman geçen yılın ayına göre %32.37'lik bir artış var. Geçen ay yıllık olarak %30.87 idi. Şimdi 32.37'ye çıktı. Orada hafif bir yukarı doğru kımıldanış var. Şimdi sürpriz mi diye soracak olsanız değil. Ama hani bu kadar yüksek bekleniyor mu? O da hayır ama yüksek çıkması sürpriz değil. Çünkü koşullar biraz fiyat hareketlerini yukarı doğru yönde baskılayacak şekilde gelişiyor.
0: Şöyle de bakmak mümkün mü hocam? Yani evet, hani şu akaryakıt fiyatlarıyla, şu enerji fiyatlarıyla sürpriz değil belki ama geçen ayın enflasyonuyla kıyaslandığında sürpriz.
1: Geçen ay sürprizdi. Öyle düşünmek lazım. Geçen ay biraz fazlaca sürpriz düşüş ya da 1.97 civarındaydı. Evet. Galiba, değil mi? 87-97 ikisinden biriydi. O biraz hayli düşük gelmişti. Bu ay da biraz yüksek. Zaten mevsimsellikten arındırılmış olarak rakama baktığımız zaman zaten sonra bakacağız. Aylık hareketlilikleri görüyoruz orada. Aylık hareketlilikler hep ikiler civarında vesaireydi. Bu bize şunu gösteriyor, enflasyon konusunda tamam.

0: bırakın düşmeyi, artık yönünü biraz yukarı doğru çevirdi ve birkaç ay muhtemelen böyle gelecektir. Neden diye sorduğumuz zaman, alt kalemlere baktığımız zaman yıllık olarak gıda ve alkol içecekler %34,55, ortalamanın %32,37 olduğunu hatırlayalım. Ulaştırma 35,06, konut, su, gaz, elektrik %46,60'lık artış göstermiş. Bunlar en yüksek katkıda bulunan kalemler. Gıdanın katkısı yıllık enflasyonunda %8,72, ulaştırmanınki 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz, o da %6,30 puanlık bir katkıda bulunmuş. Şimdi şeye baktığımız zaman genel olarak neden kaynaklandığını, gıda, gene alkolsüz içecekler, işlenmiş işlenmemiş gıda vesaire, bunlar enflasyonun önemli yukarı doğru çekicisi. Buna enerji dahil oldu. Uzunca 2025 yılında uzunca müddet enerji fiyatları çok makul gitmişti ama savaştan sonra hızla artan enerji fiyatlarındaki artış ulaştırmayı da beraberinde getirdi. Ulaştırma 35,06 ve tabii kiranın etkisi vesaire de, konut %46,60. Onun içerisinde geçen ay yapılan elektrik doğalgaz zamları da görmek lazım. O da önemli biçimde bu konuttaki %46,60'ı yukarı doğru çeken faktörlerin arasında geliyor. Aylık olarak baktığımız zaman 4.18'in içinde neler var? 3.70'i gıda ya da gıda ve alkol içecekler %3,70 oranında artmış ki bakın aylık olarak hayli yüksek. Giyim 8,94. Orada da özel bir durum var. Mevsimselliği içeren bir durum var. Yeni sezon fiyatlarının devreye girmesi 8,94'lük bir artışı getirmiş.
1: Oraya geçmeden hocam, gıda aslında manşetin altında. Yani genelde manşetin üstünde bir gıda enflasyonuna alışmıştık, evet, son dönemde. Manşetin altında kalması aslında en azından o kısımda talebin kısıldığı anlamına mı geliyor?
0: Bazı ürünlerde mevsimsellik devreye girmiş olabilir. Yani mevsim itibariyle biraz daha bazı ürünlerin arzı artmış olabilir. Kışın pahalı olan ürünlerin bazıları fiyatları düşmüş olabilir. Ama biliyoruz ki bazı ürünlerin de hafif fiyatları artmaya başladı. Herhalde başta limon vesaire, değil mi? Onların fiyatları.
2: Evet, o limonda aylarda bir ihracat dış ticaret yasağı var biliyorsunuz. Limon o kaynaklı olarak.
0: En bariz benim dikkatimi çeken artış oradaydı. Ama onun dışında bazı ürünlerde de fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Bazı ürünlerde miktar azalması var. Bazı ürünlerde miktar, tam tersi miktar artışı var. Normalde sebze meyve fiyatları hayli yüksekti geçtiğimiz aylarda. Belki bazı ürünlerde, şimdi tek tek madde bazında bakamadım, bazı mallarda da gerilemenin olduğunu görürsek o ortalamanın altına çıkmasının nedeni o. Şeye baktığımız zaman aylık giyim, ayakkabı dedik 8,94, konut 7,99 ki gene bunda o elektrik ve doğalgaz zammının hali etkisi var ve tabii ulaştırma 4,26, bu

0: Kapsamlıya baktığımız zaman işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol, içecekler ve tütün hariç aylık olarak %3,42 artmış. Bu da ortalamanın altında, yıllık olarak da 30,51. Dolayısıyla talep de gerilemeyi bu biraz bize gösteriyor. İşlenmemiş gıda vesaire onlara çıkart, enerji, alkol, içecekleri çıkartınca ortalamanın altında bir enflasyonla gelince, karşılaşınca bu talepteki hafif gerilemenin şeyini, etkisini orada görebiliyoruz. Ama diğer kalemler şeyinde baktığımız zaman enflasyon konusunda özellikle gıda ürünlerinin önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği, enerji kaynaklı ulaştırma hizmet fiyatlarının nasıl seyredeceğini izlemek lazım. Bir de tabii tekrar acaba elektrik, doğalgaz, su vesaire gibi ürünlerde fiyat ayarlaması, düzenlemesi olacak mı, olacak mı? Onlara bakmak lazım.
1: Şimdi hocam şunu söyledi, önümüzdeki aylarda da böyle gelmesi yüksek olasılık dedi. Aslında kamuoyu tersini bekliyordu. Yani Temmuz'da zam geleceği için mesela Mayıs-Haziran'da düşük çıkar diye bekliyordu ama şimdi onu biraz o aşamayı geçmiş durumdayız.
2: O aşama yıl başında geçtik yani, o tam o kamuoyunun beklentisi şeklinde yıl başında o iş
1: Ama yani
2: geçti.
1: enflasyon farkı içinde Mayıs-Haziran hep böyle düşük
2: Evet.
1: gelir. Yan ya.
2: Ama şimdi şöyle, enflasyon farkı dedin. Evet, 4 aylık enflasyon farkı 14,64. Emeklilere, memurlara ise %10. Yani SGK emeklilerine %14,64, daha 4 aylık. Memurlar da şimdi toplu sözleşmelerden alınan işte ilk 6 aylık hak edilmiş artış oranı düşüldüğünde enflasyon farkı %10 civarında. Onun çok biraz üzerinde bir fark söz konusu. Önümüzdeki aylara baktığımızda ise şimdi biraz iklim nasıl el verecek, o çok önemli. İşte yayın öncesinde de konuştuk. Örneğin bugün ve geride bıraktığımız birkaç günlük zaman diliminde ciddi anlamda doğal afetler yaşandı. İşte bugün Mersin'e karın yağdığını
1: Evet yani
2: görüyoruz.
1: Mersin, ben onu sabah sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın X paylaşımıyla gördüm. Yani meyve bahçelerine file çekmiş üretici.
2: Evet.
1: Yani dolu riskine karşı ama file sistemi de çökmüş karla birlikte. Yani hem ürününü kaybetmiş üretici hem de file sistemini kaybetmiş.
2: Evet.
1: Yani
2: Mesela
1: geçen
2: benzer,
1: seneyi galiba tekrar yaşıyoruz biz.
2: kesinlikle öyle görünüyor ama umarım devamı gelmez. Şöyle ki, örneğin Malatya'da baktığımızda, hani Malatya'daki akrabalarımızla da konuştuğumuzda çok ciddi anlamda bir dolu hasarı söz konusu. Hani belki ürün varlığını, yani rekolteyi etkilemese bile, hani bu aşamada rekolteyi de azaltır ciddi anlamda, ama hani nihai ürün yaralı olur. Hani dolu yarası olur. Onda bir ekonomik, ticari değeri olmaz, ama daha halen üretici şu anda Mayıs ayının ortasına kadar, hatta genelde öyle bir ifade de vardır, 19 Mayıs'a kadar eli yüreğinde bekler o bölgede üretici, herhangi bir tekrar dolu ve don riskine karşılık. Hani burada sigorta da yaptırsanız çok bir şey ifade etmiyor. Hani tamam, en fazla kaybın bir kısmını
1: Affedersin.
2: üretici bazında elde edebilirsiniz. Yani tamam olmasa da önemli bir bölümünü üretici olarak elde edebilirsiniz, ama az önce konuştuğumuz ya da yayının başından beri konuştuğumuz enflasyona olan katkısını orada sigorta maalesef telafi edemiyor.
1: Enflasyona katkısı, işte biz nihai tüketiciye gelişi,
2: İşte evet,
1: yani
2: kuşkusuz. Ben bakın, bugün halen pazarda domatesi 200 liraya domates görebiliyorsunuz. Hani marketlerde 225-230, o da daha nitelikli olan
0: pazarda da
2: domatesler.
0: 250 liraydı bu hafta.
2: Tabii gittiğiniz pazara bağlı olarak değişmekle
1: Gölbaşı
2: birlikte
1: pazarına bağlanıyoruz hemen şimdi.
2: Gölbaşı pazarında öğleden sonra 80 liraya güzel domates de vardı. Ama tabii ki dediğim gibi aynı pazarda 150 liraya da domates satılıyor. Ama bu dönemde çok daha uygun, insanların düşünmeden alışveriş yapabileceği, düşünmeden istediği miktarda, cüzdanını düşünmeden alışveriş yapabileceği bir dönem olması lazım pazara bu dönemde, ama maalesef onu göremiyoruz. İşte meyvelerde keza yine aynı
0: Evet,
2: şey
0: meyveler
2: söz
0: pahalı.
2: konusu. Sebzelerde, mevsimlik sebzelerde de yine aynı şey söz konusu. Dolayısıyla hani 3 küsür TÜİK açıkladı. aylık gıda enflasyonunu, bunun normal enflasyona katkısı

0: manşete enflasyona katkısı 1 puan. Yani enflasyon %25'i gıdadan kaynaklı ve sizin az önce söylediğiniz gibi önümüzdeki süreçte hani fiyatların daha da düşmesi gereken dönemde hem enerji maliyetlerinin artışı hem bu işte dolu, sel ve soğuğun etkisiyle birlikte hem ürün çıkışının bir miktar gecikecek. Hani ürün hasar görmese bile çıkışı, çimlenmesi, yeşillenmesi vesaire, onlar tek yıllık bitkilerde bunlar gecikecek. Meyvelerde de yine olgunlaşma gecikebileceği gibi dolu hasarları da meydana gelecek. Yani klasik geçmiş yıllardaki uzun yıllar ortalamasına göre baktığımızda bu aylarda enflasyonun düşmesi beklenirken tam tersine stabil kalabilir ama bana göre artma olasılığı daha yüksek görünüyor.
1: Şimdi ona baktım. Mayıs 2025 1.53 gelmiş geçen sene. Yani baz etkisinden de medet ummak çok zor görünüyor şimdi Mayıs enflasyonu için. Bu yukarı yön sizin de söylediğiniz gibi birkaç ay devam edecek gibi görünüyor. Peki bugün şu tartışmayı da gördüm. Şimdi bu kadar yüksek gelince enflasyon oranı. Merkez Bankası işte önceki hafta yaptığı para politikası toplantısında önemli bir fırsatı kaçırdı. En azından fiili faize çekebilirdi politika faizini. Üstte de marjı olurdu diyenlere de rastladım bugünkü tartışmalarda. Gün boyu çünkü bu konuşuldu. Özellikle ekonomi kanallarında. Siz aslında sabit bırakması gerektiğini düşünenlerdendiniz. Evet. Yani fiili faize bile çekmemesi gerektiğini düşünenlerdendiniz. Şimdi bu gelen enflasyondan sonra bunu bir daha gözden geçiriyor muyuz?
2: Aslında Merkez Bankası olağanüstü koşulların devamının sona ermesine göre daha yüksek olasılık olduğunu düşünmüştü. Yani bunlar olağanüstü koşullar, bunlar geçecektir ve tekrar fiyat hareketleri başta enerji olmak üzere normalleşecektir. Dolayısıyla da beklentisini ona göre yansıtacak bir faiz kararı almıştı. Bugün Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamasında enflasyondaki hareketin geçici olduğunu söylüyor. Evet. O vurgu önemli aslında, bakış açısını vermesi açısından. Dolayısıyla da enflasyon da bu ay böyle gelebilir, önümüzdeki ay da belli bir miktarda artış olabilir ki baz etkisinin 1.53, bir sonraki aya baktım ben biraz daha düşük. O da sistemden çıktığında eğer beklentiyi biraz zorlayacak şeyler gelirse, enflasyon rakamlara gelirse Merkez Bankası en azından şunu yapacaktır. Belki politika faizini değiştirmeyecek ama yıl sonu bir kere enflasyonla ilişkinin beklentisini değiştirecektir.
1: İşte 10 gün sonra galiba değil mi ikinci enflasyon raporunun sunumu? Bu ay içinde olması lazım. Bu,
0: galiba ama yarın Mayıs, da evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak Merkez Bankası.
2: Ama gene orada açıklama başkanı yapmayacak. Yani şey anlamında revizyona gideceği konusunda bir açıklama beklemiyorum ama.
0: Yani evet, geçmiş açıklamaların formatına baktığınızda öyle ama belki soru cevap kısmında. Yani yine kendi
2: izliyoruz diyecektir muhtemelen.
1: Ama evet, enflasyon raporu sunumunda tabii kesin orada bekliyoruz değil mi?
2: Çünkü artık enflasyon raporu bizim ilk 6 ayı doldurduğumuz bir dönem ve dolayısıyla da orada artık ben yıl sonu beklentim şudur, şöyle olacaktır. Biraz artık bazı şeyler geçmişte gerçekleşmiş olacak ve ona göre yeni bir bakış açısını getirmesi lazım gelecek ve muhtemelen yıl sonu enflasyonla ilişkin o hem beklentiyi hem de şeyi değiştirecektir. Tahmin aralığına ilişkin şeyi değiştirebilecektir. Politika faizi konusunda bence gene acele etmeyecektir. Yani zaten bir sonraki toplantı 3 ay sonraydı. Haziran ayı içerisindeydi. Dolayısıyla da o zamana kadar yani politika faizinde değişiklik yapacak bir önemli, radikal bir dönüşüm olacağını açıkçası beklemiyorum. Tabii bu savaş ilişkin belirsizlikler hala yüksek. Bugün bile bakın pek çok açıklama var. Her açıklamayla petrol fiyatları farklı tepki veriyor. Dolayısıyla da Merkez Bankası açısından da hani aceleci davranmak da çok istenen bir şey değildir. Geç kalmak da aslında çok istenen bir şey değildir. Dolayısıyla da bekle gör şu an için yaptığı en uygun bir politika şeyiydi, uygulamasıydı. Şu an için bir müddet daha onu yapacaktır.
0: Petrol evet, sadece bugün 100 dolarla 115 dolar arasında gitti geldi.
1: Evet. Bu arada Merkez Bankası'nın takvimini açtım baktım. 14 Mayıs evet, tam 10 gün sonra. 14 Mayıs'ta ikinci enflasyon raporu var. 22 Mayıs'ta da finansal istikrar raporu var. Yani bu ay o raporların da olduğu bir ay aslında takvimde. Burada pek bir şey kalmadı galiba. Dış ticaret istatistiklerine bakalım mı?
2: İsterseniz yurt içi üretici fiyat endeksine onu
1: o düşük kaldı.
2: Evet, o 3.17 gelmiş.
1: O niye düşük kaldı?

0: mesela?
1: Muhtemelen bazı şeylerde, sektörlerdeki girdilerin etkisiyle kalmıştır. Yıllık olarak da 28.59. Şimdi baktığımız zaman...
0: Ya da kur etkisiyle belki de.
1: Muhtemelen. Yani şeyi, tüketiciye biz fiyatlandırmalara bakarken gıda, işlenmemiş gıda, işlenmiş gıda, sebze meyve dediğimiz zaman üretici açısından imalat sektörüne özellikle bunların hiçbirisi söz konusu değil tabii. Burada çok ciddi şey yapan, etki yapan kur faktörüdür ve kullanılan enerji faktörüdür. Zaten çok hafif bir artışı görebiliyoruz ama şeye baktığımız zaman üretici fiyat endeksi zaten 20'li rakamların başında seyrediyordu. Yani 22.50 2025'in geçen yılın aynı aylarında 28'de, işte 2026'nın 3. ayında, 4. ayda da 28.59 gelmiş. Dolayısıyla hala orada şeyin altında seyrediyordu. Tüketici fiyat endeksinin altında seyrediyordu. Kendi içerisinde çok hafif bir pozitif eğim göstermekle birlikte tüketici fiyat endeksinin gerisinden geliyordu. Ana sanayi gruplarına baktığımız zaman ara mallarındaki yıllık artış 26.49. Bakın hali düşük şeye bakarsanız. Dayanıklı tüketim mallarında 29.75, dayanıksız tüketim mallarında 31.57. Şimdi dayanıksız tüketim malları dikkat ederseniz şeye çok yakın. Tüketici fiyat endeksine çok yakın. Orada bir paralelliği görebiliyoruz ama diğer her ikisinde, dayanıklı tüketim mallarında da özellikle bu talebin baskısının vesairenin etkisiyle %29.75'lik bir şeyle karşılaşıyoruz. Enerjide tabii daha yüksek, %33'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bunlar önümüzdeki aylara yansır mı? Yansıyacaktır tabii. Yani şeydeki, özellikle üretici fiyat endeksindeki bazı kalemleri taşımak mümkün değil. Mesela kok ve rafine petrol ürünlerinin yıllık artışı %117.82 olmuş. Evet. Mesela bu hayli yüksek. Metal cevheri %81.74 olmuş. Ham petrol ve doğalgaz %55.96 olmuş. Tütün ürünleri %49.89 olmuş vesaire. Dolayısıyla şimdi gıda ürünlerine baktığımız zaman toplam olarak %33.17 olmuş. Özellikle endüstriyel ürünler ve bu petrol türevi, metal, emtia fiyatları vesaire, onların oldukça yüksek arttığını görüyoruz. Bunu aramalı olarak ya da ham madde olarak kullanılan sanayi ürünlerinde bir müddet sonra fiyatlar hareketliliğine yansıması mümkün olabilir. Ama burada tabii çok belirleyici olan da kur hareketliliği. Kurda baktığımız zaman belli bir istikrarı devam ettiğini görüyoruz.
0: Evet. Geçelim mi artık dış ticaret istatistiklerini? Sen onu hazırladın galiba.
2: Evet. Dış ticarette ihracat yönüyle olumlu gelişmeler var ama bu tabii ki dış ticaret açığının kapanmasına maalesef yetmiyor. Bence bunun kompozisyonunda da ayrıca bir tartışmak gerekir ama şunu söyleyeyim. İhracat örneğin 5 milyar dolar gibi, neredeyse 5 milyar dolar civarında ciddi bir artışla 20 milyar 779'dan 25 milyar dolara çıktı ve artış oranı %22. Şimdi aynı dönemde ithalata bakıyoruz. İthalattaki artış sadece 3.1, yüzde olarak 3.1 ve hani 1 milyar dolarlık bir ithalatta artış var ama gel gör ki Türkiye halen daha aylık bazda da dış ticaret açığı vermeye devam ediyor. Burada ama önüm azımsanmayacak bir azalma var. 12 milyar dolardan 8 milyar dolara gerilemiş aylık bazda dış ticaret açığı. 4 aylık birikimli verilere baktığımızda ise bu sefer daha mütevazi bir artış var ihracatta. 86 milyar dolardan 88 milyar dolara çıkıyor ki %3 oranda bir artış. İthalat ise 5 milyar dolar artmış. 120 milyardan 125 milyar dolar. Yani ihracatlar hem oransal olarak hem de rakamsal olarak yüksek. Dolayısıyla da 4 aylık dış ticaret açığı 34 milyar dolardan 37 milyar dolara yükselmiş. Hatta yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, hani bugünden geriye dönük bir yıl ile ondan geriye doğru bir yıllık zamanı karşılaştırdığımızda ise neredeyse 100 milyar dolara yakın ki 94.6 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı mevcut. Şimdi burada hani hep Türkiye ihracat tamam artıyor vesaire, ithalatta biz diyoruz ki yani ihracatımız ithalata bağlı diyoruz değil mi? Şimdi ithalatta ham madde ithalatının payı %71.1. Tamam, bu güzel bir seviye ama ihracatta biz halen daha %51.5 ham maddenin payı. Yani katma değerli ürün üretemiyoruz.
0: Evet.
2: Yani üretip ihracata konu edemiyoruz ki nitekim bunu zaten TÜİK'in açık. Bunu Ticaret Bakanlığı'nın verileri. TÜİK'in verileri 2 ay geriden geliyor. Orada daha detaylı

0: teknoloji yoğunluğuna göre artışı da görüyoruz. Orada biz zaman zaman yayınlarda konuşuyoruz. O istatistik açıklanınca %4'e yaklaştı mı bayram ediyoruz neredeyse. Oysa olması gereken seviye bunun %10. Yüksek teknolojili ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %10'a çıktığında bizim bu ham madde aramalı ihracatımızın toplam ihracat içerisindeki payı belki %20'li seviyelere gerileyecek. Çünkü oradaki bir birimlik artış burada belki bir 8-10 kaldıraç etkisiyle ham madde ihracatının payını da düşürecek. Dolayısıyla burada işte ben işleyemiyorum, al sen işle. Tamam, biz bunu Çin ağırlıklı olmak üzere alıyoruz, işleyip satıyoruz. Ama hani bunu biraz daha iç kaynakları kullanarak yaparsak, az önce konuştuğumuz bu dış ticaret dengesindeki geriye doğru gitmeyi tam tersine çevirebiliriz.
1: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de sizin gazeteye, İmam Güneş'e konuşmuş. Yani şimdi Mustafa Gültepe'nin de şöyle bir özelliği vardır. Çok hayalperest biri değildir yani Mustafa Gültepe. Gerçekçidir. Yani ne fazla iyimser ne fazla karamsar. Talep Türkiye'ye kaydı diyor. Yani Nisan'da %8-10 civarında bir artış bekliyorduk. Bunun üzerine çıktı diyor. İşte şimdi Mayıs'ta hani işte bayram, 14 iş günü var vesaire. Mayıs'ı da geçtikten sonra Haziran Temmuz'a bakalım. Bu eğilim kalıcı mı değil mi o zaman göreceğiz diyor ama bayağı da umut var konuşmuş yani.
0: Burada daha biraz Türkiye'ye yakın coğrafya avantajını kullanabilir gerekçesiyle hani savaş
1: Lojistik
0: kaynaklı.
1: maliyeti daha düşük olacak.
0: Evet, ama işte bunu da daha önce de konuştuğumuz gibi bu sefer de Türkiye'nin yine bazı konularda haklı olarak kendi üreticisini vesaire koruma amaçlı ya da kendi tüketicisini az önce konuştuğumuz enflasyonun daha yukarı gitmesini önleme amaçlı ihracata getirdiği sınırlama vesaire. Hani belki o sınırlamalar kaldırıp daha farklı sübvansiyonlar verse ki tabii yine Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracatı yasaklamayıp.
2: Ama çok da gıda ürünlerinde oluyor. Yani diğer ürünlerde tabii ki söz konusu olmaz.
0: Evet, o zaten gelemiyor
2: Arzla
0: bile.
2: ilişkin bir problem varsa onu da pek çok ülke yapıyor zaten. İhracatı yasaklıyor geçici olarak da olsa. Çünkü o kalemlerden ihracat gelirleri çok da fazla değil.
1: Yani evet,
2: Şimdi
1: domates ihracatını da konuşmayalım bir zahmet. Yani
2: evet.
1: bir katma değerli üründen bahsederken zaten hani lafı
0: Artık
1: bile
0: domatesi
1: edilmez
0: ihraç
1: herhalde.
0: ettiğimiz ülkede de kendileri üretmeye başladı.
1: Evet.
0: Hani
2: 30
0: Rusya
2: Nisan'da
0: başladı.
2: yayınlanan şeye baktım. TÜİK'in dış ticaret rakamlarına baktım. Bahsettiğin o yüksek teknolojiler mesela son ayda Mart ayında 3.5'e düşmüş.
0: Evet.
2: %3.5. 3 aylıkta %3.4.
0: Çok
2: Yani
0: çok.
2: geçen senenin aynı dönemine göre bir puanlık bir azalma var üstelik orada. Yani dolayısıyla da şeyin Türkiye'nin ne yapıp ihracatın özellikle yüksek teknoloji ürünleri mutlaka şey yapması lazım. Arttırması lazım. İthalatta şeye baktığımız zaman tüketim mallarında da %14.7'lik bir rakam var. Orada kendi içerisinde bir azalmayla karşılaşmışız ama yine de şeyden örneğin sermaye mallarının ithalatından daha yüksek bir tüketim malı ithalatla karşılaşıyoruz ki sermaye malı ne demektir? Makine, tesisat, ekipman. Siz bunları kullanacaksınız ki üretim arttıracaksınız, büyümenizi sağlayacaksınız. Tüketim malları onu geçiyorsa orada biraz alarm zilleri çalıyor
1: O
2: demektir.
1: da kurun yatay seyrinin bir sonucu büyük
2: Muhtemelen.
1: olasılıkla. Çünkü
0: Kaldı ki.
1: vergilere rağmen hala ucuz kaldı.
2: Evet, yüksek o
1: Özellikle Çin.
2: ithal vergilerine rağmen, gelen her üründen alınan vergiye rağmen bazı kalemlerde sadece Çin'de değil bakın tekstilde vesaire diğer Batı ülkelerin kullandığı ya da oradaki satış rakamlarına karşılaştığımızda Türkiye'de rakamlar yüksek.
0: Ama şurada bir şey daha var. Yüksek teknolojiden bahsederken tamam, bir savunma sanayi gururumuz. Tek başına savunma sanayi yeterli değil
2: Yetmiyor
0: burada.
2: tabii ki.
0: Şimdi makine sanayi dedi hocam. Makine sanayicileri 25 ihracat 30 milyar dolara çıkardılar. Yani çok büyük bir başarı elde ettiler. Ama şundan şikayetçiler ki halen Türkiye ucuz uzak doğu ürünlerinin cenneti haline geldi. Diyor ki 40-42 milyar dolarlık da ithalatı var. Türkiye'nin makine ithalatı var. Yani biz bunun önemli bir bölümünü şey yapacak sadece makine de biraz daha dış ticaret politikaları devreye girse, denetim devreye girse ki birçok o Çin menşeili özellikle el aletleri, makineler vesaire onlar çoğu Türkiye'nin sınırından içeri giremeyecek nitelikte olan ürünler. Bunlar sadece kontrol edilse bile Türkiye bugün belki daha farklı dış ticaret verileri
1: Ya
0: konuşacağız.
1: Ostim'de çok daha niteliklisi yapılıyor burada.
0: Evet.
1: Peki, her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: güzel Migros gelsin sana. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
0: önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi, her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Didem Karakelle ve Anıl Çıtak. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
3: Gün ötesinde son 24

0: Saat.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tedbirleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticiler için hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde Amerika Birleşik Devletleri donanmasını hedef alacağını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi de yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını, diğer araçlara açık olduğunu açıkladı. Hafta başında yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı ve serin hava yarından itibaren yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.
0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Züleyha Cebeci bizlere aktaracak. Züleyha Cebeci, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
2: Hemen başlayalım kabine toplantısıyla. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplandı ve 1 saati geçti, toplantı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan o toplantının gündeminde Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci, Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi de masada, ayrıca soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırılarıyla küresel somut filosuna yönelik müdahalesi ele alınan başlıklar arasında. Toplantıda aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefinin de gündemde olduğu tahmin ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir değerlendirme yapacak ve biz de o anları canlı olarak ekranlara getireceğiz. Ve bir diğer önemli başlığımız, Meclis Genel Kurulu bu hafta tapu kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek önemli düzenlemeler var. Fahiş site aidatlarına neşter vurulacak. AFES'lere destekleri güvenceye alınacak. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek ve tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de bu hafta yine meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenleme ile %50'si yabancı menşeili ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanmış olacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a kadar indirilecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum da gerçekleştirecek bu hafta. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararı ile ilgili bir bilgilendirmede bulunacak. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirlerde görüşülecek. Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da yine bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Son başlığımızı da aktarmış olalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kanal 7 televizyonunda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2024-2028 ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik eylem planını hayata geçirdiklerini ifade etti. Malum 2025 yılı aile

0: yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda da önemli mesajlar verdi. Aile dostu ekosistem oluşturuyoruz son 1,5 senedir dedi. Babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Diğer yandan koruyucu ailelere yönelik ilk defa 10 günlük koruyucu aile izni tanıdık değerlendirmesinde bulunduk. Yine doğum izinlerini de hatırlattı. 24 haftaya çıkarıldığını söyledi. Bu da OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde. İş yaşam dengesini sunmak adına uzaktan çalışma, esnek çalışma modellerini de hayata geçirmek zorundayız diye konuştu Bakan Göktaş. 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması düzenlemesine ilişkinde bir değerlendirme yaptı ve bu düzenlemenin aslında çocukları korumak, onların dijital mecraları doğru bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek olduğunu ifade etti. Şu cümlesi önemliydi: dijitali topyekün bir zararlı olarak görmememiz lazım. Dijital aslında çok hızlı bir şekilde bilgiye erişime kolaylık sağlayan bir alan dedi ve bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış. Çünkü çocukları gelecek olası hukuki ve sosyal risklerden korumayı amaçlıyoruz mesajına yer verdi. Bakan Göktaş son olarak da Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili soru üzerine de bir mesaj paylaştı. Çocukların korunmasını adına teyakkuzda olunması gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.
1: Züleyha Cebeci'ye çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Züleyha Cebeci bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Ankara gündemine dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpey Keralım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci oldu. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adım da toplantının gündeminde. Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Mahpeker Hanım, yani çizdiğiniz çerçeve gerçekten son derecede Türkiye açısından önemli, kritik. Bakın, bölgemiz de çok böyle enteresan bir dönemden geçiyor. Karmaşık bir yapı var. Türkiye gerçekten orada istikrar adası olarak bir konum belirledi kendisine. Terörsüz Türkiye projeksiyonun bunda çok büyük bir payı var. Dolayısıyla bu Terörsüz Türkiye projesinde gelinen aşamada zaman zaman yavaşlamalar, zaman zaman bir miktar hızlanmalar oluyor. Ama bu konjonktürel dönemle ilgili olarak bazen böyle negatif hava yaymaya çalışan bazı çevreler de söz konusu. Bu nedenle ben bu hafta önemli gelişmeler yaşandığını düşünüyorum. Sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bu hafta oldu. Cumhurbaşkanı ile MHP lideri arasında görüşme. Ben Terörsüz Türkiye gündeminin ağırlıkta olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bu hafta, geçtiğimiz hafta yapılmış olan AK Parti ve MHP grup toplantılarında da bu konuda olumsuz hava yayılmaması gerektiği yönünde bir açıkçası uyarı da söz konusuydu. Ben bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Elbette sahadan gelecek haberler, bu işle ilgili atılacak adımlarda çok önemli rol oynayacak. Ama sahadan gelen haberlerin hepsinin de kamuoyuyla paylaşılmaması açıkçası son derecede önemli. MİT sahadaki gelişmeleri takip ediyor. Silah bırakmayla ilgili yaşanabilecek gelişmeleri. Tabii biraz önce siz de söylediniz. Bugün kabinede İran'la ilgili olarak yaşanan gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşın ateşkes sürecinin devam ettirilme konusundaki gelişmeler de takip ediliyor. Tabii bu gelişmelerin odak noktasına Türkiye'nin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu konuda zannediyorum Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili bakanların çok önemli sunumları olacaktır kabine toplantısında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili mesajlarını da kamuoyu merak ediyor. Tabii savaşın bir yandan ekonomik etkileri var. Hürmüz'ün kapanması ve Amerikan ablukası. Bugün çok ciddi gelişmeler yaşanıyor orada. Amerika'nın ablukayı açabileceğine dair kamuoyuna vermiş olduğu açıklamalar, Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Tabii bu arada bununla ilgili olarak İran tarafının da ablukayı aşmak ve açıkçası Hürmüz'ün

0: kapanmasının savaşın devamıyla da çok doğrudan bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler. Bütün bunların yan yana geldiği zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Savaşın ekonomik etkileri bir miktar daha devam edecek Hürmüz'le ilgili olarak. Bu nedenle ben kabine toplantısında aynı zamanda bu ekonomik etkiler konusunda alınan önlemler, mesela eşel mobil sistemi, mesela şu anda sıkılaştırma politikası ekonomi anlamında, bununla ilgili atılabilecek rötuş niyetinde adımlar söz konusu olabilir. Ya da petrol fiyatının yine 100-120 dolar aralığında kalması durumunda Türkiye'nin hem enflasyon hem cari açık hedefi konusunda geleceğe matuf olarak yeni belirlemeler yapıp yapmayacağı konusu. Ben bugün kabinede de böyle değerlendirmelerin olabileceğini tahmin ediyorum. Kabine toplantısında aynı zamanda ben bu dış politika konuları, mesela Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan normalleşmesiyle ilgili çok önemli bir gün yaşıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılıyor olması. Yani burada ben ilişkilerin gelişmesi, sınır kapılarının açılması, zaten doğrudan uçuşlar başladı biliyorsunuz, bazı adımların atılabileceğini tahmin ediyorum. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son dönemde biraz iniş çıkışlar var. Bu konuda kabinenin kesinlikle gündemindedir. Ve bu arada da tabii Kıbrıs ekseninde, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ekseninde, Yunanistan ekseninde yaşanan bazı gelişmeler var. Özellikle Fransa'nın orada yapmış olduğu bazı anlaşma ve açıklamalara Savunma Bakanlığı uyarı niteliğinde cevaplar vermişti. Ben bu konuda da kabinede son değerlendirmelerin yapıldığını düşünüyorum şu saatlerde. Dolayısıyla çok böyle yüklü bir gündemimiz var. Şöyle kapatayım bu faslı Mahpeyker Hanım müsaadenizle. Açıkçası Türkiye zor bir dönemden geçiyor ama istikrar adası niteliğini devam ettirmek anlamında sürekli olarak bir kuyumcu titizliğinde politika belirlemesi ve bunu devam ettirmesi gibi bir zorunluluk da söz konusu. Ben bu zorunluluğun uyarınca Türkiye'nin açıkçası hem savaşa dahil olmamak, bakın bu çok önemli, birçok provokasyon söz konusu oldu ama hem bu ateşten uzak durmak hem de bölge ülkelerini yatıştırma konusunda Pakistan'la birlikte özellikle çok ciddi bir aks oluşturduğu kanaatindeyim. Ve bu konudaki çabalar da açıkçası çok böyle kamuoyunun önünde lansmanı yapılmasa da ciddi anlamda devam ettiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bu nedenle açıklamalarını dikkatle takip etmeniz
1: lazım. Evet, biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ercan Bey, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'den ihraç edildi. Tüm bu gelişmelere ve soruşturmalara ilişkin neler ifade etmek istersiniz son olarak?
0: Tabii ki Mahpeyker Hanım, aylardır maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul etrafındaki belediye, ilçe belediyeleriyle başladı maalesef ve bununla ilgili soruşturmalar, davalar ve artı bu sürecin devamında Antalya ve Uşak'la ilgili olarak yaşanan gelişmeleri çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi etrafında ve eski belediye başkanı Muhittin Böcek etrafında konuşulanlar rüşvet, irtikap, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma iddiaları etrafında dolanan iddialar ve bununla ilgili olarak da sadece Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı değil, onun oğlu ve gelininin de bu işin içerisinde suçtan elde edilen geliri aklamakla ilgili olarak soruşturulduğunu biliyoruz. Burada tabii bazı iddialar var. Özellikle Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in hesaplarında çokça miktarda, ki bu miktarın 10 milyon lira civarında ve diğer miktarlarında ayrıyeten peyderpey hesabına yatırıldı ve bu miktar paraların da açıkçası suç geliriyle ilgili olarak, belediyede irtikapla ilgili elde edilen suç geliriyle ilgili olarak bazı paraların, bazı rüşvet paralarının aklanması konusunda bazı adımlar ve bazı yanıltıcı bilgiler olduğu belirtiliyor. Bir yandan da tabii ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bazı yöneticilerin yine belediyeden alınan ihale ve iskanla ilgili olarak rüşvet aldıkları, bu konuda bazı iş adamlarının bilgi verdikleri ve ve o bilgilerin para hareketinden takip edildiği de soruşturma dosyasına gelen bilgiler arasında. Siz biraz önce Uşak Belediye Başkanlığı görevinden alınan Özkan Yalım'la ilgili dosyadan da bahsettiniz. Bu konuda da ciddi anlamda soruşturma ilerlemiş durumda. Özkan Yalım'la ilgili olarak da belediyede işte ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap konusunda ciddi iddialar bulunuyor. Ve aynı zamanda bunu da söylemek zorundayım, bazı ilişkilerini, ki gönül ilişkilerini de belediye imkanlarını kötüye kullanarak yürüttüğü yönünde iddialar, bilgiler, belgeler, görüntüler ve tanıklıklar söz konusu. Bunlar da son derecede ciddi bir yer tutmuş durumda dosyada. Bu arada Özkan Yalım'ın şoförünün de bazı itirafları var. Şoförünün bazı belediye yetkililerine, iş adamlarından para transferinde aracılık ettiği yönündeki kendi ifadesi söz konusu. Dolayısıyla bu soruşturma dosyaları takip ediliyor. Ama ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum Mahpeyker Hanım. Şimdi buralardaki tanıklıkların ciddi anlamda banka hesap hareketleri ve HTS kayıtlarıyla örtüştüğü yönünde adli makamlardan ve polis kaynaklarından bilgiler söz konusu. Bu nedenle açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra yaşanabilecek gelişmelerin ben yargı alanındaki gelişmelerle paralel ilerleyebileceği kanaatindeyim.
1: Ercan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündeme dair önemli gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: M-Para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesinde dünya gündemi.
4: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25.

0: 5'i gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş buldum. Saygılar sunuyorum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Şubat ayının son gününde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları küresel dinamiklerin dengelerini derinden sarstı. Hatırlanacağı üzere savaşın ilk günlerinde Batı medyasındaki ortak kanı İran'da rejimin uzun süre dayanamayacağı üzerine inşa edilmişti. Tahran'da rejim düşmedi, İran dağılmadı ve halen savaşabilme kapasitesi var. İlk günden bu yana yaşanan gelişmeleri siz nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi tabii savaşların enteresan bir dinamiği var. Yerel dinamiklerin korunmasıyla ilgili özellikle Orta Doğu gibi uzun dönemli, uzun soluklu çatışmalara ve direnç noktalarına sahip bölgelerde savaşları çok farklı okumak gerekiyor. Elimizde bu anlamda bir tarihi laboratuvar da var Orta Doğu ile ilgili. Orta Doğu'daki sürecin gelişmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi kırılganlıkların toplumsal dinamikler karşısında nispeten bildiğimiz, alıştığımız Batı'nın kendi düşünce tarzının bambaşka dışında bir sosyal gerçekliğe sahip olmak. Şimdi İran'daki süreçte hatırlanacağı üzere tam da Şubat'ın başından itibaren İran'da kendi iç dinamiklerinden kaynaklı bir rejim değişikliği olup olamayacağı ile ilgili, Tahran rejiminin hangi dinamiklerden hareket edeceği ile ilgili çok ciddi tartışmalar vardı. Ama tabii burada Amerika'nın savaşa giriş kararı ile ilgili süreçte İsrail'in ve Netanyahu etkisinin nasıl olduğu ile ilgili de çok ciddi bir tartışma var. Şimdi sürece başladığınız zaman aslında bunu hani İran'la ilgili çok da uzağa gitmeye gerek yok. Bu İran-Irak savaşındaki temel yapıya baktığınız zaman işte Saddam Hüseyin'in İran savaşını başlatırken hızlı bir sonuç alabileceğine dair rejimin kırılganlığı, İran toplumunun kırılganlığı gibi nedenler aslında rejimi daha da güçlendiren, hani vardır böyle kemik kırıldığı zaman, iyileştiği zaman daha sert bir yapıya, daha sert bir dokuya dönüş. Şimdi bunu Amerika sürekli tekrarlıyor, bu Orta Doğu hatasını sürekli tekrarlıyor ve Orta Doğu'dan her zaman çıkmak üzere girdiği bir süreç içerisinde bir çıkış noktası da bulamıyor. İran aslında bize bu son Şubat sürecinden sonra kabaca işte 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreç içerisinde bir çıkış noktası olmayan, siyaseten belirlenmiş bir hedef üzerinde bir politika geliştiremediğine dair çok ciddi bir örnek sunmuş oldu 28 Şubat süreciyle beraber. Şimdi şunu belki de hatırlamak gerekiyor. Siyasi hedefi belirlenmemiş bir süreç içerisinde karşılaştığınız zorluklar sizi sürekli hem iç kamuoyuyla hem de uluslararası kamuoyuyla ilgili çok farklı alanlarda hem eleştiriye hem de çok ciddi anlamda varlık nedenlerinizin sorgulandığı bir alana doğru kayıyorsunuz. Buradaki önemli süreçlerden bir tanesi İşte Trump'ın birinci dönemden beri başlayan geleneksel müttefiklik yapısı içerisindeki hem savunma hem ticari ilişkileri hem ekonomik ilişkileri farklı bir boyuta taşıma isteği vardı. Bu Amerika açısından doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama bugün geldiğiniz noktada Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki o egemen gücünü, süper gücünü koruyabilecek altyapıyla ilgili, hani şöyle söyleyelim, Atlantik saç ayağını bilerek ve isteyerek sanki ayağın altından kaldırmak istiyor gibi bir görüntü çiziyor. Bu teknik anlamda İran direncinin ve İran'ın hangi direnç noktaları, örneğin işte hem Moskova hem Pekin'le olan ilişkileri hem de bölgedeki sağladığı destek açısından bakmak gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekir, teknik anlamda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düzeyde hiç tahmin edilemeyen körfez kırılganlığının, Arap Yarımadası kırılganlığının ve Batı, teknik anlamda Batı'nın Atlantik'in iki yakasındaki kırılganlığın çok farklı boyutlara taşındığı, beklenmedik, umulmadık sonuçları olan bir savaş süreci yaşıyoruz. Yani çok enteresandır. Örneğin son bir ayda işte yaptığımız son görüşmeler, son bir aydaki gelişmelere baktığımız zaman siz de belirttiniz, savaşın başlangıcındaki siyasi hedefle bugün geldiğimiz siyasi hedef arasında, Amerika açısından konuşuyorum, bambaşka bir çizgi var. Savaşın başında İran rejiminin kendi içerisindeki konsolide yeteneğiyle bugün geldiğimiz 4 Mayıs'taki konsolide yeteneğinde bambaşka bir süreç var. Tel Aviv'in beklentisi, Washington'un beklentisi çok farklı bir alana kaydı. Beklenmedik süreçlerin farklı sonuçlarla bölge dinamiği

0: karakteri nasıl kırdığına biz
1: Evet.
0: şahit olduk. Ama önemli konulardan bir tanesi uluslararası sistemdeki ekonomik kırılganlığın hiçbir şekilde öngörülebilecek şekilde tarihteki en büyük enerji krizine yol açması. Enerji krizinin ötesinde farklı dinamikler, örneğin işte Ukrayna Savaşı'ndan Baltık süreçlerine, Arap Yarımadası, Asya'daki her türlü Çin-Amerika gerginliğinin bambaşka bir boyutuna geldik. Bugün konuştuğumuz konu, örneğin Amerika ile ilgili olan süreçte yakında beklenen Çin Başkanı, şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın ikili görüşmesinin bir numaralı maddesi Hürmüz Boğazı ve İran meselesi. Şimdi yılbaşı itibariyle bu programlar belli olmaya başladığı zaman iki lider görüşme programı ile ilgili süreçler hiç akılda olmayan, hiç gündemde olmayan bambaşka bir ajandayla gündeme geliyor iki başkan. Dolayısıyla küresel düzeyde büyük güçlerin mücadele alanlarının, örneğin yılbaşı itibariyle biz Venezuela'yı konuşurken biz neredeyse artık Venezuela'yı hiç ağzımızın kenarına dahi almadık. Düşüncemizde dahi kalmadı. Bu dinamiği oluşturan Amerika'nın kendi ayağına sıktığı beklenmedik sonuçlarla, hani bir liderin ihtirasını ya da bir liderin sürükleyebileceği sürecin çok farklı bir örneğini yaşıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Amerika'da alıştığımız geleneksel federal kurumlarla beraber karar alma süreci içerisinde başkan hem diplomasinin hem güvenliğin hem diğer konuların uzmanlık alanları dışında kendi yakın çalışma ekibiyle beraber hareket ettiği zaman sadece büyük bir devleti değil, tüm küresel anlamda ciddi sıkıntıları yol açabilecek bir dinamiği de ister istemez harekete geçirmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, hocam Şubat ayında başlayan Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı'nın İran'a yönelik saldırılarında en kritik sahalardan biri olan ve çatışmaların doğrudan sirayet ettiği Lübnan cephesi bu sürecin en ağır maliyetlerini üstlenen ülke oldu. Bölgesel çatışmada Lübnan açmazını ve bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: Şimdi Lübnan'ın çok enteresan bir süreci var, hem tarihsel süreç açısından hem de Amerika ilişkileri, İran ilişkileri ve İsrail ilişkileri açısından. İsrail'in teknik anlamda özellikle belirtmek gerekir bunu. Yani 7 Ekim sürecinden beri ortaya koyduğu süreçte bir yastıklama görevi koyabilecek, kendisine bir tampon bölge oluşturabilecek bölgedeki tıraçı söyleyelim, Şii direniş ekseninin o vekalet savaşlarını yürüten devlet dışı aktörlerle ilgili o süreç vardı. Lübnan bunların içerisinde önemli bir alan oluştu, önemli bir tampon bölge, buffer zone oluşturuyor bu anlamda. Ama bugün geldiğimiz nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan ilişki içerisinde olduğu, hem askeri anlamda hem siyasi anlamda hem de bölge dinamikleri anlamında bu buffer zone'un korunmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşayan bir telal bir var burada. Yani bir tane nehrinin ortaya koyduğu doğal çizginin ve o yastıklama görevi yapacak alanın Golan Tepelerinin ötesine taşan bir Suveyda bölgesindeki bir İsrail işgalinin ve fiili olarak Lübnan üzerindeki fiili işgalin bambaşka bir boyutu geliyor. Yani dün itibariyle Amerikan basınına yansıyan ifadelerde biz şunu görüyoruz. Yani bu son dönemde yapılan ve İsrail'in Lübnan'daki en büyük afa harekatı olarak gözüken, yani kabaca 1 milyon kişiyi yerinden eden son hava saldırısından sonra teknik anlamda Trump'ın İsrail'in bu denli boyutta bir saldırı yaptığını Macron'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra o anlaşıldı. Yani anladığı anlaşıldı. Bu çok enteresan bir süreç. Yani Amerika'daki o haber verme şeklinin, başkanı bilgilendirme süreçlerinin bambaşka bir alana kaydığı görülüyor. Bu böylesi bir büyük devletin bütün insanların günlük hayatını etkileyebilecek karar alma süreçlerinde ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar farklı bir boyuta taşındığını gösteriyor. Ama Lübnan'ın enteresan bir özelliği var, şunu hatırlatmak gerekiyor. Çok parçalı bir coğrafya üzerinde, çok parçalı etnik, dini ve kültürel unsurları barındırıyor. Yapay devletlerin Orta Doğu coğrafyasındaki kırılganlığını bize bir kez daha hatırlatmış oldu bu Lübnan örneği, İsrail üzerinden. Ama şunu söylemek gerekir, Amerika Birleşik Devletleri hem Filistin üzerinde, hem Gazze üzerinde, hem İsrail üzerinde, hem bölgedeki Lübnan, bunu taşımak gerekir. İşte bu Irak meselesi, başkanlık süreçleriyle ilgili, başbakanlık süreçleriyle ilgili süreçler, İran meselesi, Suriye meselesi üst üste geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar özellikle 2. Savaş sonrası Orta Doğu'da yerleşme ile ilgili kimi süreçleri yaşamış olsa da teknik anlamda Levant bölgesinden Fars Körfezi'ne kadar olan bütün o alanı bir anda bu şekilde çok ciddi şekilde kapsayacak bir süreci hiçbir zaman yaşamamıştı. Büyük bir lokma, yutkunmasını çok güçleştiriyor böyle bir devlet olsa dahi Amerika'yı. Bölgedeki güvenliği ve istikrarsızlığı arttırıcı, sürekli adımlar atan bir Tel Aviv'in bundan sonraki aşamada neyi yapabileceğini merak etmek ya da onun endişesini taşımak bölgedeki en önemli risk faktörlerinden birisini oluşturuyor.
1: Evet. Hocam, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim, karşılıklı liman ve geçiş ablukalarıyla dünya ekonomisini sarsan bir çift abluka krizine dönüştü. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İsrail operasyonlarının ardından tırmanan süreç, küresel yakıt ve gübre tedarik zincirinde tarihi bir kırılmaya yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ile ilgili neler oluyor? Savaşın dünya ekonomisine etkilerini de yorumlamanızı istiyoruz.
0: Şimdi tabii Hürmüz Boğazı dünyadaki en önemli tıkanma noktalarından bir tanesi. 15 temel tıkanma noktalarından bir tanesi. Çok önemli bir şekilde Asya'yı ilgilendiren bir konu enerjiyle ilgili. Diğer taraftan işte üre ve gübre ile ilgili meselelerde ve doğalgaz meselesiyle ilgili de Avrupa'yı çok yakından ilgilendiriyor. Yani iki tane saç ayağı üzerinden boğazı görmek gerekiyor. Birisi doğuya, birisi batıya açılan pencereler açısından. Şimdi dün çok enteresan bir şekilde Trump'ın ifade ettiği bölgede teknik anlamda hani nasıl söylemek gerekir bunu? Özgürlük projesiyle ilgili

0: sadece kılavuzluk edici ve bu kılavuzluğu da uluslararası sulardan geçmeyle ilgili bir enformasyon, bir bilgi aktarımı şeklinde olacağı ortaya çıktı. Şimdi Amerikan Başkanı'nın ne dediğini hepimiz çok merak ediyoruz. Çok ilgiyle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü politikaları neredeyse tek başına belirleyen ve eğer dünkü Amerikan basınında çıkan ifadelere tekrar referans vermek gerekirse Pentagon'da yüksek düzeyli askeri yetkililer aynı sizler bizler gibi sosyal medya mesajından öğrenmişler bu özgürlük projesinin bu sabah, pazartesi sabahı Amerikan saatiyle başlayacağı ile ilgili süreci. Dolayısıyla kendi başına karar veren bir başkan portresi çiziyor gibi gözüküyor. Tabii perdenin arkasında neler var ya da kapalı kapılarda neler konuşabiliriz ama verilen intiba böyle bir süreci ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki süreçte kim, neyi, nerede nasıl kontrol ediyor? İki, yani kabaca bir düzine kadar bir mayından bahsediyor İran, İran'ın bölgede döşediği. Şimdi böyle bir 12 gibi, 10 gibi bir sayının bütün dünya ticaretinin önemli bir kısmını etkileyebilecek düzeyde bir sorun yaratıyorsa bunun nasıl çözüleceği sorunu var. Şimdi hepimiz birdenbire Amerikan-İran savaşının sonucunun neler olabileceğini konuşurken birdenbire Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik meselesi, uluslararası sular meselesi gibi çok çetrefilli ve hani teknik anlamda şunu söylemek gerekir belki de 79 İran İslam devriminden sonra İran'ın evinin muhtemelen bu kadar güçlü olduğu bir gün bile yaşanmadı. Yani bugün 4 Mayıs itibariyle İran Hürmüz Boğazı'nın tamamının kapısını elinde tutabileceği bir egemenlik alanını kendisine yaratmış gibi gözüküyor. Ama bu alanı yaratan Trump'ın uyguladığı Amerikan dış politikasındaki o tırnak içerisinde söyleyelim muğlaklığın getirdiği süreç, İran Savaşı'nın o 40 günlük süreci, bundan nasıl çıkacaklar? Yani çok çok enteresan bir süreç ve belirsizlik muhtemelen Amerikalı askeri yetkililerin ifadesiyle yani bugün başlansa bu İran meselesindeki sadece Hürmüz meselesinin mayın temizleme süreci ve tekrar 27 Şubat'taki gibi seyir-i sefer serbestliğinin başlama sürecinin en az 6 ay süreci ifade ediliyor. İşte 6 ay dediğinizde de 2026'yı bitirmiş gibi gözüküyor. Bu belirsizliğin özellikle uluslararası piyasalardaki etkisinin, negatif etkisinin ne olacağını herhalde kimse tahmin edemiyor ama petrolün ve enerjinin fiyatının yükseldiği bir alanda her bir dolar varildeki tırmanış bütün dünyayı çok yakından etkiliyor. Krizlerin istenmeyen sonuçlarda hangi bölgelerde, hangi basınç bölgelerinde küresel anlamda çıkacağını da yani öngörmek teknik olarak mümkün değil. Yani bu risk analizini herhalde yapmak çok çok zor olsa gerek.
1: Evet hocam, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Aslında
0: ben
1: biz sizinle Gazze'de yaşanan gelişmeleri ve bölgeye dair son durumu da değerlendirmek istedik ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmelerinizden dolayı. Sevgili dinleyiciler, Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirdik.
2: Reklamlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kuts

0: 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gecinde 5G.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi yaşam.
3: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde önemli bir konuyu, çocuklarda otorite, disiplin ve sınır sorununu konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, iyi akşamlar.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi akşamlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, günümüzde çocuklarda otorite kavramının zayıfladığına dair yaygın bir görüş var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Disiplinle ceza arasındaki farkı nasıl açıklarsınız? Aileler bu ayrımı biliyor mu sizce?
4: Şöyle ki, ben bu görüşe ne yazık ki büyük ölçüde katılıyorum. Evet, otorite kavramı zayıfladı. Hatta sadece böyle zayıflama değil, bazı ailelerde ciddi bir otorite boşluğu olduğunu düşünüyorum. Özellikle 80 kuşağındaki ebeveynlerde çocuklarına dair bu otorite boşluğu çokça arttı. 70'lerdeki o şey başladı, daha doğrusu 70'lerdeki ebeveynlerde başladı o. Eskiden otorite daha katıydı. O da yanlıştı. Yer yer hatta fazlaydı o. Ama çocuk en azından o dönemde neyin sınır olduğunu biliyordu. Şimdi ise tam tersi bir uç oluştu. Yani böyle bir hani ifrata tefrit arasında gidip geldik biz. Otorite kurmak şey gibi algılanmaya başladı. Baskı kurmak gibi algılanmaya başladı. Evet. Oysa biz gelişim psikolojisine baktığımızda çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için tutarlı olunması, öngörülebilir ya da net sınırların olması gerektiğini görüyoruz. Bu sınırlar çocuğun iç dünyasında ona fayda sağlıyor, bir düzen oluşturuyor. Bugün birçok çocuk birçok kaynaklar etkileniyor, biliyoruz. Eskiden sadece aile üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler. Şimdi ise akran gruplarının haricinde artık sosyal medya, dijital içerikler de çok ciddi mal. Dolayısıyla aile burada güçlü bir sınır ya da referans noktası oluşturmazsa, ki maalesef bazen ailedeki o ebeveynler sosyal medyaya daha fazla bağımlı oluyor. İster ister çocuk bu parçalı yapı içerisinde yönünü kaybedebiliyor. Bu da davranış sorunlarını artırıyor. Yani mesele otoriteyi kaldırmak değil, onu sağlıklı bir şekilde kurabilmek. Ne yazık ki şimdiki ebeveynlerde bu ciddi bir problem. Karşısında kararlı bir yetişkin gördüğünde oysa çocuk daha huzurlu oluyor. Yani sınırlarını bildiği için o sınırların nereye kadar top koşturabileceğini biliyor. Çünkü sınırın olduğu yerde çocuğun zihnindeki belirsizlik azalıyor. O da çocuğu rahatlatıyor aslında.
3: Evet. Hocam şunu da sormuştuk size. Disiplinle ceza arasındaki fark, bu ayrımı aileler evet biliyor mu ve nasıl yaklaşmalı bu konuya?
4: Ya aslında o bugün geldiğimiz noktada asıl sorun, az önce ifade ettiğim gibi, disiplinin tamamen geri plana itilmesi. Yani disiplin kavramı düzen, hayatı idame ettirebilmek için bir sistem oturtulması şeklinde değil de baskı olarak algılanıyor ne yazık ki. Tabii ki sadece ceza odaklı bir yaklaşımı savunmuyoruz burada. Yani zaten disiplin dediğimizde de ceza odaklı bir yaklaşımı kimse söylemiyor. Onun zararlarını başka bir zamanda konuşuruz. Evet. Ama bu bilgi bazı ebeveynlerde böyle hiç müdahale etmeyeyim, tırnak içerisinde efsunlu bir şey de bulmuşlar, yeter ki mutlu olsun. Ama soru şu, ikinci soru, neyle mutlu olsun?

0: Yani bu bambaşka bir noktaya kaymaya başladı. İster istemez bu da ciddi bir boşluk oluşturdu. Bizim davranış bilimlerinde Mahfiye Kara'nın çok temel bir ilke var. Ne o? Bir davranışın devam edip etmemesi onun sonucuyla doğrudan ilişkili. Yani çocuk olumlu bir şey yaptı. Bir dakika neye göre? Mutlu olma indeksine göre olumlu bir şey yaptı. Bir saniye. Sonucunda peki burada artı bir değer katıldı mı? Hayır. Eğer çocuk o yaptığı davranışın bir olumsuz da olsa karşılığı olmadığını görürse ister istemez o davranışı sürdürme ihtimali de artar. Yani bu olasılığı arttırmamız demek o olumsuz davranışın gitgide çocuğa daha fazla zarar vermesi demektir.
1: Evet.
0: Hadi burada ebeveynlerin en efsunlu kelimesi, ikinci cümlesi daha doğrusu, onun iyiliği için olumsuz bir davranışa bir sınır koymazsak, şu anda mutlu diye eğer ki görmezden gelirsek, sonucunda daha büyük yaralar oluştuğunda onun iyiliğini değil kötülüğünü düşünmüş oluyoruz biz aslında.
1: Evet hocam, peki bu sınır koyma sürecinde anne ve babanın davranışları, işte birinin evet dediğine diğerinin hayır demesi, bu çocuğu nasıl etkiliyor sizce?
0: En büyük hatalardan bir tanesidir. Bir kere birey olarak, yani annenin kendi içerisinde ya da koymuş olduğu davranışlar ya da babanın diyelim, koymuş olduğu davranışlarda yani kendi içinde tutarsızlık göstermesi. Şu saatler arasında sosyal medya, oyun, tablet, bilgisayar kullanmana müsaade ediyorum deyip daha sonra neyse hadi bir yarım saat daha uzatıyorum demeti veya bulaşıkları makineye yerleştirirsen bir yarım saat daha ekliyorum demeti. Bir dakika, burada sürekli olarak çocuk diyor ki bir menfaate dayalı, tırnak içerisinde hatta rüşvete dayalı bir şey var burada diyor. Bir de bu yetmez gibi ebeveynler arasında bir tutarsızlık oluşursa, aynı aile içerisinde, daha doğrusu aynı ev içerisinde olsalar da ayrılmış olsalar da, babanın zararlı olarak telakki ettiği bir şeye anne boş versen beni dinle derse ya da tam tersi, aralarındaki çekişmeden ya da fikir ayrılığından dolayı çocuğu pimpon topuna çevirirlerse, burada zarar gören sadece çocuk değil, anne babalık otoritesidir. Öğrenilecek iki davranış vardır ya da iki sonuç vardır daha doğrusu. Bir, menfaat gereği birine yaklaşmayı öğrenmek ki olumsuz bir davranıştır bu. İki, ikisini de dinlemiyorum, hırçın ve isyankar bir tutum. Dolayısıyla ebeveynler arasında, ya bir dizi vardı ya hatırlarsınız, çocuklar duymasın, uzunca evet, yıllar devam etti. Metaforları vardı, mutfak. Bakın anlaşmazlığa düştükleri zaman mutfağa geçiyorlardı. Şimdi aralarında bir nihai karara varıp ondan sonra çocuğun karşısına çıkıyorlardı. Bu işte ebeveynin o özlü sözü, doğru sözü, iyiye, güzele doğru götüren sözünü de orada muhkem kılıyor. O yüzden ebeveynlerin kendi aralarında bir karara varıp ondan sonra çocuğa yansıtmaları lazım.
1: Evet.
0: Şimdi bazı, çok özür, buyurun.
1: Tabii buyurun, buyurun hocam, buyurun.
0: Estağfurullah. Ya böyle ben coşuyorum ben, siz beni kesebilirsiniz.
1: Yok, buyurun.
0: Şimdi bazen şu anda beni dinleyen bazı konferanslarda, eğitimlerde boşanmış anne babalar oluyor. Diyorlar ki hocam ne yaparsam yapayım babası her zaman olumsuz bir örnek. Tamam, orada da yine babanın sözlerini referans, olumlu ya da olumsuz bir şekilde referans almadan neyse doğru bilinen, sadece kendi mecrasında o doğruyu anlatmakta fayda var. Yani baban şöyle, annen şöyle, ona kulak verme, bak yanlış söylüyor, ne biliyor da konuşuyor, onu boş ver değil de anne ya da baba kendi doğru bildiği doğrultuda kendi doğrusunu savunmakla yetinsin. Başka birinin, başka bir ebeveynin daha doğrusu sözlerine ya da kişiliğine yönelik bir saldırıda bulunmadan.
1: Evet hocam, aslında ben şunu soracaktım size. Özgüvenli çocuk yetiştirme arzusu ebeveynleri çocuklarına karşı sınırsız davranmaya mı itiyor dersiniz?
0: Evet, yani bizim şeylerde, ebeveynlerde böyle hayır demek, hani çocuğa her zaman zarar veren, onun önündekini alan, bir başkasına heveslenen, bir başkasının yaptığını, onda var da bende niye yok gibi. Hayır efendim, onda olan zaten yanlış bir şeydi. Dolayısıyla onda olan benim çocuğumda olacak diye bir kaide yok. Özgüvene gelince, biz bireylerin özgüvenle, tırnak içerisinde, şimdi Çetin Altan'a da rahmet dileyeceğiz, orada ukalalığı çok güzel bir şekilde tarif ediyordu ama oradaki ukalalık değil benim kastettiğim. Bilmeden çok bilmişlik taslamak. Yani ukalalık aslında akil insandan gelir. Doğrusudur aslında o tabir. Ama bilmeden çok şey biliyormuş gibi. Yani bilmeyenin çok şey biliyormuş tavrı aslında temelde olumsuz bir ukalalıktır. Dolayısıyla biz özgüvenli yetiştireceğiz diye çocuklarımızı temelsiz, eğreti düşüncede yetiştirmeye gayreti başladık daha doğrusu.
1: Evet.
0: Bu nedir? Bilmemeye daha fazla alkış tutmak demektir, çanak tutmak demektir. Çocuk zaten ben her halükarda kabul görüyorum, o zaman bilmeme gerek yok demeye başlayacaktır.
1: Evet, hocam peki teknoloji ve sosyal medya çocuklarda disiplin ve sınır algısını nasıl etkiliyor?

0: Öyle iyi ki işte yasalaşmaya başladı sosyal medya sınırı. Çünkü zaten zayıflamış olan bir sınır yapısı vardı. Daha da zorluyordu sosyal medya esnekliği. Çünkü dijital dünya sınırsız. Aynı zamanda hızlı.
1: Evet.
0: Sürekli bir hızlı ödül sunuyor. Yani video açılıyor, bir anda görüyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Oyun oynanıyor, içerik akıyor, başka dünyaları, başka alemleri görüyoruz. Hepsi anında oluyor. Bu da beynin ister istemez ödül sistemini, yani burada çok kavramlara boğmak istemiyorum da, çok hızlı bir şekilde uyarıyor. Bunun sonucunda çocuk gerçek hayattaki yavaş süreçlere, yani akışa tahammül edemez hale geliyor. En tehlikelilerinden bir tanesi, biz sosyal medyaya ya da tablet dünyasına, bilgisayar dünyasına ayak uyduracağız diye kitaplarımızda renklendirmeye çalıştık. 2010'lu yıllarda biz bunu çok matah bir şey gibi sunduk. Şimdi yavaş yavaş, bir dakika, renksiz kitaplar da olabilir çünkü doğada bu kadar büyük bir renk yok. Bu sefer neye başlıyor çocuk? Bir dakika, ders çalışmak, işte anlamak, anlamaya çalışmak, dinlemek, beklemek, çaba göstermek zor hale gelmeye başlıyor. Çünkü onun sosyal medyada ya da dijital alemde alıştığı sistem çok hızlı. Bir de dijital ortamda otorite yok denecek kadar az. Yani şunlar kıymetli kavramlar Mahpeker Hanım. Ayıp, günah, sonra ne derler? Bunlar aslında kıymetli kavramlardır. Bunların fazlalığı zararlıdır.
1: Evet hocam, süremizin buyurun sonuna geldik ama son olarak çocuk yetiştirirken unutulmaması gereken en temel ilke nedir diyelim. Birkaç saniyeyle cevap verirseniz kapatacağız programı.
0: Önemli olan çocuğu mutlu etmek değil, burada mutsuzluk aşılansın demiyorum. Kimsenin böyle anlamasına gerek yok. Asıl olan onu hayata memnun bir şekilde hazırlamak, hazırlarken de onun da hazırlanmasını sağlamak, yani birazcık daha güçlü kılmak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, çocuklarda otorite, disiplin ve sınır sorununu uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Didem Karakelle ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu Biliyor Muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün günlük hayatımızda duyduğumuz ama kökenini pek bilmediğimiz bir kelimeyi konuşacağız. İcazet. Peki icazet kelimesinin Arapça kökenli olduğunu ve aslında çok köklü bir geleneğe dayandığını biliyor muydunuz? İcazet kelimesi Arapça cevaz kökünden gelir. İzin vermek, yetki tanımak anlamına gelir. Yani icazet bir kişiye resmi ya da manevi olarak

0: bir işi yapma hakkının verilmesidir. Bugün bu kelimeyi daha çok onay ya da izin anlamında kullanıyoruz. Ancak tarih boyunca icazet çok daha derin ve sistemli bir anlam taşımıştır. Özellikle İslam dünyasının eğitim sisteminde icazet büyük bir öneme sahipti. Medreselerde eğitim gören bir öğrenci derslerini tamamladığında hocasından icazetname alırdı. Bu belge onun artık o ilmi başkalarına öğretme yetkisine sahip olduğunu gösterirdi. Yani icazet sadece bir diploma değildi, aynı zamanda bir güven belgesiydi. Bir hocanın öğrencisine icazet vermesi demek, bu kişi ilmi doğru şekilde öğrendi, anlayarak kavradı ve artık aktarabilir anlamına gelirdi. Bu yüzden icazet, ilmin nesilden nesile güvenle aktarılmasının temel taşlarından biri oldu. Hadis ilminde bu gelenek daha da titizlikle uygulanırdı. Bir alim, bir hadisi kimden öğrendiyse zincir halinde aktarırdı. Buna isnat denirdi. Ve bir öğrenci hocasından icazet almadan o bilgiyi aktaramazdı. Böylece bilgi hem korunur hem de doğruluğu garanti altına alınırdı. Sadece dini ilimlerde değil, hat sanatında da icazet geleneği vardı. Bir hattat adayı yıllarca ustasının yanında çalışır, harfleri sabırla öğrenir, tekrar tekrar yazar ve sonunda ustası onun yeterli olduğuna kanaat getirirse ona icazet verirdi. Bu icazet artık kendi imzasını atabileceği anlamına gelirdi. Düşünün, bir kelime yazmak bile ustanın onayından geçiyordu. Çünkü icazet sadece teknik yeterlilik değil, ahlak, sabır ve edep anlamını da taşırdı. Bugün üniversitelerden mezun olurken diploma alıyoruz. Aslında bu da modern bir icazet sayılabilir. Diplomayı veren kurum bize bu alanda eğitim aldın ve artık yetkilisin diyor. Ancak icazetin manevi boyutu belki de en dikkat çekici tarafıdır. İcazet aynı zamanda bir silsileye, bir geleneğe dahil olmak demektir. Yani sadece bilgi almak değil, o bilginin sorumluluğunu da taşımaktır. Peki hiç düşündünüz mü? Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama o bilgi konusunda gerçekten icazetli miyiz? Yani onu doğru yönetiyor, doğru aktarıyor muyuz? Belki de icazet kavramı bize şunu hatırlatır. Bilgi emek ister, sabır ister ve en önemlisi sorumluluk ister. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Arapça kökenli icazet kelimesinin anlamına ve tarih içindeki yolculuğuna birlikte baktık. Bir dahaki sefere bu kelimeyi duyduğunuzda sadece bir izin değil, köklü bir ilim geleneğini hatırlayın. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz temsil etti. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de tamamlandı. Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında

Sındaki ateşkes süreci var. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da kabine toplantısında ele alınan başlıklar arasında. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşme öncesi Bakan Fidan, Ankara'da Kuveytli mevkidaşı Cerrah El Ahmet Es Sabah'ı ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüşmesinde Türkiye'nin barış diplomasisine değindi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve sürece yapıcı katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Körfez'de İran'ın saldırdığı ülkelerden biri olan Kuveyt'in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğini vurguladı. Görüşmede soykırımcı İsrail'in saldırgan politikaları da gündemdeydi. Gazze'deki ateşkes ihlalleriyle Batı Şeria'daki hukuksuz eylemlerin yanı sıra İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine izin verilmemesi konuları ele alındı. Fidan ve Kuveytli mevkidaşı Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşaması ve Barış Kurulu çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. İkili ilişkilerde masadaki başlıklar arasındaydı. Bakan Fidan, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine işaret etti. Başta askeri ve savunmayla bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin önemini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi katılımcılarını külliyeden uğurladı. Klasik araçlarla süren yolculuk, dostluk ve dayanışma mesajı taşıyor. 19 bin kilometrelik rota Asya'yı aşarak Nepal'de sona erecek. Ermenistan'ın başkenti Erivan, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Zirve, geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın da aralarında olduğu 40'tan fazla lider katıldı. Liderleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıladı. Açılış dans gösterisiyle başladı, ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeşil dönüşüm bağlamında bağlantısallık ve ekonomik güvenlik başlıklı toplantıya katıldı. Yılmaz, Paşinyan'la görüşerek iki ülke ilişkileri, bölgesel işbirliği ve normalleşme sürecini ele aldı. Mutabakat zaptıyla imza altına alınan Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi adımların kalıcı barışa katkı sağlayacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası da konuştu. Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur koridorunun orta koridor için önemini belirtti. Orta koridorun güçlenmesi, Kafkaslarla Türk Cumhuriyetleri arasında daha güçlü bağlantı oluşturacağı gibi Avrupa ile Asya arasındaki bağlantıya da katkı sağlayacak dedi. Cevdet Yılmaz, zirvenin Türkiye, Ermenistan ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından tarihi önemde olduğunu da kaydetti. Zirve kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şordan'la görüşen Yılmaz, ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile görüşmede enerji, turizm, savunma ve terörle mücadele öne çıktı. Yılmaz, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'yla da bir araya geldi. Zirve uluslararası basının yakın takibindeydi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa dışından katılan isim olarak dikkat çekti. Liderler güvenlik, ekonomi ve siyasi diyalog başlıklarında görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine video

mesaj gönderdi. Azerbaycan ve Ermenistan barış gündemine bağlı kalmaktadır dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da barışı güçlendirmek için Azerbaycan'la yakın çalıştıklarını vurguladı. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Aylık bazda %4,18 olan oran yıllık bazda %32,37 düzeyinde gerçekleşti. Ekonomi yönetiminden de değerlendirme gecikmedi. Nisan ayı enflasyon rakamlarında jeopolitik gerilimlerin etkisinin hissedildiği belirtildi. Dezenflasyon için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Nisan ayı enflasyonunda bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki baskısının belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatları etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerindeki yükselişin geçici olduğunu vurguladı. Dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ve emtia fiyatlarındaki artışa dikkati çekti. Etkileri sınırlamak amacıyla gerekli adımları atıyoruz dedi. Kira artışında yapılabilecek tavan oran 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Buna göre bu ay konut ve iş yeri kiralarında en fazla %32,43 artış yapılabilecek. Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor. Ülkeler arası ikinci dönem JETCO toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. İki ülke arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Bolat, özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, yüksek teknoloji üretimi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine odaklandık dedi. Bakan Bolat, Litvanya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığında mevcut işbirliğinin derinleşeceğini vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna da değindi. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, dijital ekonomi ve sanayi hızlandırma yasası gibi konular gündemimizdeydi dedi. Bakan Bolat, Litvanya ile ticaret hacmini kısa sürede 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini de açıkladı. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler 2 ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 50 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini söyledi. Göktaş, sel felaketinin ardından saha çalışmalarının ilk andan itibaren sürdürüldüğünü bildirdi. Devletimiz tüm kurumları ile birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir dedi. Bakan Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürüttüğünü de ifade etti. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan üreticiler de olumsuz etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava olaylarından etkilenen üreticilere geçmiş olsun mesajı paylaştı. Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi. Tersim ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Yumaklı, aşırı hava olayları sonucu Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşımız Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum dedi. Demiryolu sektöründe çevreci dönüşüm hızlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üretim süreçlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarını

0: ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stratejik vagonlar başta olmak üzere yük vagonları güneş enerjisi kullanılarak üretilecek dedi. Abdülkadir Uraloğlu demiryolu araç üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu ay içinde Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Okulların daha yakından tanınmasının hedeflendiğini kaydetti. Tekin Ankara'da meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.
1: Meslek ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu engin tecrübe ve birikim maalesef 28 Şubat süreciyle beraber bir kesintiye uğradı. Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre mekanizma oluşturduk. Bütün bunların Türkiye kamuoyu tarafından tanınması açısından Mayıs ayı içerisinde biz Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 31. oturumda salondaki tartışmalar nedeniyle yarına ertelendi. 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanıyla sanık avukatları arasında yaşanan tartışma duruşmanın sona ermesine yol açtı. Uşak Belediyesi'ne yönelik...
2: Sayın dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması için TRT Haber'e bağlanıyoruz.
3: Dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Değerli vatandaşlarım, dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır. Karşılaştığımız onca engele rağmen 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren

Savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz. Geçen hafta açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Aziz vatandaşlarım, bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümit var bir tabloyla karşılaşıyoruz. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi. Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik, elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece yılın ilk 4 ayında bu alanda %28 oranında artış kaydederek önemli bir başarıya imza attık. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, talebin daraldığı ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde bu ihracat rakamları takdire şayandır. Şu da bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarları açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler
iklim değişikliği konferansı

Temaslarının 31.'si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu tartışmaları vesile kılarak ülkemizin Avrupa Birliği yolculuğuyla ilgili bazı temel gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne ortaklık başvurusunu kuruluşundan 19 ay sonra 31 Temmuz 1959'da yaptı. 1963'te de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini oluşturan Ankara Anlaşması imzalandı. Nihai amacı Türkiye'nin topluluğa tam üyeliği olan ortaklık anlaşması birbirinin devamı niteliğindeki hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmesiyle ilk devre yani hazırlık dönemi başlamış oldu. 13 Kasım 1970'te katma protokolü imzaladık ve bu belgenin 3 yıl sonra uygulamaya konmasıyla geçiş dönemine ilk adımı attık. Takip eden süreçte Kıbrıs davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar, Avrupa Birliği yolculuğumuzda önümüzün kesilmesi

gitmesine sebep oldu. Şurası oldukça dikkat çekicidir. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. Demokrasimizin çok ağır yara aldığı 12 Eylül darbesiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz resmen askıya alındı. Sonraki yıllarda sivil iktidarın yeniden tesisi ve merhum Turgut Özal'ın inisiyatifiyle birlikte olan münasebetlerimiz tekrar ivme kazandı. 14 Nisan 1987'de birliğe tam üyelik başvurumuzu yaptık ve merhum Özal'ın ifadesiyle uzun ince bir yola çıktık. Başvurumuzu değerlendiren komisyon 2,5 yıl sonra verdiği cevapta Türkiye'nin topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile geçiş dönemini tamamlamış ve nihai döneme geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar, karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra tekrar nüksetmeye başladı. Öyle ki 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. Nihayet 1999 yılında Helsinki'de toplanan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmasına karar verildi. 3 Kasım 2002'de ülkeyi yönetme görevini devralmamızın ardından tüm bu faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senelik bir zaman dilimi içinde 8 uyum paketi meclisten geçti. Aynı dönemde 53 kanunun 218 maddesinde değişiklik yaptık. Yine 2001 ve 2004 yıllarında 2 anayasa paketi meclisimizde kabul edildi. Tüm bunlara rağmen 2004'te tarihinin en büyük genişleme hamlesine imza atan Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin olmadığı 10 ülkeyi daha birliğe üye olarak kabul etti. Bunlar arasında maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi de yer alıyordu. Türkiye olarak tüm bu hatalı ve hakkaniyetsiz kararları sineye çekerek yolumuza sabırla devam ettik. 3 Ekim 2005'te başlatılan müzakere sürecinde ve devamında üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. 12 Nisan 2006'da 9. reform paketimizi açıkladık. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açıldı. 2010-2013 arası dönemde ancak bir fasıl açılabildi. 2012'de işlerlik kazandırılan pozitif gündem ise yalnızca 2 yıl sürdü. Değerli basın mensupları, 2015'ten itibaren Suriye'deki iç savaşın yol açtığı ve Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük düzensiz göç dalgasının da etkisiyle birlikte ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Fakat 253 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermekte geç, yetersiz ve isteksiz kalan
birlikle ilişkilerimiz

yakaladığı tempoyu koruyamadı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak, Türkiye birlik ilişkilerine ivme kazandıracak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak burada şunu çok net ifade etmem gerekiyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar, kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Biz diğer aday ülkelerden farklı olarak işte bu zihniyetle ve temsilcileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Merhum Özal'ın dediği gibi sadece uzun ince değil, aynı zamanda suni engeller ve engebelerle dolu bir yolda yürüdük. Teessüfle belirtmeliyim ki bu yolculuk yine aynı zeminde devam ediyor. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel İşbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da

Dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce iki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında

0: öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Reklamlar. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
2: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
3: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri, 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Anjou.
1: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Gıda zehirlenmesi nedir? Tüketici Konfederasyonu Gıda Komisyonu üyesi ve gıda mühendisi Dilan Eren'e sorduk.
4: Bugün sizlere gıda zehirlenmeleri ve bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında önemli bilgiler vereceğim. Maalesef ki dünya üzerinde gıda zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetmektedir. Gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda kontrolü gelişmiş ve gelişmemiş tüm ülkelerde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde denetim ve kontrol mekanizmaları sayesinde bu durum daha yönetilse de gelişmemiş ülkelerde sorunlar daha büyük, ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Gıda zehirlenmesi, sağlığa zararlı mikroorganizmalar, toksinler veya kimyasallar içeren gıdaların sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Yani tükettiğimiz gıdanın bizi hasta etmesidir. Yaygın olarak bakteriler,

0: sınırdır. Yani tükettiğimiz gıdanın bizi hasta etmesidir. Yaygın olarak bakteriler, virüsler ve parazitler gıda zehirlenmelerinin başlıca nedenleridir. Escherichia coli, listeria ve norovirüs gibi patojenler en sık karşılaşılan nedenlerdir. Gıda zehirlenmesi belirtileri genellikle gıda tüketiminden birkaç saat sonra ortaya çıkar, 8 ila 72 saat içerisinde. Bunlar arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş yer almaktadır. Çoğu insan bu belirtileri hafif bir şekilde atlatabilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi düşük olanlar, kronik hastalar için ciddi sağlık sorunları doğurabilir. Gıda zehirlenmelerine karşı korunmak için bazı tavsiyeler verebilirim. Gıda hazırlamadan önce ve sonra ellerimizi mutlaka sabun ve su ile yıkamalıyız. Temiz gıda seçimleri yapmalıyız. Açıkta satılan ürünler, pasta ve tatlı, içecek gibi hijyen açısından riski taşıyan gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Ve markası belli ürünleri tercih etmeliyiz. Hassas gıdaları dikkatle saklamalıyız. Kıyma, deniz ürünleri, tavuk gibi hassas gıdaları dolapta en fazla bir gün bekletmeli ve hemen tüketmeliyiz. Çapraz kontaminasyondan kaçınmalıyız. Çiğ et ve sebzeler için farklı, gıdalar için ayrı kesme tahtaları ve bıçaklar kullanmalıyız. Balık ve tavuk gibi gıdaların iyice piştiğinden emin olmalıyız. Bu şekilde tüketmeliyiz. Gıdaları uygun sıcaklıkta saklamalıyız. Son kullanma tarihlerini kontrol etmeliyiz. Son kullanma tarihleri geçmiş gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Sokak lezzetlerine yine tüketirken dikkat etmeliyiz. Sokakta satılan kokoreç, çiğ köfte, midye dolması, kumpir, kıymalı börek gibi gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. Yıkanmamış ve soyulmamış gıdaları tüketmemeliyiz. Yeni lokantalarda beklemiş yemekleri tüketmekten kaçınmalıyız. Gıda güvenliği konusunda bilinçli olmak sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmemizi sağlar. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Haftanın ilk spor servisinden merhaba değerli dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan, yapımcımız Kemal Çat ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik var. Artık Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde sona gelinirken düğüm çözülmüştü. Son yılların en ilginç derbisinin sonucunda lider Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajın sahibi olmuştu. Fakat bu hafta yine ilginç sonuçlara sahne oldu. Birazdan futbol gündemine dair her şeyi stüdyo konuğumuz spor genel yayın yönetmeni Emre Tanlıver'le konuşacağız. Fakat öncesinde haftanın sonuçlarına bir göz atalım. Çaykur Rizespor 3, Konya Spor 2. Ligin orta sıralarındaki iki takımın karşılaştığı maç gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi Rize 3 puanı 3 golle aldı. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Ligde hedefsiz kalan ve son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, Antep deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi. Fenerbahçe 3, Başakşehir 1. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk hayallerini başka bahara bırakan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında yükselen bir grafik yakalayan Nuri Şahin ve öğrencilerini Taliska'nın 3 golüyle geçti. Trabzonspor 1, Göztepe 1. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinin gerisinde kalan Karadeniz Fırtınası, büyük bölümü 10 kişi oynadığı maçta duraklama dakikalarında bulduğu golle 1 puanı aldı. Samsunspor 4, Galatasaray 1. Bu maçta şampiyonluğu ilan etmesi beklenen Galatasaray, Karadeniz deplasmanından beklemediği bir skorla döndü. Kayserispor 1, Eyüpspor 1. Ateş hattındaki iki takımın mücadelesinden galip çıkmadı. Önümüzdeki iki hafta iki takım için de oldukça kritik olacak. Antalyaspor 0, Alanyaspor 0. Antalya derbisinden gol sesi çıkmadı.

0: hattının 1 puan önünde olan Antalyaspor için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Fatih Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0. Ligde kalması mucizelere kalan Karagümrük, evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçmesini bildi. Ligde kalma yarışı veren bir başka ekip, başkent temsilcisi ise büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1. Ateş hattının hemen üstünde yer alan Kasımpaşa, altın değerinde 1 puan aldı. Şimdi 32. haftanın tamamlanmasıyla Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumuna da bir göz atalım. Değerli dinleyenler, Trendyol Süper Lig'de puan durumları şöyle. Galatasaray 1. sırada 74 puanda, Fenerbahçe 70 puanla 2. sırada, Trabzonspor 66 puan ve 3. sırada, Beşiktaş 59 puanla 4. sırada, Göztepe 52 puanla 5. sırada, Başakşehir 51 puanla 6. sırada, Samsun Spor 48 puanla 7. sırada, Çaykur Rizespor 40 puanla 8 ve Konya Spor da 40 puanla 9. sıradayken, Kocaeli Spor 37 puanla 10. sırada ve Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanla 11. sırada, Alanya Spor 34 puanla 12. sıradayken, Kasımpaşa 32 puanla 13. sırada ve Eyüp Spor 29 puanla 14. sırada, Antalya Spor 29 puanla 15. sıradayken, Gençlerbirliği 28 puanla 16. sırada ve Kayseri Spor 27 puanla 17. sıradayken, son olarak Fatih Karagümrük ise 24 puanla 18. sırada. Şimdi yayının başında da söylediğimiz üzere stüdyomuzda bulunan Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıver'e merhaba diyoruz.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz Emre Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle isterseniz lider Galatasaray ile başlayalım. Son yılların en ilginç şampiyonluk yarışının noktalanmak üzere bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz yıllara nazaran Galatasaray'ın son düzlükte büyük hatalar yaptığını gördük. Fakat rakiplerinin de ikramlarıyla Sarı Kırmızılılar şampiyon olmanın eşiğinde. Öncelikle genel bir Galatasaray değerlendirmesi yapılabilir mi?
1: Evet, dediğiniz gibi aslında Galatasaray'ın aksine şeyler yaşanıyor. Galatasaray'ın yapmayacağı şeyler yapıldı. Burada biraz bence Okan Buruk'un krizi yönetememesi ya da durup dururken kriz çıkarması gibi faktörler etkili oldu. Örneğin Kocaelispor maçından önce durup dururken ligin ilk arasındaki maçı hatırlatıp Kocaelispor camiasını motive etmesi ve o maçta puan kaybetmesi gibi. Şimdi Samsun Spor deplasmanı öncesi artık herkes Galatasaray'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyordu. Çünkü bildiğimiz Galatasaray bunu yapardı. Yani evet, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olduğu zaman ikramları geri çevirir ya da kendisi ikramlar yapar ama Galatasaray bunu yapan bir camia değil normal şartlarda. Şampiyonluğa yürüdüğü zaman bütün fırsatları değerlendiren bir camiaydı Galatasaray. Fakat Samsun Spor deplasmanında bunu değerlendiremedi. Bu biraz bence Okan Buruk'tan kaynaklanan burada bir problem var. Takım, evet, Galatasaray artık doymuş oyunculardan kurulu bir takım. 4 yılda şampiyonluğa oynuyor ama bu takımı motive etmesi gereken de Okan Buruk'tu. Halbuki Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyon olmuş gibi sevindik, bu canımı sıktı açıklamasını yapmıştı. Samsun Spor maçında şampiyon olma fırsatı geldi. Bunu çok kötü bir sonuçla tepti Galatasaray. Bence çok büyük bir sürprizdi. Evet, kaybetmek belki sürpriz olmayabilir ama en azından 4 golle kaybetmek çok büyük bir sürprizdi Galatasaray'ın. Fenerbahçe de kazanarak tekrar zirveye tutundu ama 2 haftalık bir süreç kaldı artık. Evet. Nefesleri yeter mi emin değilim. Galatasaray her şeye rağmen bence artık ligi bitirecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki Samsun Spor maçında neler gördünüz? Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Galatasaray'ın bazı maçlarda motivasyon sıkıntısı yaşadığına yönelik yorumlara katılır mısınız?
1: Katılıyorum. Bence kadrodaki bazı oyuncular da maç seçiyor ve tam bütün konsantrasyonlarını maçlara veremiyorlar. Belli başlı maçlara. Halbuki Samsun Spor maçı artık şampiyonluğun garanti olacağı maçtı ama buna rağmen böyle bir şekilde maça çıkmak. Halbuki Okan Buruk en iyi kadroyla çıktı. Yani Uğurcan cezalıydı. Yerine Günay Güveç. Çıkabileceği en iyi kadroyla çıktı. Osimhen de döndü. Buna rağmen böyle bir futbol, böyle bir sonuç. Tabii 10 kişi kalmanın da etkisi vardı ama biraz da Samsun Spor bu maça ayrı bir motive oldu. Zaten Yüksel Yıldırım başkanları maçtan önce konuşmuştu. Galatasaray'a burada şampiyonluk turu attırmayacağız diye. Burada farklı bir etken. Ekstra bir motivasyon kaynağı olmuş açıkçası Samsun Spor'a Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali. Bu etken de maça etki etti diye düşünüyorum ve 4 gollü çok sürpriz ve farklı bir galibiyet çıktı Samsun Spor adına.
0: Peki Galatasaray'ın bu yenilgisi, yani Fenerbahçe'nin derbi yorgunluğuna bağlar mısınız? Yani onunla ilgisi var mı sizce?
1: Çok bağlamıyorum çünkü Osimhen derbiden sonra şöyle bir yorum yaptı. Antrenmanlarda bile bu kadar antrenmanlarda daha fazla yoruluyorum şeklinde bir açıklaması vardı Osimhen'in Fenerbahçe derbisinden sonra. Böyle bu tarz bir açıklamadan sonra çok yorgunluk bahane edilmez. Bence tamamen çok motive olamamakla kaynaklı ya da Samsun Spor'un aşırı motivasyonunun Galatasaray açısından dezavantaj olduğunu düşünebilirim ama derbi yorgunluğu olduğunu düşünmüyorum. Bence daha büyük bir motivasyona çıkması lazımdı Galatasaray'ın ama bunu göremedik.
0: Evet. Galatasaray'ın bu sezon geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanması sizce yapısal bir sorun mu yoksa dönemsel bir kırılma mı? Yani Galatasaray'ın oyun yapısı ve kadro yapılanmasına dair ne tür çıkarımlar yapabilirsiniz hocam?
1: Şöyle aslında Okan Buruk'un eline 4 sezondur çok güzel kadrolar verildi. Galatasaray gerçekten Süper Lig'in üzerinde kadrolar kurdu ama burada oyun gücünden ziyade oyuncu gücü hep ön plandaydı. Örneğin bu sezonda örnek verebiliriz. Osimhen. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray neredeyse şampiyonluğu verecekti yani. Hala gerçi olamadı şampiyon ama Osimhen biraz daha olmasa, biraz daha sakat kalsa belki de Galatasaray şu an lider değildi. Çünkü tek bir oyuncuya bağlı gibi gözüküyor bu durum. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın bütün ofansif planları alt üst oluyor. Yani hücum prese dayalı bir oyun oynadı Okan Buruk. Osimhen olmayınca bu durum, bu sistem çöküyor resmen. Geriye düştüğü maçlarda da bu durum dezavantaj oluyor. Daha fazla saldırmak zorunda kalıyorsun fakat saldırdığın zaman da geride büyük boşluklar veriyorsun ve maçı çeviremeyebiliyorsun. Bu biraz bence tamamen oyun sisteminden kaynaklı ve oyun sistemin oyuncu gücüne bağlı olduğu sürece bu durum böyle devam eder. Bence Galatasaray'ın evet çok iyi bir kadrosu var, çok iyi bir oyuncu topluluğu var ama oyun gücü belli başlı oyuncuların yokluğunda çok çöküyor. Geriye düştüğü maçlarda da bu yeterli olamayabiliyor ama bu zamana kadar bence yine iyi geldiler. Fenerbahçe'nin de ikramlarıyla iyi geldiler diye düşünüyorum yani.
0: Evet. Peki Okan Buruk'un oyun planı bu sezon ne kadar gelişti? Ne kadar tekrar etmeye başladı? Yani dördüncü şampiyonluğun eşiğinde olmasına rağmen büyük eleştiriler de alıyor bu konuda. Okan Buruk'un özelinde neler söyleyebilirsiniz?
1: Bence bu eleştiriler Galatasaray camiasında bir eleştiri kültürü var. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü büyük camia refleksini hem başkan hem teknik heyet, teknik direktör her zaman ensesinde hissediyor. Rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzonspor büyük camia refleksini bu kadar hızlı gösteremiyorlar. Eleştiri kültürleri daha zayıf. Doğru yerde, doğru zamanda yapamıyorlar bunu. Galatasaray bunu bence güzel yapıyor. Evet, Okan Buruk çok sık eleştirildi. 3 sezon arda arda şampiyon olmasına rağmen. Bazı noktalarda eleştirinin ağır geldiğini düşünüyorum ama Galatasaray her zaman daha yukarıya hedeflediği için artık 3 sene şampiyon olmuşsun zaten. Avrupa'da da bir başarı bekleniyordu. Evet. Bugüne kadar en büyük başarı. Hani Avrupa'da bir şey yapamıyorsun şeklinde yapılıyordu. Bu sezon Avrupa'da da bence gidebileceği kadar gitti diye düşünüyorum. Liverpool elendi. Eleştiriler doğal. Bazı noktalarda abartılmış olabilir ama Galatasaray'ı büyük yapan da bence bu eleştiri kültürü zaten. Bence her başkan, her teknik direktör büyük camialarda bu eleştiri kültürünü hissetmeli. Okan Buruk ve Galatasaray'ı bence bu eleştiri kültürü diri tuttu diye düşünüyorum. Evet, abartılan yerler olabilir ama Galatasaray'ı zirvede tutan da bence bu eleştiri kültürü diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki Okan Buruk diyelim ki bu senede şampiyon oldu. Galatasaray'da kalacak mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
1: Avrupa'dan bir teklif gelmediği sürece bence kalmalı diye düşünüyorum. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra kolay kolay gönderemezsiniz. Evet, belki taraftarlar arasında bir ayrım olabilir, fikir ayrılığı olabilir ama özellikle son haftalardaki o kriz yönetimini idare edememesinden dolayı ama Süper Lig'e geçer akçe şampiyonluktur ve Galatasaray 3 sezondur bunu yapıyor. 4. sezon Avrupa'dan teklif gelmediği sürece sözleşme yenilenecektir ve Okan Buruk devam edecektir diye düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor. Önceki sezonlarda evet Süper Lig'de şampiyon olduk ama Avrupa'da başarı istiyoruz diyordu Galatasaray camiası.
0: Evet.
1: Bunu da yavaş yavaş yaptı Okan Buruk bu sezon. Bence Avrupa'daki en başarılı sezonuydu zaten. Bu sezon onu biraz yaptı. Önümüzdeki sezon bence daha iyi bir kadroyla belki daha takım gücünü, oyun gücünü artırarak Avrupa'da da daha iyi seviyeye gelebilir Galatasaray ve Avrupa'dan teklif gelmediği sürece Okan Buruk kalacaktır ve sözleşmesi yenilenecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Sezon boyunca bireysel performanslar mı yoksa takım oyunu mu Galatasaray'ı zirvede tuttu? Rakiplerin istikrarsız durumu buna katkı sundu mu sizce Galatasaray'ın durumuna?
1: Aslında iki durumda bence ortada gerçekleşti yani. Özellikle Osimhen neredeyse Galatasaray'ın yarısı. Az önce de bahsettik. Evet. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray çok zor maç kazandı ve neredeyse şampiyonluğu verecekti demeyeyim, daha garantilenmedi ama liderliği verebilirdi yani Osimhen'in yokluğunda. Bu da oyuncu gücünün oyun gücünden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Belli başlı oyunculara bağlı Galatasaray'ın oyun gücü. Bu Okan Buruk özelinde ve Galatasaray özelinde eleştirilebilecek bir konu. Bunun yanında tabii ki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da bu yarışta kendilerini çok gösteremediğini düşünüyorum. Fenerbahçe evet 4 sezondur zirve yarışında ikinci oluyor ama Beşiktaş ve Trabzonspor hep bu yarışın gerisinde kaldı. Ve bence Okan Buruk'un ve Galatasaray'ın en büyük şanslarından biri de sürekli Fenerbahçe ile yarışması. Çünkü Fenerbahçe kırılgan bir camia. Belli bir noktaya kadar geliyorlar evet ama en ufak bir şeyde kırılabiliyorlar. Artık Fenerbahçe'nin DNA'sına sirayet etmiş bir durum bu neredeyse. Bu 4 sezonda Fenerbahçe yerine Beşiktaş ya da Trabzonspor Galatasaray'la yarışabilseydi Galatasaray belki 3'te 3 yapamayabilirdi. Bu sezon yaparsa 4'te 4 yapamayabilirdi. En büyük şansı Okan Buruk'un çok kaliteli bir kadro kurulması ama bu kadroyu oyun gücü olarak değil oyuncu gücü olarak daha çok kullandı. Belli başlı oyuncuların yokluğunda oyun gücü azaldı Galatasaray'ın. Diğer en büyük şansı da 4 sezondur Fenerbahçe'ye yarışması. Burada araya Trabzonspor ya da Beşiktaş girebilseydi bence 3'te 3 yapamazdı diye düşünüyorum ve 4'te 4 de yapamayabilirdi. Fenerbahçe'nin kırılganlığı, verdiği ikramlar, Galatasaray'ın ikramlarını Fenerbahçe'nin geri çevirmesi, evet. Galatasaray'ın bu zamana kadar lider olmasını ve şampiyonluğunda şu an en büyük favorisi olduğunu sağladı.
0: Peki derbi Galatasaray değil de Fenerbahçe kazansaydı şimdi liderliği kaptırır mıydı sizce Galatasaray'a?
1: Kaptırabilirdi fakat şimdi Okan Buruk'un biraz kriz yönetimine bakıyorum. Bir de Fenerbahçe'nin işte o yıllardır gelen travmalarına bakıyorum. Birbirlerine ikram etmeye devam edebilirlerdi aslında. Talisca o penaltıyı atsaydı bugün bambaşka bir şey konuşabilirdik. Fenerbahçe şampiyonluk için daha ön planda olabilirdi ama Talisca'nın penaltıyı kaçırması, Galatasaray'ın derbiyi net bir skorda kazanması ipleri tekrar Galatasaray'ın elinde tuttu. Samsunspor mağlubiyeti de çok yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için.
0: Evet. Victor Osimhen gibi yıldız transferlerin etkisi takımın genel oyun dengesini nasıl değiştirdi peki? Ligin başında ve devre arasında yapılan transferler ne ölçüde katkı sağladı Galatasaray'a?
1: Şimdi Osimhen'e 75 milyon euro verildi. Singo geldi, Uğurcan Çakır geldi. Sadece bonservislere 100 milyon eurodan fazla para ödedi Galatasaray. Böyle olunca kadroyu genişletmek için yedek kulübesinde biraz geride tuttu. Galatasaray'ın geniş ve çok kaliteli bir yedek kulübesi yoktu. Evet ilk 11 seviyesinde çok güzel oyuncular, çok para harcandı. Fakat iş yedek kulübesine geldiği zaman orada Galatasaray yetersizdi. Bu sebeple zaten biraz çalkantılar yaşadı Galatasaray. Oyuncuların yokluğu bu sebeple Galatasaray'ı çok olumsuz etkiledi. Bu da normal. Yani ilk 11'e bu kadar takviye yaptıktan sonra, bu kadar para harcadıktan sonra yedek kulübesine para kalmıyor ve ilk 11'deki belli başlı oyuncuların sakatlandığı zaman ya da cezalı olduğu zaman da istikrarsız sonuçlar alabiliyorsun. Ama bunu göze aldı bence Galatasaray camiası ve gülü seven dikenine katlanır. Her şeyiyle de bir şekilde idare ettiler. Yani Süper Lig'de bu haftaya kadar lider şekilde geldiler. Evet. Gülü sevdiler, dikenine katlandılar. Sonucunu da aldılar diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki sezon bu kadar kolay olmayabilir. Çünkü Trabzonspor iyi bir yapılanma kurdu ve önümüzdeki sezon şampiyonluk için artık takviyeler yapacaktır. Trabzonspor bu sezon şampiyonluk için kadro kurmadı. Buna rağmen 2-3 hafta öncesine kadar zirvenin ortağıydı.
0: Evet.
1: Son 3 maçı kazanabilse tekrar liderlik için güçlü bir konumda olacaktı. Trabzonspor önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroda yarışta olacaktır. Keza Beşiktaş da öyle. Sergen Yalçın'la birlikte çok hareketli bir transfer döneme geçecek ve zirvenin ortağı olacak. Evet, Fenerbahçe'de yeni bir yapılanmaya gidiyor tekrar. Yeni bir yönetim gelecek, yeni teknik ekip gelecek. Galatasaray önümüzdeki sezon daha çok zorlanacak yani. Evet. Bu nedenle hem yaz transferlerinde hem de o yapılanmada Galatasaray'ın daha çok hareketli geçirmesi gerekiyor dönemi.
0: Evet. Peki Mauro Icardi konuşalım. Çok konuşuldu. Biraz eleştiriler de aldı. Bu sezonki performansın nasıl, ne derecede belirleyici oldu? Galatasaray'la olan birlikteliğinin sonuna mı geldi acaba sizce Mauro Icardi?
1: Gelmiş olması

0: gerekiyor artık. Bazı vedalar çok ertelenmemeli diye düşünüyorum. Icardi bir Beşiktaş derbisinde Gezal'a girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanmıştı ve bence Türkiye'deki kariyerini, hatta genel futbol kariyerini çok büyük etkiledi o sakatlık. O sakatlıktan sonra futbolu Icardi'ye bırakmış da Icardi futbolu bırakamamış gibi açıkçası. Ne yazık ki o ilk iki sezonunun çok gerisinde hem fizik olarak çok düştü hem oyun olarak çok düştü Icardi. Çok iyi bir golcü, çok büyük bir yetenek. Bence eski fizik gücünde olsaydı Osimhen'le birlikte eğer ligi alt üst ederdi. Osimhen'den daha iyi bir bitirici çünkü Icardi. Ama o eski fizik gücünde olamayınca ayağına top geldi mi? Evet yapıyor ama ayağına top zor geliyor. Kendisi artık tüm gücünü sahaya yansıtamıyor ve Galatasaray'a bence biraz zarar da vermeye başladı diye düşünüyorum. Çünkü özellikle milli takım aralarında işte sürekli Arjantin'e gitmesi, evet eşiyle ve ailesiyle problemler yaşıyor. Bu yüzden gidiyor. Kızlarını, çocuklarını görmeye gidiyor ama
1: Evet.
0: sürekli Galatasaray medyasında bu durum sahada da iyi performans gösteremeyince çok eleştiriliyor. Galatasaray'ın selameti için bence Icardi'ye güzel bir veda yapılmalı. Güzel bir ahde vefa örneği gösterilerek güzel bir şekilde yollar ayrılmalı diye düşünüyorum. Aldığı maaş da çok yüksek ama o maaşın değerini artık sahada gösteremiyor. Bence güzel bir vedayla Icardi ile yollar ayrılmalı.
1: Evet. Peki Lucas Torreira gibi kritik isimlerin olası ayrılığı gelecek sezon planlamasını nasıl etkiler? Yani 4 sene üst üste şampiyon olan bu takımda ciddi bir kadro revizyonu olacağını da düşünüyor musunuz ayrıca?
0: Olması gerekiyor çünkü Galatasaray artık doydu. Galatasaray'daki futbolcular belli ki başarıya doydular. Samsunspor maçından açıkçası bunu biraz çıkarabiliriz. Çünkü 3 sene üst üste şampiyon olmak kolay bir şey değil. Zor bir şey. Artık zoru başardılar.
1: Evet.
0: Önlerinde pek bir hedef kalmamış gibi. Yani Süper Lig şampiyonluğu sıradan bir hale geldi Galatasaray için. Bunu tekrar bir hedef haline getirmek için kadroda bence hem ilk 11 düzeyinde hem de yedek kulübesi düzeyinde bir revizyon gerekiyor. Daha aç futbolculara ihtiyaç var. Torreira zaten Torreira hani eski formunda değil. Davinson Sanchez de bence bu sezon eski formundaki futbolculardan biri değildi Galatasaray'da. Icardi ile yollar ayrılacak. Osimhen'in arkasına mutlaka Osimhen'in yokluğunda sırıtmayacak bir isim lazım ki Osimhen cezalı olduğunda ya da sakat olduğunda Galatasaray o bölgeyi idare edebilsin. Mertens'in boşluğu hala dolmadı. Yani İlkay Gündoğan o beklenen performansı veremedi Galatasaray'da. Kanat rotasyonları sıkıntı. Noah Lang'ın bonservisi muhtemelen alınmayacak. Yunus Akgün neredeyse sürekli sakat oynuyor. Yani onun da geçmeyen bir sakatlığı var. Bence başarıya aç futbolcular transfer etmeli Galatasaray ve hem ilk 11'i hem de yedek kulübesini doğru orantıda güçlendirmeli. Yoksa önümüzdeki sezon son 4 sezondan çok daha zor olacak. Birden tepe taklak olabilir Galatasaray. Çünkü Türkiye'de çok sürpriz değildir şampiyon olan takımın ertesi sezon tepe taklak olması. Bunu Galatasaray da önceki dönemlerde yaşadı. Bu revizyonu gerçekleştiremezse, başarıya aç futbolcuları ve kadrosunu güçlendiremezse Galatasaray önümüzdeki sezon çok zor günler geçirebilir.
1: Evet. Değerli dinleyenler, Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıverli ile sohbetimiz devam ediyor. Son olarak Avrupa performansı ile lig performansı arasındaki fark Galatasaray adına neyi işaret ediyor? Bu sene Avrupa performansını başarılı buluyor musunuz? Eğer öyleyse bu tekrar edilebilir mi sizce?
0: Eşleştiği takımlar Avrupa'da lig aşamasından sonra Juventus ve Liverpool'du. Juventus'u zor da olsa eledi ikinci maçta ve tur gidiyordu az daha ilk maçtaki farklı galibiyete rağmen. Liverpool'u ilk maçta yenmesine rağmen rövanşta kaybetti. Bence kabul edilebilir bir Avrupa performansı Galatasaray açısından. Evet çok büyük harcamalar yaptı Galatasaray ama sonuçta orası devler ligi yani oradaki rakipler de boş rakipler değil. Onlar da çok daha fazla para harcıyorlar. Galatasaray'ın verdiği 100 milyon euro, 110 milyon euroyu Liverpool bir futbolcuya verebiliyor. Orada öyle takımlar var. Bu nedenle Avrupa performansını kabul edilebilir buluyorum bence. Yani olması gerekeni yaptı Okan Buruk orada. Ligdeki performansın bu kadar gelgitli olmasının sebebi de işte hem kadronun geniş olmaması, dar bir kadro, yedek kulübesinin seviyesi, ilk 11 futbolcuların çok gerisinde. Avrupa dönüşleri özellikle bu yüzden sıkıntı oldu. Uzun süre Avrupa'da devam edince ligde bir noktada fizik kondisyon sorunu yaşadı Galatasaray. Ve Türkiye'deki futbolun temposu da Galatasaray için büyük bir dezavantajdı. Ben bunu basın toplantısında Okan Buruk'a da sormuştum. Türkiye'deki rakiplerin kalitesi ve oyunun temposu Avrupa'ya kıyasla çok geride olduğu için biraz Avrupa'dan sonra, özellikle Avrupa maçlarından sonra Süper Lig maçlarında Galatasaray'ın zorlandığını ve puan kayıplarını gördük. Bu iki turnuva arasındaki zikzaklı fark bence bundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye Ligi'nde rakiplerin kalitesi, hakemlerin kalitesi, futbolun kalitesi Avrupa'nın çok gerisinde olduğu için Avrupa'daki performansı bence daha iyiydi Galatasaray'ın. Ligde de biraz bu zikzaklı performans sebebiyle zaten şu ana kadar yarışı sürdü. Yoksa daha erken bitirebilirdi.
1: Evet. Değerli dinleyenler, Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıver'le Galatasaray'ı konuştuk. Ve Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından tekrar sizler olacağız.
2: Reklamlar. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Tekrar merhaba değerli dinleyenler, spor servisinden. Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıver'le olan sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. İlk önce bu sezon Fenerbahçe'nin genel performansını nasıl değerlendirirsiniz? Yani beklentilerin ne kadarını karşılayabildi Fenerbahçe sizce?
2: Fenerbahçe beklenti her zaman şampiyonluk. Aslında 14 yıl oldu son şampiyonun üzerinden, 12 yıl düzeltiyorum. 12 yılı geçti.
1: Evet.
2: Beklenti her zaman şampiyonluk. Şampiyon olamadığınız sürece beklentinin altında kalmışsınız demektir. Ve Galatasaray'ın sürekli ikramda bulunmasına rağmen Fenerbahçe'nin bu ikramları geri çevirmesi. Yani Fenerbahçe'nin eline gelmişti aslında lider olma şansı, şampiyon olma şansı. Fakat artık son darbeyi Galatasaray derbide vurdu Fenerbahçe'ye. Derbiyi kazanabilseydi çok farklı şeyler konuşulabilirdi Fenerbahçe adına. Hayal kırıklığı, yani ikinci de olsa hayal kırıklığı Fenerbahçe için. Artık bir de arda arda travmalar yaşaması, bu sezon işte Antalya maçı, Kasımpaşa maçı, Rize maçı, Galatasaray derbisi, penaltı kazanıyorsun 0-0 iken kaçırıyorsun, ardından maçı kaybediyorsun, kırmızı kart görüyorsun vesaire. Ederson'un yaptığı hatalar, Tedesco'nun bazı tartışmalı tercihleri. İkinci de olsa hayal kırıklığıydı. Çünkü Fenerbahçe'de artık bir şampiyonluk açlığı var. O açlık giderilmediği sürece Fenerbahçe için her sezon hayal kırıklığıdır.
1: Ya Fenerbahçe'nin bu sezon hani ne bileyim teknik ekip de hani hoca gönderildi falan ama şampiyon olamamasını siz neye bağlıyorsunuz peki?
2: Fenerbahçe'de ya doğru kadroya doğru hoca getirilmiyor ya da işte doğru hocaya doğru kadro verilmiyor. Bunun sıkıntısını yaşadı Fenerbahçe. Sezon başında Mourinho vardı. Ben Mourinho'yu Türkiye'de izlemeyi çok isteyen biriydim Mourinho gelmeden önce de. Fakat Mourinho'yu izlerken şunu da biliyordum. Mourinho çok eleştirilecek. Çünkü Mourinho bence artık tabii eski Mourinho, hem eski Mourinho değil hem de futbol zaten eski futbol değil. Mourinho'nun sisteminin Türkiye'de ben başarılı olacağını düşünüyorum.

0: düşünmüyordum zaten. Olamadı da. Fenerbahçe onu gönderdi. Yerine Tedesco'nun gelmesi biraz beni şaşırttı açıkçası. Çünkü şimdi İsmail Kartal'ı gönderdikten sonra 99 puan aldıktan sonra yerine Mourinho'yu getirerek o çatlak sesleri susturabilirsiniz. Çünkü yerine Mourinho geldi diyorsunuz ama
1: aslında Fenerbahçe'nin bu şeyi sanki yani Demian Comolli ile başladı sanki benim tahminimce değil
0: evet
1: mi?
0: olabilir ya. Hep yanlış seçimler yaptı bir noktada. İsmail Kartal'ın gitmesi de bence yanlıştı. 99 puan aldınız. Şampiyonluğu saha dışındaki şeylere bağladınız ama İsmail Kartal'ı gönderip Mourinho'ya getirdiniz.
1: İsmail Kartal da mesela 3 kere 4 kere geldi ama İsmail
0: Evet, 3
1: Kartal'da
0: kez
1: da olamadı
0: geldi.
1: yani. Şimdi tekrar gelse şampiyon olacak mı Fenerbahçe?
0: Zor. Yani İsmail Kartal evet son sezon çok başarılıydı ama tekrar geldiğinde aynı başarıyı gösterebilir mi? Şampiyon yapabilir mi? Bilemiyorum. Ama zaten şampiyonluk sadece teknik direktöre de bağlı. Az önce söylediğim şey işte doğru hocaya doğru kadro verilmesi lazım. Fenerbahçe kadro planlamasını bence yanlış yaptı ki devre arası transfer döneminde bütün santraforlarını gönderdi ve yerine Şerif'i aldı. Şerif daha 19
1: Evet.
0: yaşında kariyerinde sadece 20 küsur maça çıkmış bir santrafor ve şampiyonluğu oynayan tek takımın santraforu. Böyle bir isim olamaz. Ben katıldığım bir bağlantıda şöyle söylemiştim yine buradaydı galiba.
1: Evet.
0: Fenerbahçe iyi bir devre arası transfer dönemi geçirdi ama santrafor noktasında çok büyük yanlış yaptı ve bu yanlış şampiyonluğa mal olabilir demiştim. Öyle de oldu. Büyük bir takımın tek santraforun Şerif olması, Sidiki Şerif olması şampiyonluğu kaybettirebilir. Tabii sadece bu değil, farklı tercihler de vardı. Bazı travmalar yaşadı Fenerbahçe yine. Artık o DNA'sında işleri bence Fenerbahçe'nin. Yani futbolcular değişiyor, yönetimler değişiyor, teknik direktörler değişiyor ama Fenerbahçe'ye gelen her futbolcu kendini bir kaosun içinde buluyor. Ya da Fenerbahçe'yi bir kaosa sokuyor. Ederson bence Fenerbahçe'yi kaosa sürükledi. O DNA'sında onu da o travma işlemiş galiba. Ederson hem Rizespor maçına yaptığı hatayla hem de Galatasaray derbisine yaptıklarıyla bence Fenerbahçe'yi kaosa sürükledi ve ligde şampiyonluğun gelmemesindeki baş aktörlerden biri diyebilirim.
1: Sanki Ederson hani böyle Fenerbahçe'de kalmak istemiyor gibi değil mi? Gitmek istiyor gibi bir
0: Herhalde
1: havası var yani.
0: sıkılmış olabilir. Ben şunu düşünüyorum. Sezon başında Ederson'u Galatasaray çok istiyordu. Fenerbahçe aldı.
1: Evet.
0: Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe istiyordu. Galatasaray aldı. Roller değişseydi, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitseydi ve Ederson Galatasaray'a gitseydi ne olurdu çok merak ediyorum. Bununla ilgili biz Spor'da paylaşım yapmıştık. Taraftarlar da ikiye bölündü bu noktada. Şimdi Ederson Galatasaray'a gitseydi bugün Uğurcan Çakır nasılsa Ederson öyle olurdu. Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gelseydi bugün Ederson nasılsa Uğurcan öyle olurdu şeklinde yorumlar da var. Biraz camiaların DNA'sı ile ilgili, camiaların biraz o winner'lığı ile ilgili problem de olabiliyor. Değişik.
1: Hatta Fenerbahçe'nin Ederson'u böyle gönderme planları da var galiba şimdi yanlış
0: Zaten
1: hatırlamıyorsam.
0: evet.
1: Yerli kaleci arayışları falan var herhalde şu anda.
0: Berke Özer'i belki düşünebilirler. Zaten Berke Fenerbahçe'den ayrılmış gitmiş bir futbolcuydu. Berke Özer ki yerli kaleci statüsünde bence Uğurcan Çakır'a rakip olabilecek tek kaleci diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe değil bu arada Beşiktaş da ilgileniyor aslında Berke ile. Fakat
1: Evet.
0: Berke Türkiye'ye dönmek ister mi Avrupa'dan? Çünkü Lille'de iyi bir sezon geçiriyor. Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek ister mi emin değilim. Milli takım süreci sebebiyle belki isteyebilir. Çünkü milli takım kampını terk etti ve artık milli takıma alınmıyor bir süredir. Belki 3 büyük takımdan birinin formasını giymesi ya da Trabzonspor'da katıyorum bunu. Belki o 4 büyük takımdan birinin formasını giymesi Berke'ye tekrar bir milli takım kapısı açabilir. Türkiye'ye dönerse ancak bu sebeple döner. Başka türlü Avrupa'dan dönmez diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Emre Bey az önce Tedesco'dan bahsettik. Yollar ayrıldı Tedesco'yla. Neredeyse her sene olduğu gibi yönetim değişikliği de söz konusu. Ya Tedesco'nun geliş süreci gösterdiği performans hakkında neler söylemek istersiniz? Taraftar da çok sevdi aslında ama kendisini. Ya ligimizde nasıl bir iz bıraktı Tedesco?
0: Tedesco saha içindeki sonuçlardan ziyade bence karakteriyle, basın toplantılarındaki açıklamalarıyla, o sevecen, yumuşak ruh haliyle iyi bir iz bıraktı bence. Fenerbahçe taraftarı da onu havalimanına kadar uğurladı zaten.
1: Evet,
0: Öyle gitti.
1: evet.
0: Bu büyük camialarda çok görmeye alışkın olduğumuz şeyler değildir. Mourinho'nun gelişini hatırlayalım. Stadyumda çok devasa bir tören yapıldı.
1: Evet.
0: Giderken tek başına gitti. Tedesco'nun gelişini hatırlayalım. Tedesco tek başına geldi. Kimse
1: Evet.
0: karşılamadı ama giderken binlerce kişi karşıladı.
1: Evet.
0: Bu Tedesco için nasıl bir iz bıraktığını bence en çok gösteren fotoğraftı. Ama çok da duygusal davranmamak ve düşünmemek gerekiyor bence. Saadettin Saran başkan seçildiğinde yapması gereken ilk iş bence Tedesco'yu göndermesiydi. Çünkü Tedesco aslında Fenerbahçe kariyerine başladığı şekliyle orta ve uzun vadede başarılı olamayacağını göstermişti. Evet kısa vadede belki çok iyi performanslar gösterdi ama yaptığı kadro tercihleri, transferde

0: herkes Fenerbahçe yönetimi istedi, getirdi diyor ama Telesco'nun evet. da başrolde olduğunu biliyoruz aslında transfer Tabii. döneminde. Telesco'da tercihleriyle biraz kendi sonunu hazırladı diyebilirim yani.
1: Evet yani küçük maçlarda tamam başarılı oluyordu ama derbilerde Tedesco çok da kendini gösteremiyordu sanki.
0: Aslında Galatasaray derbisine kadar derbi performansı da iyiydi ama Antalya, Kasımpaşa, Verize maçlarındaki o kadro ve oyun tercihi biraz Tedesco'nun gidişini hızlandırdı. Ha şu olabilir, evet Saadettin Saran'ın bence yapması gereken ilk iş Tedesco'yu göndermekti ama ligin bitimine 3 hafta kalmışken de biraz beklenebilirdi. En azından teknik direktörsüz çıkmayabilir Fenerbahçe maçlara. Ama büyük camialarda bu tür durumlar olabiliyor ki Fenerbahçe ve Beşiktaş bunu sık sık yaşıyor son yıllarda zaten. Ben Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum sebebiyle olanları gayet doğal karşılıyorum.
1: Evet. Peki Saadettin Saran'ın başkanlık dönemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi 6-7 Haziran'da kendisi tekrar aday olmayacağını söyledi. Oldukça farklı bir profil de sergiledi aslında. Kadro planlamasında özellikle ara transfer döneminde büyük eleştiriler aldı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya bu konuda neler söylemek istersiniz peki?
0: Saadettin Saran gelirken bir söz vermişti. Şampiyon olamazsam gideceğim demişti. Şimdi şampiyonluk şansı çok azalınca, taraftardan da tepkiler gelince bir olağanüstü seçim kararı aldı. Sözünü tuttu diyebilirim ki Saadettin Saran büyük olaylar da yaşadı. Saha dışında işte adliye olayları da yaşadı. Bu da bence Saadettin Saran'ı ve Fenerbahçe camiasını çok olumsuz etkiledi. Ki Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran'ın bence kazanması da sürprizdi. Ali Koç'a herkes banko gözüyle bakıyordu. Kazanamadı. Saadettin Saran kazandı. Bence o 7-8 senelik Ali Koç döneminden sonra Saadettin Saran farklı bir hava getirmişti ama Türkiye'de farklı bir hava getirmek de her zaman yetmeyebiliyor. İşte doğru planlama yapamadığınız zaman saha içinde ki devre arasında bence Fenerbahçe en büyük planlama hatasını burada yaptı. Olumsuz sonuçlara ve sonucunda Saadettin Saran'ın da koltuğunu kaybetmesine sebep oldu. Ben açıkçası Saadettin Saran'ın Ali Koç'tan sonra daha uzun süre görev yapmasını beklerdim ve isterdim. Çünkü Türk futboluna artık bence yeni isimler de gerekiyor yönetici düzeyinde. Bu gerçekleşmedi. Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyelim.
1: Evet. Peki Kante'nin maliyeti, Duran ve Nesri'nin yollanması ve yerlerine Sidiki Şerif'in beklentilerin altında kalması hakkında neler söylemek istersiniz?
0: İşte az önce bahsettiğimiz planlama hatası burada ortaya çıkıyor. Kante evet dünya futbolunda futbol teriminde Kante gibi orta saha terimini sokan futbolcu Kante. Ama 35 yaşında artık yani.
1: Fenerbahçe'de değil mi? Geldi. Yani adı var ama sahada kendini çok yapmadı.
0: Suudi Arabistan'dan gelen futbolcunun zaten uyum sağlaması daha zor oluyor Avrupa futboluna ki Türkiye'de de fizik ağırlıklı bir futbol oynandığı için Kante'nin uyum sağlaması zor oldu. Belki son maçlarda biraz toparlamış gözükebilir ama sonuçta belli bir yaştan sonra Kante'de çok fazla katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Maliyeti de çok fazla gerçekten.
1: Ve sözleşmesi de var şu an Fenerbahçe'den
0: evet,
1: bayağı.
0: Evet sözleşmesi devam ediyor. Yani fayda maliyet açısından şu ana kadar en azından kötü bir transfer diyebilirim Kante için ki Gendouzi'yi de almıştınız aynı dönemde evet, zaten. Evet, Gendouzi'yi de çok büyük bonservis ödediniz.
1: Evet.
0: Ardından Kante'yi aldınız yine çok büyük mali bedelleri ve sonucunda santrafor bölgesini boşalttınız. Orayı dolduramadınız. Yani Sidiki Şerif orayı doldurmaya yetmedi. Doğru sonuçlar gelmeyince, olumlu sonuçlar da gelmeyince dolayısıyla bütün eleştiriler hem teknik heyetin hem de yönetimin üzerinde oluyor.
1: Evet. Peki son olarak camiada da uzun süredir Fenerbahçe'de bölünmüşlük var aslında. Mevcut başkan adaylarının bu durumu tersine çevireceğini söylemek de oldukça zor sanki. Fenerbahçe'yi sizce nasıl bir yaz dönemi bekliyor?
0: Evet, şimdi Aziz Yıldırım'ın adaylığı henüz resmileşmedi. Aslında Barış Göktürk haricinde bir resmi aday yok diyebiliyorum. Mehmet Ali Aydınlar da henüz resmi olarak aday demedi. Evet, isimleri geçiyor ama. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğu takdirde ben Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını düşünüyorum. Çünkü galiba geçmişte öyle bir açıklaması vardı. Mehmet Ali Aydınlar aday olursa ben de aday olurum şeklinde. Böyle bir açıklaması yoksa da kulislerde böyle bir söz dolaşıyor. Biraz Aziz Yıldırım'ın adaylığı Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığına bağlı diyebilirim. Yani ikisi de güçlü figür. Şimdi Aziz Yıldırım zaten 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapan bir isim. Daha sonra Ali Koç'a kaybetti. Bir daha aday oldu, bir daha kaybetti. Doğru zaman geldiğini düşünüyorsa aday olabilir. Ama Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçe için çok güçlü bir isim. Fenerbahçe'yi hep sponsor olarak destekledi. Hem futbol takımında hem de voleybol takımında özellikle. Fenerbahçe hep maddi güç sağlayan biriydi Mehmet Ali Aydınlar. Güçlü bir yönetimle güçlü bir başkan adayı olabilir. Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde Barış Göktürk

0: de Aziz Yıldırım'ın safında olacağını açıklamıştı daha önce. Ali Koç bu denklemin neresinde yer alır? Şimdi Mehmet Ali Aydınlar aday olursa Aziz Yıldırım da aday olacak. Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç aday olur mu? Gerçekten o da olursa bölünmüşlük devam edecek Fenerbahçe'de. Yani herhalde 3 aday birbirine yakın oy alabilir ama bir araya getirmek zor. Bu 3 ismin, bu kadar güçlü isimlerin camiayı bir araya getirmesi birbirlerine rakip olduğu sürece zor.
1: Evet. Değerli dinleyenler, Spor Genel Yayın Yönetmeni Emre Tarnıver'le Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Süremizin sonuna gelmişken de Beşiktaş'ı da kısaca bir konuşalım istiyorum hocam. Beşiktaş bildiğiniz gibi bu sezonu 4. sırada tamamlamak üzere. Sezonun başlangıcı ve devamında gelişen olayları da göz önünde bulundurarak bu tabloyu başarı mı yoksa hayal kırıklığı mı olarak değerlendirirsiniz?
0: Beşiktaş için tamamen hayal kırıklığı. Çünkü çok büyük bedeller ödendi yine transferlere. Fakat sahada sonuçlarını alamadı. Zaten sezon başına başladı hatalar. Solskjaer'in devam etmesi bence hataydı. Solskjaer ayrıldı. Sergen Yalçın geldi ki Sergen Yalçın geldiğinde ligde daha bir maç oynanmıştı. Sergen Yalçın takımı toparlayamadı devre arası transfer sürecine kadar. Orada özellikle derbilerde Beşiktaş bütün derbilere iyi başladı, öne geçti. Fakat devamını getirmedi. Ben burada Sergen Yalçın'a en büyük payı veririm. Çünkü evet, doğru bir başlangıç planı yaptı Beşiktaş bu derbilerde. Fakat devamını getiremedi. Devam planı da iyi olsaydı ve Beşiktaş o derbileri kazansaydı bugün ligde şampiyonluk adaylarından biriydi Beşiktaş. Çünkü öne geçtiği maçlarda yaklaşık 16-18 puan kaybetti Beşiktaş ve bunların çoğu derbilerde geldi. İşte Galatasaray'a karşı öne geçti. Rakip 10 kişi kaldı, kazanamadı. Fenerbahçe'ye karşı öne geçti 2 farkla. Kendisi 10 kişi kaldı, maçı kaybetti. Trabzon'a karşı öne geçti, kendisi 10 kişi kaldı, yine maçı kazanamadı. Bu tür sonuçlar olunca zirvenin uzağında kaldı. İkinci yarı bütün ipler Sergen Yalçın'ın elindeyken transferde çok güzel toparladı aslında Sergen Yalçın ikinci yarıda takım. Hatta Kasımpaşa maçından sonra rakip teknik direktör Emre Belözoğlu da Süper Lig'de ikinci yarının en iyi takım Beşiktaş açıklaması yaptı. Hani bu açıklamayı bizler yapsak yorum denilebilir ama rakip teknik direktör yapıyorsa burada bir tutarlılık vardır, burada bir gerçeklik vardır. Fakat Fenerbahçe derbisinden sonra özellikle Beşiktaş'ta bir ligden kopma gördüm. Sergen Yalçın da ligi kafasında bitirmiş, futbolcular da bitirmiş, tamamen kupaya odaklanmışlar. Ama buna hakkı yoktu Beşiktaş'ın, bu kadar rahat olmaya hakkı yoktu çünkü hala üçüncülük savaşı, ikincilik savaşı verebilirdi ki önümüzdeki maç Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ligde. Kupada şimdi bir yarı final maçı var Konya'yla. Kupayı kazanması da garanti değilken ligi bu kadar koparmaması gerekiyordu, kafasında bitirmemesi gerekiyordu. Bence tam anlamıyla bir hayal kırıklığı. Kupayı kazansa bile Beşiktaş, lig çok büyük bir hayal kırıklığı.
1: Evet. Sezonun başında Avrupa kupalarından erken elenmek takımın genel motivasyonunu ve sezon planını sıcak etkiledi mi?
0: Etkiledi çünkü bu sezon Avrupa Ligi finali de Beşiktaş'ta oynanacak Tüpraş Stadyumunda. Ama Solskjaer dönemi, Solskjaer eledi zaten Beşiktaş'ı. Yani önce Avrupa Ligi'nden daha sonra Konferans Ligi'nden. Tabii ligde Avrupa'da hedefsiz kalmak, sadece lige odaklanmak, bu kadar transferden sonra, iyi isimler getirdikten sonra oyuncular çok odaklanamayabiliyorlar. Bir konsantrasyon problemi yaşayabiliyorlar ama Beşiktaş büyük camia refleksini, büyük takım refleksini gösterebilseydi bunu da bir şekilde avantaja çevirebilirdi. Avrupa'da olmamayı da avantaja çevirebilirdi. Beşiktaş bunu başaramadı. Daha Ekim ayında neredeyse ligden koptu Beşiktaş. Ama her şeye rağmen derbilerde alacağı iyi sonuçlar bile Beşiktaş'ı daha yukarıda, zirveye daha yakın tutabilirdi. Avrupa'dan elenmek çok büyük bir dezavantaj. Büyük takımların her zaman Avrupa'da olması lazım. Şimdi Avrupa yok, ligde haftada bir maç oynuyoruz. Bana göre büyük takıma yakışan şeyler değil, fikirler değil. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un her zaman hem Avrupa'da hem ligde sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor. Beşiktaş bunu başaramadı ve bence olumsuz.
1: Evet. Peki Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldiği günden beri kadro yetersizliğine vurgu yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tammy Abraham'lı ve Rafa Silva'lı kadroyla bir türlü yıldızı barışmadı ve nihayetinde birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın dediği kadar zayıf bir kadroyla mı sezona başladı Beşiktaş sizce?
0: Sergen Yalçın evet çok eleştiriyordu kadroyu, yapılan transferleri. Fakat ben kendisine asla katılmıyorum. Evet, şampiyonluk yarışındaki takımlar sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'dı. Trabzonspor ona göre bir kadro kurmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın, bu doğru. Fakat diğer her takımla, Trabzonspor dahil diğer her takımla gayet başa baş mücadele edebilecek ve kazanabilecek bir kadro gücü vardı Beşiktaş'ın aslında. Bunu başaramadı. Yani Gençlerbirliği'ne kaybettin evinde. Samsunspor'u yenemedin.

0: bunlar Kasımpaşa'yla berabere kaldın. Eyüpspor'u son saniyede yani Göztepe'ye deplasmanı kaybettin 3-0. Bu maçları kazanmak için çok iyi kadron olmasına gerek yok. Fenerbahçe'yle Galatasaray gibi kadro kurmana gerek yok. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, o dönemki kadrosu bu takımları yenmeye yeterliydi. Bunu başaramadı çünkü doğru bir oyun planını oturtamadı Sergen Yalçın. Yani asıl sorun kadrodan ziyade bence Sergen Yalçın'ın oyun anlayışındaydı. Bunu ligin ikinci yarısında düzeltir gibi oldu ama son birkaç haftadır yine oyun çöktü Beşiktaş'ta. Kadro probleminden ziyade bence oyun anlayışı problemi vardı Beşiktaş'ın.
1: Evet. Yavaş yavaş son dakikalara gelmişken Emre Bey, son olarak Beşiktaş'la ilgili Türkiye Kupası performansı ve olası sonuç sezonun genel değerlendirmesini değiştirir mi sizce? Yarın Konyaspor'la da kupada yarı final maçına çıkacak Beşiktaş. Beklentileriniz neler bu konuda?
0: Evet, Alanyaspor'u eledi Beşiktaş Türkiye Kupası'na son olarak. 3-0 kazanmasına rağmen çok iyi bir performans ortaya koymadı. Özellikle ikinci gole kadar Alanyaspor Beşiktaş'ı abluk altına almıştı. Şimdi iki takımın form durumuna baktığımız zaman, oyun gücüne de baktığımız zaman Konyaspor'a ve Beşiktaş'a, ben son 3-4 haftalık periyotta Konyaspor'u Beşiktaş'a göre daha önde görüyorum. Yarın da bu durum devam ederse Konyaspor finali Beşiktaş'tan daha yakın olacaktır. Olası bir kötü sonuçta Beşiktaş adına Sergen Yalçın da koltuğunu kaybetme noktasına gelebilir. Çünkü zaten biraz homurdanmalar başladı Beşiktaş camiasında son maçlardaki performans sebebiyle. Kupayı da kaybederse Sergen Yalçın'ı tutunacak hiçbir dalı kalmıyor. Çünkü kupaya odaklandığı için zaten ligde bu kadar puanlar kaybetti son haftalarda. Buna rağmen kupayı da kaybederse büyük geçmiş olsun diyebilirim. Sergen Yalçın'ın koltuğu iyice sallanmaya başlayabilir ve sezon zaten hayal kırıklığıydı. Hayal kırıklığıydı. Çok daha büyük bir hayal kırıklığı olur yani Beşiktaş için.
1: Evet. Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıver, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz, değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Burada olmak gerçekten büyük bir mutluluk.
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, az önce de söylediğimiz gibi Spor Genel Yayın Yönetmeni Sayın Emre Tanrıver'le Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı konuştuk. Ligdeki gelişmeleri, transferleri ve değişiklikleri kendisiyle ele aldık. Bugünlük programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Bir sonraki spor servisinde görüşünceye dek hoşça kalın. Yayını kapatmadan önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımın ismini zikrederek yayını bitirmek istiyorum. Teknik yönetmen Hüsnü Aslan ve yapımcımız Kemal Çattı. Mikrofon başında da ben vardım, Muhammed Çevik. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Böylece kamu çalışanları pazartesi tam, salı günü yarım olmak üzere 1,5 gün idari izinli sayılacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve gençlik fonuyla yuva kuran çiftlere hibe müjdesi verdi. Erdoğan geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede yaşanan savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine dikkati çekti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, enflasyonla mücadelede karamsarlığa kapılmadan sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah bölgesindeki petrol sanayi alanına İran tarafından insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran'dan ateşlenen 4 seyir füzesinin tespit edildiği de bildirildi. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde liderler güvenlik, ekonomi ve diyaloğu ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da önemli temaslarda bulundu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye ile Ermenistan arasında Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mutabakat imzalandı. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler 2 ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'da 19 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan'ın yardım çağrısına yanıt verdi. Bakan Çiftçi süreci yakından takip ettiğini, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 30 sanık zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, irtikaf ve haksız mal edinme ile suçlanıyor. Eski belediye başkanı Çetin

Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 30 kişinin çeşitli hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resmen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Soykırımcı İsrail, uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosundaki 2 aktivisti alıkoyuyor. Aktivistlerin gözaltı süreleri hukuka aykırı biçimde 2 gün daha uzatıldı. Aktivistlerse açlık grevinde İtalya aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yunanistan kıyılarında bekleyen tekneler hava şartları düzelince rotalarını yeniden Gazze'ye çevirecek. Haberleri sunduk.

yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize, oradaki

Diyarbakır gül şehri, karpuz şehri, Diyarbakır eşsiz tabiatıyla turist şehri. Diyarbakır tezatlar şehri. Eski Diyarbakır, mimarisi, evleri, kahveleri, sokakları, velhasıl her haliyle surları kadar eski. Yaşar Kemal'in 1950'li yıllardaki Diyarbakır izlenimleri bu cümlelerle başlar. Gazeteci olarak gittiği, halkla röportajlar yaptığı şehirlerden biri de Diyarbakır'dır. Ziya Gökalp'in, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Ahmet Arif'in doğduğu şehir. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci savunma duvarı olan surların şehri. Diyarbakır surlarının tarihi M.Ö. 2000'li yıllara Hurriler dönemine kadar uzanıyor. Yüksekliği 10-12 metreyi, genişliği 3-5 metreyi bulan surlar oval bir biçimde şehri kuşatıyor. Toplam uzunluğu 5 kilometreyi geçen bu etkileyici duvarlar, yöreye özgü siyah bazalt taş, tuğla ve harç karışımıyla inşa edilmiş. Yüzyıllar içinde defalarca onarılıp yeniden yapılmış. Sur duvarlarının

Farklı zamanlarda bölgede hakimiyet kurmuş 12 farklı medeniyete ait kitabeler yer alıyor. Her bir uygarlık kendinden bir iz bırakmış geleceğe. 1950'lerde evlerin de bazalt taşından yapıldığını yazıyor Yaşar Kemal. Bu diğer baştan başa kitabından okumaya devam edelim. Evler kara, yıpranmış bazalttan yapılmış. Kemerleri, kafesleri, cağ denilen demirlerle örülmüş pencereleri, iki kat toprak damlı evler. Bu evlerin içlerinde çok eskileri, ünlüleri var. 4. Murat Diyarbakır'a geldiğinde bu evlerden birinde kalmış. Daha terü taze duruyor, dün yapılmış gibi. Sonra Behram Paşa'nın evi diyorlar, bir ev var. Otel olarak kullanılıyor. Hayran olmamak elde değil. Kemerlerin en güzeli bu evlerdi. Damların üstünü diz boyu ot ve kır çiçekleri bürümüş. Bu sebepten pek az ağaç olmasına rağmen bütün şehir tepeden tırnağa yemyeşil. En genişi 4 adım gelen dar sokaklardan geçerken efkar basacaktır. Ama durunuz, bu erken. Korkmadan önünüze gelen herhangi bir kapıyı çalmalısınız. Kapı hemen açılır. Kapıyı açan çoğu kara gözlü, esmer bir kadındır. İlkin afallar. Yabancı olduğunuzu anlayınca buyur eder. Diyarbakır artık kılıfından çıkmıştır. Diyarbakır bütün sıcaklığı, samimiyeti, güzelliğiyle gözünüzün önündedir. Dört ana kapısı bulunuyor Diyarbakır surlarının. Kuzeye bakan Dağ Kapı yani Harput Kapısı, batıya bakan Urfa Kapı, Rum veya Halep Kapısı, güneye doğru Mardin Kapı ya da Tel Kapısı ve doğuya açılan Yeni Kapı, Dicle Kapısı. İki aracın yan yana rahatlıkla sığdığı bu kapılar 1800'lü yılların sonlarına dek geceleri kapatılır, şehre giriş çıkışlar bu şekilde kontrol edilirmiş. Diyarbakır surlarından söz edilince Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'in adını da anmak gerek mutlaka. Çünkü günümüzde bu devasa duvarları sapasağlam görebiliyorsak onun sayesinde olmuş. Mimar, sanat tarihçisi, arkeolog ve gezgin Gabriel, Yunanistan, Mısır, Suriye ve İran'da araştırmalar yaparken 1930'larda Türkiye'ye gelir. İstanbul'daki Fransız Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan Arkeoloji Enstitüsü'nün başına geçer. İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteğiyle Türkiye'de bir araştırma gezisine çıkar. Bu arada yolu o günkü adıyla Diyarbakır'a de düşer. Tam o günlerde şehre giren temiz havayı kestiği ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle surların güney ve kuzey burçlarının dinamitle yıkılmaya çalışıldığını görür. Hemen Ankara'ya bir mektup yazarak durumu bildirir ve bu surların tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu, mutlaka korunması gerektiğini belirtir. Der ki, bu surların yapımında gösterilen teknik incelik ve sanatkarlığın yanında cephelerdeki kitabeler ve figürler olağanüstü birer tarih zenginliğidir. Yerel makamlar bu sanat harikası surları dinamitleyerek yıkıyorlar. Neyse ki Gabriel'in mektubu Çankaya'ya, Atatürk'e kadar ulaşır ve Ankara'dan gelen resmi yazıyla surların yıkımı durdurulur. Bu arada 4 sur burcu yıkılsa bile geri kalanı kurtulmuş olur. Diyarbakır surları bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin korunmasına katkı sağlayan Gabriel'in adı, şehirdeki pek çok kültür ve sanat merkezinde, kafelerde, işletmelerde yaşatılmaya devam ediyor. Bu akşam en güzel Diyarbakır türkülerinden biri olan Kırklar Dağı'nın düzünü TRT İstanbul Radyosu Kabak Kemane sanatçılarından İhsan Mendeş'in sazından dinleyerek veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenler, hepinize merhabalar. TRT Ankara Radyosu'ndan Yeniden Başlamak programından tüm dinleyenlerimize selamlarımızı ileterek başlıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Yeniden Başlamak programımızın formatı gereği sizlerle güne, hayata, tarihe, zamana yeniden başlamak için yardımcı olmak, destek olmak, sizlerle birlikte yol almak. Bu konuda rehberliğe, kılavuzluğa ihtiyaç duyduğunuz konuları sizlerle paylaşmak için bir araya geliyoruz. Ve bu anlamda konuklarımızla olabildiğince zengin, yeni, inovatif, yenilikçi şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar sizlerle yaptığımız birlikteliklerde ve paylaşımlarda evrenden, yani kozmozdan başlayarak insana, hayata, hayallere, hedeflere, insanlığa, iletişime ve mesleğe doğru yavaş yavaş hayatı belirleyecek ana ilkelere doğru artık ince işçiliğe başladık. Bugün de sizlerle alanında uzman bir konuğumla bir araya geldik ve Doktor Bayram Yalçın Bey ile birlikteyiz. Sayın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız efendim? İyisiniz?
2: Heyecanlıyım efendim. Sizin gibi değerli bir üstadla program yapmak.

0: Gerçekten çok heyecan verici.
1: Efendim,
0: Teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Doktor Bayram Yalçın Bey ile yeniden başlamak isteyenlerin hayatlarını daha güzelleştirmek ve geliştirmek adına yönetimin inceliklerini, hayatı yönetmeyi, mesleği yönetmeyi, kendini yönetmeyi, genel anlamda da yönetim sanatının inceliklerini biraz konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz genelde yönetim yaklaşımları kitaplarında da şöyle bir kavram geçer. Bayram Hocam, ben böyle bir giriş yapmış olayım. Hayatı seyretme, yönet. Yani yönetim sanatının belki de bizim yeniden başlamak programıyla ilintisi ve ilişkisi de buradan başlıyoruz. Bir de sizin bu yönetim yaklaşımına, yönetim kavramlarına, literatürüne kazandırdığınız bir kavram var. Önce şöyle başlayalım. Hayata yeniden başlamak isteyenler için sizin bakış açınızla yönetim nedir? Hayatı seyretmemek, yönetmek nedir? Ya da sizin literatüre kazandırdığınız tabirle fitratejik, fıtrata uygun yönetim nedir diye başlasak. Buyurun Sayın Hocam.
0: Evet, teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Kırmızı ve kalın puntolarla aslında biz bu ifadeye özet olarak yönetme sanatı diyoruz. Evet. Aslında bu bir meslek kavramı. Aynı zamanda hayatın kavramı. Neden? Hayatla bir bütün olan bir kavram olduğu için bir bakıma öncelikle kişinin kendisini yönetebilmesiyle başlayan bir serüvenden bahsediyoruz. Bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi kendini yönetmeyle alakalı baktığınız zaman yönetme sanatını az önce de ifade ettiğim gibi kırmızı kalın puntolarla %100 puan verelim ona. İçeriği yani alt kırılımlar olan iki basamak var. Bir fıtratejik yönetim, iki stratejik yönetim.
1: Evet.
0: Biz burada fıtratejik yönetime %80 puan veriyoruz. Bakın ne kadar kıymetli bir puandan bahsediyorum.
1: Yani iki ana bileşene ayırdığımız zaman
0: evet.
1: Kendini ve hayatı yönetme evet. Sanatını %80'ini fıtratejik,
0: evet.
1: İkincisi de stratejik yönetim.
0: Evet, stratejiye de %20 puan veriyoruz. Düşünün normalde tam tersi algılanabilir. Ama biz az önce bir mottodan bahsettik. Dedik ki yönetmeden önce kendini yönet. Zaten aslında fıtratejinin özeti bu, biliyor musunuz? İçerik olarak baktığınızda fıtrateji kendini yönetme sanatıdır aslında. Ama bir stratejik algıyla, operasyonla birleştiğinde ortaya koskoca bir yönetme sanatı, hatta yönetme bilimi ortaya çıkıyor.
1: O zaman yani başkalarını yönetme iddiasından, başkalarını yönetme ameliyesinden önce kendini yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Doğru mu anlıyorum?
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Mesleki gelişimin ilk evresi olarak bakıyoruz biz buna. Neye? Fıtratejik yönetime.
1: Evet.
0: Fıtratejik derken insanlar soruyorlar tabii fıtratejik ne demek diye. Şimdi sahip olduğumuz ve bize özel olan genetik kodun hayat bulmuş halidir. Fıtratejik yönetim de bu sistemin yönetilmesidir. Yani kişi ancak o zaman bu özellikleri yönetmeye başladığında ondan sonra yönetime talip olabiliyor.
1: Yani kişinin getirdiği bir kalıtımsal ekosistem var. Bu ekosistemi yönetmeye diyoruz, doğru mu?
0: Tabii. Birincisi kendisiyle ilgili ekosistemden bahsediyoruz. İkincisi de yaşadığı çevreyle alakalı ekosistemden bahsediyoruz. Bakın iki kademeli hayattan bahsediyoruz. Anne karnından başlayan bir aslında kademe bu.
1: Evet.
0: Hatta belki bugünün konusu olmasa dahi mesleki gelişim öncesi anne karnında başlayan sağlıklı ve helal beslenme ile ilgili kavramlarla başlayan bir serüven bu. Ama biz oraya gitmiyoruz şimdi. Şu anda mevcut
1: belki
0: olan...
1: Belki ileride bu konuyu tekrar evet. Bir konuşabiliriz Sayın Hocam.
0: İlgi çekici bir konu. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bu konuyu tekrar ele alabiliriz. Ancak şöyle söyleyeyim. Bakın %80 puan verdiğimiz fıtratejik yönetimin aşamaları var. Bakın 10 ya da 11 tane aşaması var. Bu aşamaların hepsi çok çok değerli.
1: Değerli dinleyenlerim, şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Fıtratejik yönetim dedi ki Bayram Hocam, kişinin genetik olarak kendi potansiyel iç dünyasından ham olarak getirdiği o fıtratından, özünden, doğasındaki ekosistemi yönetmeyi becermek. Bunu anladık. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Bunun bileşenleri neler?
0: Aslında bu bileşenlerin özeti şu değerli üstadım.
1: Evet.
0: Bir 99 esmadan bahsediliyor değil mi? 99
1: evet.
0: Esma bir tecelli olduğu için, bir yetenek algısı olduğu için aslında insan vücudunda zipli klasörler halinde mevcut.
1: Evet.
0: Yani size ait olan klasör, zipli klasörü tıpkı bilgisayarda olduğu gibi çift tıklayarak açıp onu geliştirebilirsiniz.

0: geliştirmeniz gerekiyor. Yani bir gayret gerekiyor yani. Varlık olarak yetenek var. Ancak o yeteneğin açığa çıkarılması ne ihtiyaç duyuyor? Gayrete ihtiyaç duyuyor. Bu aşamaların hepsinin de tıpkı zipli klasörler halinde neye ihtiyacı var? Gayrete, yani çift tıklamaya ihtiyacı var.
1: Yani o potansiyeli kinetik hale getirebilmek için
0: kesinlikle değerli hocam.
1: Gayret, efor ve performansa ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle değerli hocam. Burada tabii yolda gelirken bazı aklımda sorular vardı. Bu soruları muhakkak söylüyorum. Hatta evet. Soruyorum da.
1: Evet.
0: Haddimi aşarak size sorular sormayacağım. Ben haddimi aşmayacağım o konuda. Ancak bu sorular akılda kalmalı. Ben yolda gelirken bu soruları kendime soruyorum. Yani stratejik yönetime algısına başlamadan önce kişinin önce kendisiyle ilgili bir soru cevap algısı olmalı. Ben yolda gelirken her zaman sorduğum sorulardan bir tanesi. Bana doğruluk nedir diye sorduğumuzda evet. Birçok insanların birçok farklı cevaplarını aldık. Hoş, bana da soruldu. Doğruluk bilmiyorum demiştim konferansımda. Çok şaşırtılmıştı tabii. Çok şaşırtıcı bulundu. Neden? Ya siz hocasınız, sahnedesiniz. Neden doğruluk kavramının ne olduğunu bilmiyorsunuz? O zaman dediler size Platon'un kitabını öneriyoruz dediler, doğruluk kitabını. Ben dedim okumayacağım dedim. Neden okumuyorsunuz dediler. Çünkü o Platon'un doğrusu. Ben orada onu vermek istedim. Herkesin kendi doğruları var. Yetenekleri algısı doğrultusunda o doğrularla ilgili karar verilmesi gerekiyor ama bunun için de çalışılması gerekiyor. Bu birinci soruydu. İkinci soruda da...
1: O zaman güzel bir nokta oldu. Doğru kişiseldir, hakikat evrenseldir.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
1: Doğru bana mu anladık sayın hocam?
0: Bana rehber oluyorsunuz. Çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Doğru çünkü görecelidir öyle değil mi?
0: Kesinlikle ve yani özneldir. Bu, öznel.
1: Evet yani evet. Sizin bu tespitiniz çok
0: evet,
1: değerli.
0: Özneldir. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Burada diğer bir soru, size göre en sihirli kelime nedir? Şimdi bunu da yine sorduğumuzda çok enteresan cevaplarla karşılaştık. Bazı öğrencilerimizden, hatta bir tane öğrencimiz Türkçe öğrencisiydi bu. Türk Dil Edebiyatı bölümünde okuyordu. Sonuçta mezun olduğunda Türkçe öğretmeni olmayı hedefliyordu. Ve dedi ki benim için de sihirli kelime kebap dedi. Çok enteresan.
1: Çok ilginç.
0: Çok şaşırtıcı. Kebap, bildiğimiz kebap mı dedim. Evet dediler. Neden dedim yani. Çünkü benim bütün dünyamda o var dedi. Ben kebap dükkanı açmak istiyorum dedi. İşte kişiye göre değişiyor bu. Hani en sihirli kelime nedir dediğinizde. Bana sordular, ben denge dedim. Millet yenge anlamış.
1: Şimdi ya çok güzel bir noktaya geldi sayın evet. Hocam. Şimdi bir insanın mesela yeniden hayata başlamak, yeniden hayatına renk katmak isteyen insan o zaman kendisine soracağız. Bir, sana ait doğru ve hakikatin nedir? İki, ve senin için sihirli kelime nedir?
0: Evet, aslında biz ona meslekte KPI diyoruz, anahtar kelime.
1: Nedir? Evet.
0: Anahtar kelime bu. Yani mesela benim için denge. Aşkta denge, işte denge, yemekte denge, sporda denge, çalışmada denge, ibadette denge. Nerede baksanız bu kelime benim için çok zehirli.
1: Çok değerli.
0: Evet.
1: Çok değerli.
0: Yani bakın bir fabrikada bile makine hatta çalışırken optimum seviyede çalıştırılır. Neden? Bakın dengeli seviyede budur. Vasat seviye derler buna. Neden? Uzun ömürlü olsun diye. Maksimum seviyede çalıştırmazlar. Minimum seviyede çalıştırmazlar. Ama vasat seviyede, yani optimum seviyede, işte biz buna denge diyoruz. Üretim hatlarında da denge, insan hayatında da denge, her yerde lazım. İbadette de denge.
1: Evet.
0: Hatta Hazreti Peygamber diyor ya, ben ibadetin vasat olanını severim diyor. Değil mi?
1: Sürekli olanı.
0: Ve sürekli olanı severim diyor.
1: Doğrudur, evet.
0: Sürdürülebilirlik mesela son dönemin en önemli konulardan bir tanesi ve şu anda sistem olarak çalışılıyor biliyor musunuz? Bir denetim unsuru haline geldi. Bir belgelendirme kriterine dönüştü şu anda. Düşünün. Sürdürülebilirlik.
1: Sürdürülebilirlik.
0: Evet. Bu aynı zamanda sürekli iyileştirme kavramının devamıdır. İçeriğinde olan bir maddedir. Sürdürülebilirlik.
1: Yani o Kaizen felsefesi.
0: Kaizen felsefesinin.
1: Sürekli iyileştirme.
0: Evet, anahtarlarından biridir sürdürülebilirlik. Baktığınızda mesela bizim kültürümüzde iki günü bir olan zarardadır derler.
1: Hı hı.
0: Diğer soruya geleyim müsaadeniz olursa üstadım.
1: Buyurun lütfen.
0: Uzmanlığınız nedir? Bakın. Bizim en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi bana göre tabii bu sorular.
1: Hı hı.
0: Kimsiniz diye sorulmaya başlandığında meslek insanın davranışlarını biçimlendirir. Uzmanlığınız dünyaya bakış açınızı biçimlendirir, karar verir. Bu nedenle sizin hayatta yaşarken uzman olduğunuz kimliğin çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Biz buna aslında pergel metaforunda örnek olarak verebiliyoruz. Nedir? Pergelin sabit ayağı uzmanlık ayağıdır meslekte. Hareketli ayağı da işte o uzmanlık penceresi.

0: bakılan, hayata bakılan taraf ve onunla ilgili geliştirilen süreçlerdir.
1: Evet.
0: İlintili süreçlerdir. Diğer bir soru ki her yerde, bütün kurumlarda soruyorlar. Özgeçmişiniz nedir?
1: Ha, hikayeniz nedir?
0: Evet, bir geçmişiniz var. Sizin o stratejik dönemde kendinize yapmış olduğunuz o hamleler var ya.
1: Evet.
0: O hamlelerde ne koydunuz ortaya diyor. Hangi esmaları açtınız? Hangi yetenekleri açtınız? Hangi zipli klasörleri açtınız diye sorular soruyorlar.
1: O zaman şöyle mi olmuş oluyor doğru anlamış olmak için? Yazmış olduğunuz ve yaşadığınız hikaye, yazacağınız ve yazdığınız hikayeye altlık teşkil edecek.
0: Kesinlikle de ışık tutuyor. Hani geçmişiniz geleceğin teminatı gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Bu özgeçmiş o kadar önemli ki, oradaki veriler o kadar önemli ki. Neden? Hem sizin istikrarınızı ölçecek, hem sizin duruşunuzu, hem de sizin kimliğinizi tanıtacak size. O yüzden biz meslek erbaplarına, öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Özgeçmişinize sahip çıkın. Çok önemli.
1: Evet.
0: Ve akabinde arkasından gelen başka bir soru daha var. Öz geleceğiniz nedir?
1: Evet, bu da çok kıymetli bir soru,
0: evet,
1: değil mi yani?
0: Öz geleceğiniz
1: yani
0: nedir?
1: Özgeçmişinizi anladık, ha önümüzde duruyor. Ama hayallerin ve hedeflerin,
0: evet,
1: doğru mu efendim?
0: Tabii yani biz burada mesela bazı insanlar buna tepki gösterebiliyorlar. Hocam yarına senedimiz yok diyorlar çıkmaya. Şimdi bakın, kaderle gayret arasında bir ilişki var, bir cilve var.
1: Evet.
0: Siz gayretinizle ilgili yarınki planınızı anlatmak zorundasınız.
1: Kader zaten size ait iş değil.
0: O bize ait değil, biz yönetemiyoruz onu.
1: Yok ki, evet, siz kendinizin, evet, sizin, evet, elinizin, ayağınızın tuttuğu işin sorumlusunuz, doğru mu?
0: Evet ve burada bakın, öz geleceğinizle ilgili hamleleriniz aslında geçmişinizdeki hazinede ve birikiminizde yatıyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle öz geleceğiniz nedir diye sorusu çok çok önemli. Evet, ben buradaki sorularımı bitirdim aslında. Yani baktığınız zaman özet olarak bu soruları ben kendime sordum. Ama konferanslarıma, programlarıma gittiğimde arkadaşlarıma soruyorum. Sizlerin kendinize sorduğunuz sorularınız var mı dedim. Akabinde ben 10 aşamadan bahsettim az önce. Stratejik.
1: Şimdi o zaman hocam aslında biraz da koçluk ve mentörlük yapmış oluyoruz dinleyicilerimize. Çünkü bu soruları eğer çok samimi sorup samimi cevaplar dinleyicilerimiz verdiği takdirde aslında üstün ve zayıf taraflarını ortaya koymuş olacaklar.
0: Bir SWOT analizi aslında.
1: Aslında
0: bizim
1: bir SWOT analizi
0: biri
1: yapmış olacaklar.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: tabii,
1: ikinci kritik noktaya geldik.
0: Tabii.
1: Bunu seviyelendirmek istesek hocam.
0: Evet.
1: Yani daha tabir caizse siz kalite yönetim sistemi uzmanısınız. Kalitemizin gravitesi, ayarı, segmenti, level'ı nasıl, onları bir seviyelendirelim bakalım.
0: Çok
1: ne
0: güzel.
1: Çıkacak?
0: Çok güzel. Çünkü bakın mesela KYS dediğimiz kalite yönetim sistemlerinde de bütün konular maddelendirilmiştir, standartize edilmiştir.
1: Evet.
0: Şimdi fıtrat öyle kendi başına yaratılan bir karakter algısı değildir. O bir sistemin ta kendisidir aynı zamanda. Kişinin kendisiyle ilgili sistemin ta kendisidir. Ve ben bunu kendi çalışmalarımla 10 aşamada değerlendirebildim. Belki
1: evet,
0: çok daha fazlası olabilir. Ama ben insan beşer olarak 10 aşamada bunu değerlendirdim. Seviye seviye. Bakın sıfır seviyesinden 10. seviyeye varıncaya kadar yapılan bir aşamadan bahsediyorum. Şimdi seviye sıfır olur
1: o
0: mu
1: O zaman
0: diyeceksiniz?
1: Bir taksonomi var yani.
0: Var,
1: kendi
0: var,
1: içinde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki sıfır seviyesi var mı dediniz? Seviye sıfır dedim ben ona.
1: Deniz seviyesi.
0: Evet, evet, sıfır. Sıfır in touch. Yani siz başlangıçtasınız, evet, ve sıfırsınız. Hiçbir şey değilsiniz. Bir çekirdek nüvesi var ve o çekirdeğin içerisinde karakterler yazılı. O yetenekler yazılı. O seviyenin şuurunda olabilmek çok çok önemli. Niye? Nereden başladınız ve nereye geldiğinizi görebilmeniz ancak bu seviyedeki başlangıcınıza bağlı. Aslında mesleki gelişim öncesi biz ona sıfır intaç diyoruz. O sıfır intaç döneminde hani beslenmeyle başlayan bir hareket kabiliyeti var ya, sürecin başlangıcı. Aslında o sıfır intacı da belirliyor orada. Yani sizin yeteneklerinizi güçlendirecek olan gıdalar, almalar, verme, duygusal polemikler, bunların hepsi sizin o sıfır intacınızdaki başlangıcınızın nüvelerini oluşturuyor.
1: O zaman yani sıfır intac zannedildiği gibi olumsuz, negatif bir kavram değil.
0: Değil, değil.
1: Yani başlangıç. Aslında başlamak için enerji dolmak ama başlangıç çizgisinde olduğunun farkında olmak.
0: Tabii. Yani neredeysiniz ve nerede olmayı hedefliyorsunuz ve nereye geldiniz?

0: şu an neredeyim sorularını sorabilmeniz için bir yerden başlamanız gerekiyor.
1: O da o farkındalığın sahibi olmak
0: tabii,
1: demek. Sıfır tabii. İntaç seviyesi.
0: Ya, tabii yani evet. Bu bir stratejik yönetimin başlangıcıdır.
1: Evet.
0: 10. aşamaya geldiğinde nerede olduğunun farkına varmaktır.
1: İkinci seviye ne hocam?
0: Seviye 1 diyoruz ona. Ey nefis dinle diye bir ibare kullandım. Neden?
1: Evet.
0: Şimdi öncelikle dürtülerin gelişmesi için öğrenmeyi öğrenmek için dinlemeyi öğrenmek lazım. Dinlemek çok zor bir iş. Hatta şöyle söyleyeyim, insan vücudunda biyolojik olarak enerjinin en çok harcandığı dönemlerden bir tanesi dinlemek. İnsan dinlerken çok enerji kaybeder. Eğer iyi dinliyorsa ya da dinlemeyi biliyorsa.
1: Aktif dinleme.
0: Evet, aktif dinleme halindeyse zihinsel bütün metabolizmalar hızlı yıkılıma dönüşür. Adenozin trifosfat dediğimiz ATP çok hızlı yıkılıma başlar. Yani biz dinleme seviyesini öğrenmek zorundayız. Dinlemeyi öğrenmek diye bir kavram var. Düşünün.
1: Evet.
0: Hatta dinlemekle ilgili Hazreti Mevlana'nın bir eseri var. Düşünün, kalın bir eserden bahsediyorum. Siz şöyle bir masaya vurduğunuzda masanın sesi gelir. Ama insanlara sorduğunuzda bu ne sesidir dediğinizde masa ya da kapı sesidir derler. Değil mi? Bir ses geldi ama o ses birinci basamak. Dinlemenin birinci evresi bu. Ama ne olduğunu söylemek masadır, kapıdır, idrak basamağıdır. Bakın bunların bile bir mertebesi var. Dinlemenin bile mertebesi var. O yüzden öncelikli olarak sıfır seviyesinden çıkış baş gösteren bir varlık ya da bir algı neyi öğrenmesi lazım önce? Dinlemeyi öğrenmesi lazım aşama olarak. Müsaadeniz olursa diğer seviyeye geçmek istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Direkt seviye 3 dedim. Neden seviye 3 dedim biliyor musunuz? 3 iyi faktöründen bahsedeceğim size.
1: Evet.
0: İnsan, istikamet, istikrar. 3 tane iyi faktörü. Bilir misiniz, hatırlar mısınız? Matematikte karmaşık sayılarda iyi faktörü denen bir kavram vardı.
1: Doğrudur, evet.
0: İyi faktörü olmadan matematikte soruları çözemezsiniz. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Evet. Şimdi hayatın da iyi faktörü var. Ama bizim hayatımızda 3 iyiden bahsedebiliriz. Benim rahmetli babaannem bana derdi ki, bakın 3 iyi ile alakalı bir örnek vereceğim.
1: Buyur.
0: Rızık meleklerinin çalışma prensibi olduğunu söylerdi bana. Tabii ki o bir inanıştı, o bir aktarımdı, hatta o bir gelenekti diyelim. Rızık melekleri gökte size bakar, sizin istikametiniz belli oluncaya kadar rızkı havada beklerdi. Ve Allah'a gider der ki, ya Rabbi bu kulunuzun istikameti belli değil, hangi yöne rızkını verelim? O da diyor ki, siz diyor o kulumun istikameti belli oluncaya kadar rızkını havada tutun diyor. Bu beni etkileyen bir hikayedir veya gerçektir.
1: Evet.
0: Nedir orada önemli olan? 3 iyiden kastığımızda insan 2 tane koltuklu değneğe ihtiyacı vardır. Bir istikamet, 2 istikrar. İstikrara baktığınızda aslında istikrar bir nedir? Bir yakıttır. Aracınızın, otomobilinizin benzinidir. Peki istikamet nedir? Varmak istediğiniz notadır. Hedeftir aslında. Eğer bunlar belliyse, bunlar hazırlıklıysa insan faktörü kendini iki koltuklu değneğe teslim edip yoluna devam etmek zorundadır. Bu da bir stratejik yaklaşım olarak seviye 3'te insanın geliştirebileceği alanlardan biridir.
1: Evet.
0: Müsaadeniz olursa 4. seviyede davranışlarla ilgili bir kavram gelişiyor. İnsan toplumsal bir varlık ya, baktığınızda uzmanların söylediği bir kelime var, cümle var, çok özür dilerim. Davranışlar bulaşıcıdır diyor. Kainatta en iyi iletken kimdir, nedir diye sorduğunda ben insan olduğunu söylüyorum. Hatta bazen espriyle karışık söylüyoruz. Prize kendinizi takın görün diyoruz. Elektriği ne kadar hızlı ilettiğinizi. Yapmayın diyoruz tabii de. Ama gerçekten insan vücut yapısı itibariyle çok hızlı iletişim sağlayabilen, hatta elektriği dahi hızlı iletebilen bir yapıya sahip. Metabolizmaya sahip. Aynı şekilde duyguları da öyle. Davranışlar da öyle. Yani biz ortamdan etkilenen canlılarız.
1: Tabii üzüm üzüme baka baka kararır.
0: Çok güzel
1: körle yatan şaşı kalkar yani.
0: Çok güzel. Bakın bu ifadelerin hepsi bunu destekliyor. Ve orada önemli olan şey etrafınızdaki davranışların ve sinyallerin ne olduğu. Çok önemli. Çünkü siz onu mutlaka belleğinize kaydedeceksiniz ve onu davranışa dönüştüreceksiniz. Dolayısıyla bu da bir seviye, mertebedir burada.
1: O zaman iyi, doğru, faydalı, adil, cömert, ahlaklı ve meşru davranışların ekosisteminde bulunmak stratejik olarak insanın kendisini fıtrata uygun ve de başarıya doğru hedefine giderken olumlu anlamda yönlendirir.
0: Çok
1: ekosisteminiz negatif olduğu zaman
0: çok
1: negatif.
0: Kıymetli.

0: davranışların sergilendiği ortamlarda çok bulunursanız bu sefer o sizi etkileyecek. Doğru mu Sayın Hocam?
1: Çok kıymetli. Büyüklerimiz söylerler, iyi şeyler, iyi gıdalarla beslenin. İyi insanlarla görüşün.
0: Evet.
1: Hep iyiliğe bakın.

0: iyi çevrede, iyi ekosistemde var olma savaşı aynı zamanda bir nedir? Stratejik yönetimin bir aşamasıdır.
1: Evet.
0: Ve diğer aşama,
1: Beşinci aşama.
0: seviye 5, öğrenmeyi ve insanların stratejik anlamda doğru sinyallerine açık olmak. Eğer bu üç sinyali doğru yönetebilirseniz kendi ekosisteminizi kurmuşsunuz demektir. Bakın bu çok önemli.
1: O zaman kendini gerçekleştirmeye ait potansiyelinizi tamamladığınız anlamına gelir.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle o evre çok önemli ve akabinde hemen diyor ki seviye 7 ben kimim? Seviye 7 örnek şahsiyetleri vereceğim ve çıkacağım. Çünkü bu çok geniş bir konu. Ben kimim derken bir sürü ben var.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane benden bahsedeyim. Proaktif olmak. Stephen Covey'den bahsediyorum. Ben hayatlarımda örnek aldığım kişilerden birisi. Etkili 7 Alışkanlığın eserin yazarıdır. Ve baktığınız zaman bu aile kültüründen gelen proaktif yaklaşımı şirket yönetimine yansıtmış ve hayatına yansıtmış birisinden bahsediyorum. Proaktif ne demek? Gelen etkiye karşı tepki göstermeden önce düşünmek ve onu yönetmek.
1: Sezgisel yani.
0: Sezgisel ve düşünün ki size gelip birisi burada bir çok özür diliyorum bir tokat attığında refleks olarak hemen karşılık verme ihtiyacı duyabilirsiniz. İnsan olarak. Ama proaktif kişi diyor ki hayır tokadı niye attığını öğrenmem gerekiyor diyor. Proaktif olma özelliği itibariyle Stephen Covey'e örnek verebilirim. Diğer konu yenilikçi olmak. Alın işte tam bir pergel yaşam döngüsü bu. Yani yenilikçi olmak var olan uzmanlığınıza ait yeni çalışmalara yol açabilmek. Süreklilik. Kaizen dedik az önce biliyorsunuz sürekliliğe. Mesela süreklilik insana koskoca markalar yaratıyor. Toyota gibi. Mesela Toyota'nın sahibi Toyota fabrikasının bir muhasebecisiydi. Kaizen kültürünü hayatına sindirmiş ve yıllar sonra o fabrikanın sahibi ve o markanın patronu şu anda. Ve akabinde SWOT analizi. SWOT analiziyle ilgili bakın aşamalardan biridir. Ne var? Çok farklı bakışlar var. Mesela bir gün kalite zirvesinde otururken yanımda bir tane tanıdık sima vardı. Ersun Yanal. Fenerbahçe teknik direktörüydü o zaman. Tanımıyordum kendisini. SWOT analizine şöyle baktı. Dedi ki benim için bir futbolcunun sağ ayağı kuvvetlidir. Ben o sağ ayağına yatırım yaparım. Sol ayağı gölgede kalır demişti. Bu çok farklı bir SWOT analizidir. Biz zayıf tarafları belirleriz, zayıf tarafları da tedavi ederiz. Ama o öyle bakmıyor. Yani farklı bakış açılarıyla SWOT analizini ne yapmak zorundayız? Ben kavramını oturtmak zorundayız. Diğer kavram sadece kendine de yarışmak. Bu da şu an hala yaşayan bir mesai arkadaşımın hayat hikayesinden örnek veriyorum. Bir özel şirkette yönetici olarak çalıştığımızda mesai arkadaşımla yola gittik. Ve bir üniversitede konferans verdi. Konferans esnasında bir cümle sadece slayta yazı yazmış. Sadece kendinize yarışın.
1: Hocam son bir dakika.
0: Evet.
1: 3 evremiz kaldı. 8, 9 ve 10. evre.
0: Evet. O hikayeyi o zaman daha sonra size anlatacağım. O zaman seviye 8 olarak plan. 5 yılı planınızı gayret doğrultusunda yapmak zorundasınız. Ve seviye 9 checklist. Ben buna checklist manifesto diyorum. Hayatınızda yapılan ve yapılacak bütün işleri checklist haline dönüştürmek
1: Bir kontrol
0: zorundasınız.
1: listeniz
0: Evet.
1: olsun.
0: Checklist, kontrol listesi ve seviye 10, feedback. Lütfen geri bildirim yapın.
1: Raporlaştırın,
0: Evet.
1: istatistik, efor, performans göstergesine
0: Evet
1: çevirin.
0: efendim.
1: Evet hocam, yani şahsım olarak ben çok hem bilgilendiğimi, etkilendiğimi ifade etmek isterim. Yani kavramsal olarak da stratejik yaklaşım nedir? İçinde doldurdunuz, hakikaten doyurucu olduğunu
0: Teşekkür
1: ifade
0: ederim.
1: etmek
0: Çok
1: isterim.
0: teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerim, bugün uzman konuğumuz Doktor Bayram Yalçın'la stratejik yönetimi konuştuk. Kendisine katkıları için, paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür
1: Değerli
0: ediyorum.
1: dinleyenler, yapımda Mine Avcı, teknik yapımda Mehmet Acar ve ses kayıtta Semahat Şallı ile bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Hoş kalın, hoşça kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın. Kalın sağlıcakla.

sarı ipek işlenmiş, boncuklarla örülmüş ve ortasında bırakılmış dört köşe bir zemin üzerine altın sırmayla Lübnan yahut Cebeli Lübnan gibi bir diyarın ismi işlenmiş bir yastık, sedef kakmalı bir çift nalın veya daha ziyade alçak topuklu ve yerlere sürünür halde bir çift takunya yahut da üstünde sedef bir ay yıldız bulunan ve neye yaradığı bilinmeyen bir raf. Bu hediyelerin bir kısmı da yenecek ve içecek şeyler olurdu. Mesela nefis olduğunu söylediği bir teneke halep yağı veya kırılmasın diye üstü sepetlenmiş bir binlik ağzınıza layık dediği süzme bal. Annem bunları kilere mutfağa gönderirdi. Biz bu şeylere gülerdik. Halam içini çekerdi. Kendi mazeretini anlatmak için bunlara sanki ne lüzum var, delilik derdi. Annemle halam aralarında bir tek söze bile lüzum olmadan sadece birer bakışla anlaşırlardı. Eniştemiz az dolunup İstanbul'a döner dönmez bir taraftan hemen köşküne yerleşmeye çalışır, bir taraftan da yine tezada düşerek hemen bir başka memuriyet istemeye koşar, hakkına inanır ve bunu elde etmeye çabalardı. O zamanlarda kendi mevkiinde bulunanların tekmil hayatlarında hakim olan his yıldız korkusuydu. Eniştemizin de böyle ikide bir kendisini bir vilayete nasip edip sonra dama taşı gibi kaldıran, sonra başka bir yere konduran yıldıza karşı büyük ve hemen her saniye devam eden bir korkulu saygısı vardı. Öyle ki Çamlıca'daki köşkünün kerevetinde otururken bile bazen Sultan Hamit kendisini görüyormuş gibi vehme kapılır, haline bir ürkeklik gelir ve yapacağından çekinirdi. Fakat yine onun mevkiinde bulunanlar için de yıldızda mutlaka tanıdıklarından bir şefaatçinin bulunması bir kalp kuvveti olurdu. Onlar lüzumlu olursa tövbe kapısı kapanmadan evvel bu şefaat kapısının kendilerine açılacağını ümit ederlerdi. Ancak mütemadiyen bir gidip bir gelen dalgalar halinde ümitten şüpheye, emniyetten emniyetsizliğe varan hislerle bocalarken suya düşüp boğulmaktan korktuğu için deliliği kendisini hiç bırakmadığı bir ihtiyaca sevk etmişti. Yıldız yüksek duvarları arasında saklanarak kocaman imparatorluğun bütün çarklarını işleten, tebaadan her kulun talihini patlatan veya söndüren, korkusunu bir kıta büyüklüğündeki bu yerlerin hepsine salan yıldız bir saray değil, hatta bir mahalle değil, fakat iç içe mahallelerdi. Dış sınırları ta Beşiktaş'ta, Ketenciler Hamamı yanında, Serence Bey yokuşundan, diğer taraftan da belki ta Ihlamur'da yeni mahalleden başlardı. Bunlardan sonra asıl Yıldız Mahallesi gelir, fakat Ortaköy'de Şale Köşkü'nden Çırağan Korusu'na kadar uzanan bu kocaman semtin de asıl bir iç mahallesi daha vardı. İşte bütün bu kapılarda, bu geçitlerdeki bir sürü Arap, Çerkes, Arnavut, kapıcı, tüfekçi, silahşör, asker, yaver, bekçi, nöbetçi ve hafiyelerin insana birer süngü gibi dikilen yahut belli etmemek ister gibi yan yana bakan gözlerinin sürüleri önünden geçmek, eniştemizin dizlerinin bağını çözen ve içine ezinti veren bir korku salardı. Zira bütün bu saray gözleri azametli, çok bilmiş yahut yılan gibi hain bakışlarıyla dışarıdan gelenleri hep suizan erbabı gibi süzerlerdi. Buralardan geçilince küçük küçük ayrı ayrı binalar ve bazen adeta barakamsı yerlerde başkatibin, başmabeyincinin ve sırasıyla sair mabeyincilerin ve katiplerin ayrı veya müşterek daireleri ve yaveran odaları aralarında nasıl sessizce amansız bir entrika havası hüküm sürdüğünü, bendeganlık ananeleri, rica setreleri ve dua cübbeleri arasında nasıl haset, kin, hırs, menfaat ve kıskançlığın süngüleri ve bıçak

yaprakları parıldadığını iyi bilirdi. Öyle ki yıldızda görünmesinin kendisine yarayacağını, resmi mevkiini kuvvetlendireceğini düşünmekle beraber ancak lüzumlu teşekkürler ve resmi günlerde tebrikler için yapılması zaruri ziyaretlerden başkalarına cesaret edemezdi. Yıldız'a mutlaka gitmesi lazım gelince, bundan evvelki geceler gözlerine uyku girmez, büyük bir dua sahasından mırıldanarak, adaklar adayarak geçer ve yıldız kapılarından içeri girince dizlerinde bir boşluk sezerdi. Bütün yıldız bendeganı kendisinin vücudunu, kalıbını görerek burada bulunduğuna hükmedeceklerdi. Halbuki o, yıldıza girer girmez ruhunun korkusundan kalıbını terk ettiğini, başka bir yere uçarak kendisini boş bıraktığını sezerdi. Gördüklerine tebessümler ve temennalar ederdi. Fakat içinden kendi yokluğunu duyarak. Teşekkürler ve dualar ederdi. Fakat kendi sesini bir yabancınınki gibi duyarak. Zira bu muhtelif kapılardan, dehlizlerden geçerek katip, mabeyinci, yaver odalarına girip çıktıkça içinde bulunduğu vaziyeti layıkıyla tahlil edemez, gördüklerinin kimin nesi olduğunu karıştırır, bunların bir kısmının kendisine muarız olacaklarını sanır, düşmanlara rast gelmekten, birinin gözüne batmaktan, bir pot kırmaktan çekinir, bir iftiraya uğramaktan, bir istiskal görmekten korkar, bir hata işleyerek, bir acemilik yaparak, bir halt ederek bunun neticesinde mahvolmaktan ödü kopardı. Ancak yıldızın hudutlarını tekrar aştıktan sonradır ki yavaş yavaş kesafetinin yerine geldiğini ve ruhunun geri döndüğünü hissederdi. Bu ruh haletini ifade içinde ikide bir ''Ya evladım işte böyle ne yaparsın? Yıldız bende yanıyla boşa çıkılır mı?'' derdi. Bütün yıldız cephesini şefaat olunarak, affedilerek yeniden nasb olunmayı, tekmil bu işleri pek iyi beceren ihtiyar babasına bırakırdı. Bunun içindir ki Hacı Vamık Beyefendi saraya bu kadar bağlıyken yine o zamanki ricali devletin hatır sayılırları arasında değildi. O hep Hacı Rakım Efendi'nin mahdumu olarak kalmıştı. Zaten onu seven biz çocukların kendisine beslediğimiz muhabbete ve onu ciddiye alışlarımıza bakmamalısınız. Büyüklerin bizim hislerimize her zaman iştirak etmediklerini, bunların indinde deli eniştemizin itibarı düşük kaldığını ve mesela gece misafirliğine geldiği vakit o zamanki köşk komşusu Şahin Paşa'nın onu nezaketen kabul etmekle beraber ''Öf yine geldi'' der gibi kaşlarını çatarak canının sıkıldığını gizlemediğini senelerden sonra duymuştum. Zira ciddice oturulup konuşulan biraz resmi ve teşrifatlı muhitlerde onun biz çocuklarla beraber olduğu zaman tuhaf ve hoş bulduğumuz huyları çiçeklerini açamıyor, meyvelerini veremiyordu. Deli eniştemizin ihtiyar babası Hacı Rakım Efendi, kısa boylu, tıknaz, pembe tenli, yelpaze gibi açılmış, bembeyaz sakallı, güler yüzlü, ateş gözlü, siyah sert ve çevik bakışlı, o zamanki ricalin sevip saydıkları, yarı mutasavvıf ve yarı da İstanbul'un yetiştirdiği o kelli felli mizaçtan anlar, gönül avlamasını bilir dalgavuklardan biriydi. Ona hürmetle Hacı Rakım Efendi, bazen de Efendi Hazretleri derlerdi. Bu saygının ve sevginin hikmeti neydi, doğrusu pek bilinemezdi. Galiba Rakım Efendi, doğuştan neşeli bir mizaç ustası olduğu, kafası işleri daima yolunda bulunduğu ve göstermesini bildiği için aranırdı. İhtimal ki bazı tabiatlarda hayat sevgisi o kadar şiddetlidir ki, yanlarındakilerine de sirayet eder ve bunlar da neşelendiklerini duyarlar. Onlardan taşan hayat sevgisi o kadar tesirlidir ki, insanın bir melale kapılmış olduğu ve ruhunda bezginlik duyduğu zamanlarda kendilerinin varlığı, daima hayırlı şeyler yolundaki kehanetleri, daima neşeli sözleri, sinirlere birer kadeh kordiyel gibi tesir eder. Hacı Rakım Efendi'nin gözlerini zevkinden yaşartan, sakalını heyecanından titreten iptilası, sarayda nüfuzlu ve mevkileri yüksek olanların karşılarına geçerek ve binbir tuhaflık yaparak onları eğlendirmekti. Bu çeşit çeşit makamlara ancak birer müddet için konan yahut bunlarda senelerce kalanları eğlendirebildiği kadar memnun, güldürebildiği kadar mesut olurdu. O kadar tatlı sözlüydü ki giderken yakında yine teşrif etmesini rica ederlerdi. Kendisi de vükela hazeratını iyice eğlendirip güldürebildiği günlerin akşamında işleri yolunda ve iyi gittiği için kendine bazı mükafatlar bahşeder gibi evindekilere hediye olarak irili ufaklı ve rengarenk kağıtlara sarılı paketlerde bir takım yiyecekler, içecekler alır,

ve bir arabaya binerek İstanbul'un iç mahallelerinden birinde, galiba Zeyrek'te bulunan evine dönerdi. Onu böyle akşamlar paketlerle donanmış arabasında bembeyaz çember sakalıyla geçerken bir iki kere görmüştüm. Öyle ebediyetine kavuşmuş bir hali vardı ki bana hala bir akşam saatinde evine gitmekte devam ediyor gibi geliyor. İşte bu çok tecrübeli, güler yüzlü, gür sakallı, hacı ve sofu şöhretli, tatlı dilli adam, oğlunu kurtarmak lazım geldiği günler yıldız açıyor.

cinaslı fıkralar anlatır, her kulağa hususi metiyeler fısıldar, mesut kehanetlerde bulunur, hayırlı işlerden dem vurur, kolladığı münasip zamanı bulur, eski şark tarihinden bir af ve merhamet misali irad eder, ellerini açarak muhatabının afiyet ve saadetine dua eder, kaşla göz arasında ricasını söyler, ateşli gözleriyle karşısındakini süzerek meramına erer, mazul ve menkup oğlunun yeniden bir memuriyete tayini işini sağlardı. Ve Hikmet-i Hüda oğlu yine Arabistan'ın vilayetlerinden birinde bir memuriyete tayin olunurdu. İşte böylece deli eniştemizin memuriyet hayatı her defasında büsbütün duraklayacağı yerde arızalı seyrine devam ediyorsa bu ancak babasının sayesinde oluyordu. Bunu kendi kerametine değil babasının şefaatine borçluydu. Kendisini ona muhtaç biliyordu. O zamanlarda göremediğim, görebilsem pek şaşacağım ve belki de inanmayacağım bir hakikati şimdi anlıyorum. Meğer 50'sine yaklaşmış eniştemiz, bütün o kelli felli haline, sakalına, rütbesine, üniformasına, nişanlarına, kılıcına rağmen hala aşağı yukarı babasının şımarttığı bir çocuk gibi onun sağlığında bir miras yediydi. Bütün Çamlıca Köşkü de cemiyetin karışık ve gözle görünmeyecek kadar ince bağlarıyla Hacı Rakım Efendi'nin sarayda hatırı sayılan sakalına bağlı kalıyor, o sakalın gölgesine sığınıyordu. ...17. Eniştemizin korkuları. 2. Deli eniştemiz Arabistan vilayetlerinin bilmem hangi birinde defter derken, az dolunup İstanbul'a döndükten sonra kendini yine bir yere tayin ettirmeye uğraştığı bir gün, Fincancılar yokuşunun başında bir hurmacının tablasında üstlerine vuran güneş ışığıyla parıldayan hurmalara uzaktan imrenmiş. Kupkuru bir Arap olan satıcıya fiyatlarını sormakla beraber yakından ezik ve birbirlerine yapışık olduğunu gördüğü hurmaları beğenmeyerek adam kendisine 10 kuruş diye cevap verince, "Hiç bu pis hurmalarda 10 kuruş eder mi?" demiş.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

0: Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırıldı. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum dedi.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu aile ve gençlik fonuyla yuva kuran çiftlere hibe müjdesi verdi.
1: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Erdoğan bölgedeki savaşa rağmen ihracatın Nisan'da güçlü bir performans sergilediğini söyledi.
1: İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki savaşa rağmen ihracatın Nisan'da güçlü bir performans sergilediğini söyledi. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık dedi. Türkiye'nin 26 sektörde ihracatının yükseldiğini belirten Erdoğan, sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv sektörünün liderliğini sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
1: Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in kendisini nerede görmek istediğidir ifadesini kullandı. AB'ye net mesajlar verdi.
1: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
0: Erdoğan, Türkiye'nin küresel anlamda artan gücüne dikkati çekti. Uluslararası sistemde yeni aktörlerin ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.
1: Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
0: Cumhurbaşkanı Orta Doğu'daki savaşın etkileri karşısında Türkiye'nin dayanıklılığına vurgu yaptı.
1: Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz, Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken, ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor.
0: Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Güney Koreli bir kargo gemisi de dahil olmak üzere başka ülkelere ait gemilere saldırılar düzenlediğini söyledi. Güney Kore gemisi dışındakilerde herhangi bir hasar görülmediğini duyurdu. Gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırılması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini belirtti. ABD ordusu da Apache ve Seahawk helikopterlerinin gemilere saldırmaya çalışan 6 küçük İran saldırı botunu batırdığını açıkladı. İran askeri yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri de İran tarafından Fujairah bölgesindeki petrol sanayi alanına saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'dan ateşlenen 4 seyir füzesinin 3'ünün kara sularında önlendiği, birinin denize düştüğü bildirildi. Müzakere çabaları ise sahadaki gerilimin gölgesinde sürüyor. İran'a göre Washington'ın aşırı talepleri diplomasi çabalarını yavaşlatıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yaptığı teklifi inceleyeceğini ancak kabul etmesinin zor olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. İkili görüşmeler gerçekleştirildi. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecinin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.
2: 18 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk Erivan'a. Türkiye, Ermenistan normalleşmesi açısından önemli bir süreç devam ediyor biliyorsunuz. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan barışının, kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi yönünde sağlanan ilerleme. Diğer taraftan da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturuyor. Burası dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi, bir geçiş bölgesi. Güney Kafkasya'da barış ve normalleşme sağlandıkça Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de bütün ülkeler kazançlı çıkacak. Refahın artmasına, ticaretin gelişmesine ve bütün bu ülkelerin ilerlemesine katkıda bulunacak.
0: Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Şanlıurfa'nın Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün daha eğitime ara verildi. Gaziantep'te de 4 ilçedeki 23 okul 2 gün, 1 okulsa 3 gün daha tatil edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 31. oturumda salondaki tartışmalar nedeniyle yarın ertelendi. 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanıyla sanık avukatları arasında yaşanan tartışma duruşmanın sona ermesine yol açtı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Belediyede çalışırken işten çıkarılan şüpheli Ceren Y, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hem başkanın şahsi hem de Yalım Tekstil ile Yalım Petrol şirketlerinin fatura ödemelerini yaptığını ifade etti. Şüpheli ilk operasyonun ardından Özkan Yalım'ın kızı tarafından arandığını ve telefonuyla sim kartını kırıp atmasının istendiğini iddia etti. Uşak'ın Eşme ilçesinde CHP'li belediye başkanı Yılmaz Tozan ve iki belediye çalışanının tutuklandığı irtikap soruşturmasının ayrıntıları netleşmeye başladı. İhbarla başladığı öğrenilen soruşturmada festival harcamaları detaylı incelendi. Yılmaz Tozan'ın şoförünün hesabında 2024-2025 yılları arasında 17 milyon liralık para girişi tespit edildi. Paraların bağış, festival katılım bedeli ve sponsorluk adı altında gönderildiği belirtildi. Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 30 sanık, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve haksız mal edinme ile suçlanıyor. Eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 30 kişinin çeşitli hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte sağanak da etkili oldu. Kocaeli'de Kirazderesi taştı, Karamürsel Caddesi'ndeki alt geçidi su bastı. Mahsur kalan tırın sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sivas, Yozgat, Tokat, Tunceli ve Kars'ta yollar ve tarım alanları su altında kaldı. Bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Düzce'de de yağış köprüleri yıktı. Tarım arazileri ve evleri su bastı. Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı heyelan riski nedeniyle ziyarete kapatıldı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji, yeni ürün tanıtılacak. 5 gün sürecek fuar Türk savunma sanayinin gövde gösterisi olarak niteleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay Leipzig'in yoğun alışveriş noktalarından birinde meydana geldi. Aracın yaya yoluna girerek hızla ilerlediği ifade edildi. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olayın kaza değil saldırı olduğunu açıkladı. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve incelemeye başlattı. Gözaltına alınan sürücünün 33 yaşındaki Alman vatandaşı bir erkek olduğu açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist yarın belli olacak. Beşiktaş saat 20.30'da Tümasoğan Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist yarın belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Erkekler teniste Madrid açık finali dünya bir numarası Jannik Sinner'ın yeni bir zaferine sahne oldu. Sinner finalde karşılaştığı Alman rakibi Alexander Zverev'i üst üste 9. kez mağlup ederek kupaya uzandı. İtalyan raket üst üste 5 Masters turnuvasını da kazanan ilk tenisçi oldu.
3: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Antalya hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 2, İstanbul, İzmir ve Adana 10, Edirne 7, Afyonkarahisar, Bolu ve Erzurum 1, Antalya ve Trabzon 12, Samsun ve Kahramanmaraş 9, Malatya ve Van 5, Diyarbakır 6 derece.
3: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 446 Akdeniz. Atış eğitimi 7 ve 8 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 23 dakika kuzey, 33 derece 23 dakika 20 saniye doğu. 35 derece 33 dakika kuzey, 33 derece 23 dakika 20 saniye doğu. 35 derece 33 dakika kuzey, 33 derece 41 dakika doğu. 35 derece 23 dakika kuzey, 33 derece 41 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 453 Marmara Denizi. Askeri eğitimler 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 31 dakika 56 saniye kuzey, 28 derece 58 saniye doğu. 40 derece 25 dakika 56 saniye kuzey, 28 derece 15 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 24 dakika 56 saniye kuzey, 28 derece 38 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 28 dakika 26 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 29 dakika 26 saniye kuzey, 20

0: 28 derece 30 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 37 dakika 56 saniye kuzey. 28 derece 6 dakika 58 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.
1: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://

www.msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel

0: gecenin içinde.
1: Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece ilk olarak UNESCO'nun somut olmayan kültür mirasları listesinde yer alan ve geniş bir coğrafyada kutlanan Hıdrellez'i karşılayacağız. Müzik 5 Mayıs, yani yarın başlayacak kutlamalarla ilgili detayları Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz bize anlatacak. Hazır Hıdrellez demişken artık tatil konuşmanın da vakti geldi diye düşünüyoruz. Herkes için farklı anlamlar taşıyan tatili ve dinlenmenin önemini klinik psikolog Begüm Ürgüp Yaman bize aktaracak. Tatil kimler için ne anlama geliyor öğrenmeye çalışacağız. Programımızın sonunda da rotamızı Güneydoğu Anadolu bölgesine çevireceğiz. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Şahin, son yıllarda öne çıkan güzergahlar ve farklı alternatifler konusunda deneyimlerini bizimle paylaşacak. Ve sevgili dinleyiciler, sesleriyle anılarda yolculuğa çıkaran sanatçılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Buğulu sesiyle caz ve pop müziğin öncü isimlerinden Ayten Altman şarkılarıyla programımıza eşlik edecek.
2: Anısı güzel sesler.
1: ...1930 yılında İstanbul'da doğan Ayten Altman'ın profesyonel müzik yaşamı 1959 yılında çıkardığı Sayonara adlı taş plakla başladı. Altman'ın çıkış şarkısı ise 1970 yılında geldi. Fecri Ebcioğlu'nun imzasını taşıyan Sensiz Olamam adlı eser Altman'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

0: Sevgili dinleyiciler, 5 Mayıs Orta Asya ve Orta Doğu ve Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Hıdır Ellez'in başlangıç günü, UNESCO somut olmayan kültür mirasları listesinde yer alan anlamı, önemi ve ritüellerini Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dilek Türk Yılmaz'la konuşacağız. Şu anda kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizler de iyiyiz efendim. Bir yarım saat sonra Hıdır Ellez'e gireceğiz efendim 5 Mayıs'ta. Şimdi evet. Bunu konuşmak istiyoruz sizinle. Hıdır Ellez nedir? Neyi sembolize eder? Türk İslam kültüründeki yeri nedir diye sorarak başlayalım.
1: Evet. Yarın 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, sizin de söylediğiniz gibi, Anadolu'dan Balkanlara, hatta Türk dünyasının pek çok köşesinde insanlar aynı anda benzer bir heyecanı paylaşacaklar ve kimi dileklerini gül dalına asacak, kimi toprağa çizdiği küçük sembollerle umutlarını bırakacak. Kimi sadece içinden geçirdiği bir niyeti Hızır'ın bereketine emanet edecek. Çok ortak bir heyecanı yaşayacağız. Bir kadim buluşmaya tekrar şahitlik edeceğiz. Çok geniş bir kültür coğrafyasında, Türk kültür coğrafyasında Hıdır Ellez'i kutlayacağız. Kış mevsiminin sona erip yazın ve baharın gelişini müjdeleyen, doğanın yeniden uyanışının kutlandığı köklü bir mevsimlik geçiş ritüeli ve bahar bayramına bir kez daha şahitlik edeceğiz.
0: Evet.
1: Kavramsal olarak Orta Asya'daki İslamiyet öncesi doğa kültlerinin, İslamiyet'in kabulünden sonra evliya ve ya da peygamber inancıyla sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan çok zengin bir kültür birikimi aslında Hıdır Ellez. Eski halk takvimine göre yılı ikiye bölen bir dönüm noktası yarın yaşayacağımız bugün. 6 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar olan süre Hızır günleri, yani yaz günleri olarak biliniyor. 9 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri, yani kış günleri olarak kabul ediliyor takvimimizde. Hıdır Ellez işte tam bu geçişi bize anlatan bir gün. Bu mevsim bayramları bu ılıman kuşakta yaşayan toplulukların aslında çok kadim geleneklerinden biri. Özellikle doğa ile iç içe yaşamak zorunda olan toplayıcı, avcı, evcil hayvanlara bağlı bir hayat süren ya da tarımla geçinen toplumlarda mevsim bayramları çok özel günler. Türklerde de Hıdır Ellez, İran coğrafyasında Mihrican olarak bilinen aynı bayram, Hristiyanlık dünyasında Paskalya bayramı, bu işte mevsimlik bayramları örnek oluşturan çok kadim bayramlar. Şimdi evet. Hıdır Ellez kelimesiyle isterseniz Çağatay Bey devam edelim. Halk inancında biliyorsunuz darda kalanların, karada olanların yardımcısı olan Hızır'la denizlerin piri olarak kabul edilen İlyas peygamberlerin isimlerinin birleşmesinden doğmuş bir isim Hıdır Ellez. Ve inanışa göre de ölümsüzlük suyunu içerek ebediyete kavuşmuş bu iki ulu şahsiyet. Ve her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece denizle karanın birleştiği bir su kenarında veya bir

0: işte gül ağacının dibinde buluşuyorlar. Ve bu buluşma anı, kavuşma anı tabiatın yeniden dirilişini temsil ediyor. Hızır'ın yeryüzüne ayak bastığı, dokunduğu, her yerin yeşerip canlandığına dair bir inanış var. Bereketleneceğine dair bir düşünce var. Ve anlatılarda genellikle Hızır daha ön planda, biraz İlyas figürü sönük kalıyor tabii ama her ikisi, yani tabiata can veren sıcaklık Hızır'la temsil ediliyor. Su da İlyas'la sembolize ediliyor. Ve bu ikisinin bir araya gelmesinden, buluşmasından doğan bir bereketin, bereketin ve bolluğun sembolize edildiği bir günü yaşayacağız. Bolluk ve bereketin artacağına dair inanışımızın böyle doruklarda olduğu bir günü yaşayacağız yarın inşallah.
1: Evet, peki ritüeller var mı? Sembollerden bahsettik, su oluyor dedik mesela, su
0: evet.
1: Ve bolluk bereketi temsil ediyor. Aynı zamanda mesela bununla ilgili ritüeller yapılıyor. Mesela gülün altına dilekler koymak Kıdırellez'de mi yapılıyordu? Küçükken annemiz bize yaptırıyordu ama bunlar bir ritüel mi?
0: Evet, bunlar Kıdırellez'in çok bilinen ritüellerinin başında geliyor hiç şüphesiz. Şimdi özellikle ateşten atlama, hepimizin aklına gelen ritüellerin başında en karakteristik ve yaygın olan ritüellerinden biri ateşten atlama. Temelde biliyorsunuz kötülüklerden, günahlardan, hastalıklardan arınma inancına dayanıyor aslında ateşten atlama. Çok yakınlarda 21 Mart'ta Nevruz'u biliyorsunuz idrak ettik. Orada da aslında benzer şeyler, ritüellerle karşılaşıyoruz. Temelde yatan niyet hep aynı. Yakılan bu ateşin üzerinden atlayanların işte kışın getirdiği bir uyuşukluk, bir hareketsizlik varsa eğer, bunun üzerimizden atılmasına, dert ve kederlerin ateşe dökülüp yanacağına dair bir inanışla yapıyoruz bunu. Tabii ateşin koruyucu gücüyle işte o kötü enerjinin, nazarın, musibetin uzaklaştırıldığı, atlayanlara hiçbir kötülüğün bulaşmayacağına dair bir inanışla da gerçekleştiriyoruz. Bazı yörelerde hatta ateş sönünce geriye kalan küllerden parmağı alınıp anma sürülmesi de yine kişiyi yıl boyunca nazardan, her tür kötülükten korumaya yönelik bir pratik olarak kendini gösteriyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi işte gül ağacının altına dilek bırakma, dilek dileme yine o çok önemli pratiklerden biri. İnanışa göre gül ağacı dilekleri gökyüzüne ulaştıran bir köprü işlevi görüyor ve Hızır'ın bu ağacın dibine bırakılan dilekleri yerine getireceğine inanılıyor. İşte ev isteyen, araba, mal, mülk isteyen, çocuk sahibi olmak isteyenler bu isteklerinin işte maketlerini çamurdan, kiremitten, tahtadan, bir taştan yaparak veya resimlerini çizerek 5 Mayıs gecesi gül ağacının dibine bırakıyorlar ve genç kızlar mesela kısmet açmak için oynadıkları bir niyet var. Niyet çömleği dedikleri bir çömlek var. Bunda da yine, bunu da yine gül ağacının dibine bırakıyorlar. Ve ertesi sabah maniler eşliğinde bu niyetler çekiliyor.

0: doğayla ve yeşillikle sembolize ediyoruz. Sabahleyin güneş doğmadan önce çiğ düşmüş yeşil çimenlerde yuvarlanmak, doğanın uyanışındaki o canlılığı bedene aktarmak ve uğursuzluklardan arınmak için yapılıyor. Ve kırlardan toplanan 40 çeşit ottan, çiçekten kaynatılan sularla yıkanılıyor, banyo yapılıyor. Ve bu bitkilerin üzerindeki çiğ tanelerinin özellikle yüze sürülmesi kişiye şifa, güzellik ve gençlik kazandırıyor. Yine denizin, nehirin sularına girilmesi, bu sularla el yüz yıkanması. Çünkü suyun bizim kadim kültürümüzde de çok önemli bir yeri var. Su kültürümüz var bizim, yani onun evet. etrafında şekillenen inanışlar var. İslami pratikler de zaten suyun ne kadar kutsal olduğunu bize söylüyor. İslami inanış da bunu bize telkin ediyor. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiğinde suyla ilgili inanışların da Hıdır Ellez içerisinde beraberinde bir takım pratikler geliştirdiğini bize gösteriyor. Hı hı. Yine evlerin kapıları, eşikleri, bahçeleri, dış dünyayla evin mahremiyetini ayıran böyle geçiş mekanları olarak Hıdır Ellez'de çift yönlü bir anlama sahip. Şöyle bir yandan mesela Hızır'ın eve girip bereketini bırakması için Hıdır Ellez gecesi kilitli kapılar, pencereler, yiyecek kapları, erzak ambarları, cüzdanların ağzı açık bırakılıyor. Diğer taraftan da bu geçiş mekanları Hıdır Ellez gecesi aktif olduğuna inanılan bir takım kötü ruhlara karşı da korunması gereken yerler olarak düşünülüyor. İşte hastalıkların evlere, ahırlara, bahçeye girmesini engellemek için kapı eşiklerine, ahır kapılarına ısırgan otu, yemiş diteni gibi böyle soğuk dalları gibi bir takım otlar bırakılıyor ki bunlar da kötü varlıkları uzak tutsun diye yapılıyor bütün bunlar. Bu ritüeller evet. etrafında şekillenen pek çok pratikle Anadolu'da ve kutlanan diğer coğrafyalarda, Türk coğrafyalarında pek çok zengin uygulamayla karşılaşıyoruz evet. Çağatay Bey.
1: Peki özellikle Hıdır Ellez'de yenen yemekler var mıdır? Bir yemek kültürü var mıdır?
0: Evet, aslında Hıdır Ellez'le tabii Hıdır Ellez toplu halde yapılan bir uygulama olduğu için biliyorsunuz toplu yapılan uygulamalara en çok eşlik eden şey yemek kültürüdür. Dolayısıyla burada da yemek kültürü bolluk, bereket ve paylaşma temaları etrafında şekillenen çok zengin bir çeşitlilik gösteriyor. Coğrafyadan coğrafyaya farklılaşan yöresel lezzetler ön plana çıkıyor. Ama en yaygın olarak bilinen galiba Hıdır Ellez ya da hayır pilavı denen kutlamaların, bu Hıdır Ellez kutlamalarının temel yemeği olarak bunu sayabiliriz. Genellikle imece usulüyle ve gönüllülerden toplanan bulgur, et ve yağ ile, tuz ile büyük kazanlarda, açık alanlarda topluca pişirilen yemekler. Kuzu eti, oğlak eti yemek çok yaygın bir yemek pratiği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Hızır'ın ayak bastığı yerlerde otlayan kuzuların etinin sağlık ve canlılık vereceği ile ilgili bir inanış var. Bugün de özellikle kuzu veya oğlak kesilip yenmesi çok yaygın bir adet. Eskişehir, Ege falan bu yörelerde özellikle işte soğan kabuğuyla kaynatılarak boyanmış yumurtalar yine şifa niyetiyle yenebiliyor. Aynı zamanda yumurtanın boyanması bir tohum ritüelini sembolize ettiği için çoğalmayı, bereketi yine çağrıştırıyor. Hı hı. Keşkek yemek çok vazgeçilmez bir gelenek. Kavut dediğimiz işte değirmende çekilip şerbetle yoğrulan buğdaydan yapılan bir yiyecek olarak çok Doğu Anadolu bölgesinde özellikle yaygın bir yemek. Kütahya'da yapılan özel yemekler var. Tokat'ta mesela haşıl yapıldığını biliyoruz. Tahılın kavrulup arpayla pişirildiği bir yemek. Yine Hıdır Ellez'de ön plana çıkıyor. Buna benzer yemekler yapılıyor evet. Anadolu dışındaki coğrafyalarda da mesela Balkanlara gidiyoruz. Gölle denen bir yemek yapıldığını görüyoruz. Makedonya Türkleri arasındaki Makedonlar için çok önemli. Makedonya'da çok yaygın Hıdır Ellez biliyorsunuz. Orada da bir süt tatlısı olan kaymak çina ya da işte yumurtayla yapılan bir börek, yumurtayla sütle yapılan bir börek, süt pite dedikleri bir yemek yine Hıdır Ellez'de son derece etkin biçimde karşımıza evet. çıkıyor.

0: Evet var, böyle özel yemekler de var ama yeşillik yenmesi, otlardan yapılan yemekler yenmesi galiba çok yaygın
1: Evet.
0: geleneklerin başında sayılabilir.
1: Hocam bir de şunu soracağım. Az önce bahsettiniz biraz ritüellerden de ateşten atlamak özellikle. Şimdi Nevruz'da ve Hıdır Ellez'de ateşten atlanıyor ve de karıştırılıyor mesela Hıdır Ellez'de Nevruz'a aslında. Baktığımızda bunların arasında nasıl bir ilişki var, benzerlikler ve farklı yönlerine biraz daha değinsek.
0: Tabii. Hıdrellez evet çoğunlukla birlikte anılıyor. Ben de ateş geleneğini söylerken hemen Nevruz'a atıfta bulundum. Aslında aynı şey değil. Yani Türk kültüründe yılın iki ayrı eşik zamanını temsil ediyor Nevruz ve Hıdrellez. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi Nevruz 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşitlendiği an olarak yani kutlanıyor. İlkbaharın başlangıcı olarak sayılıyor. Hıdrellez ise 5-6 Mayıs, yani 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece olarak kutlanıyor. Yani yaz mevsiminin başlangıcı. Yani Nevruz'la biz baharın gelişini, Hıdrellez'le yazın gelişini kutluyoruz. Nevruz bir yeniden doğuş, ki gece gündüz eşitliği zaten hani takvimsel olarak da doğru bir tarihe tekabül ediyor. Kozmik dengeyi de aslında sembolize ediyoruz Nevruz'u kutlarken. Özellikle Orta Asya'da yeni yılın başlangıcı olarak sayıyoruz. Hıdrellez'de ise ön plana çıkan anlamlar ve işlevler biraz bolluk, bereket, kısmet, dilek ve umut, işte Hızır inancı, ondan yardım ve şifa dileme gibi bir takım pratiklerle kendini daha çok gösteriyor. Bir de tabii coğrafya ve kültürel olarak da bir yayılım bakımından da fark var. Şimdi Nevruz daha çok Orta Asya, İran, Kafkasya bölgesinde daha geniş ve daha kadim bir coğrafyada kendini gösterirken Hıdrellez'i Anadolu, Balkanlar ve onun çevresi daha çok Batı Türklerinin dünyasında yaygın bir gelenek olarak görüyoruz. Ama ritüeller bakımından baktığımızda işte ateşten atlama, yumurta boyama, belki işte demir dövme Nevruz'da farklı bir ritüel olarak karşımıza çıkabilir. Ama diğer işte dilek dileme, ateşten atlama, su ve yeşillikle temas, kısmet açma pratikleri bakımından birbirine yakın uygulamalar görüyoruz. Ama hani bir de tabii şu var, Hıdrellez'de İslami unsurlarla şekillenmiş bir halk inancının eski bahar ritüelleriyle birlikte kaynaşmasıyla ortaya çıkan bir daha girift bir yapı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle farklılıklar var. Ama dediğim gibi bu ılıman iklim kuşağında yer alan toplumların hemen hemen hepsinde, yani dört mevsimi yaşayan milletlerin hemen hepsinde bu tip mevsim bayramları var. Türk
1: Evet.
0: kültürü de bunu hem baharın başlangıcı hem yazın başlangıcı şeklinde çok net bir şekilde belirlemiş durumda.
1: Evet hocam bir de dijitalleşen ve şeyleşen bir dünyada bu tür kutlamaları nasıl bir gelecek bekliyor diye sorsak.
0: Evet, haklısınız. Bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız artık. Hıdrellez çünkü yani kadim bir gelenek ama günümüzde ne yazık ki toplumsal yapıdaki değişimler, köyden kente göç, küreselleşmenin etkisi, geleneksel dokusunda her şeyde olduğu gibi Hıdrellez'de de ciddi bir dönüşüm yaşatıyor tabii ki. Geçmişte kırsal alanlarda doğayla iç içe, inanç ve ritüel odaklı kutlanan bir bayram ama kentsel yaşamın artmasıyla birlikte eski canlılığını kısmen yitirmiş diyelim, umutsuz konuşmayalım. Büyük şehirlerde dar kalıplara sıkışarak biraz unutulmaya başladı ne yazık ki. Şehirleşmeyle birlikte geleneksel kutlama mekanları olan bir kere Hıdırlık Tepeler kent planlamasında kendine yer bulamıyor artık. Çünkü Hıdrellez'in kutlandığı yerler her şehirde var olan o Hıdırlık Tepelerdi. Bu Hıdırlıkların kent planlamasına kendine yer bulamaması insanların kendi oluşturdukları kültürel mekanları terk etmek zorunda bıraktı onları. Gelenek kente taşınınca biraz zorlaştı tabii ki. Bu mekansal kopuş tabii ki Hıdrellez'in barındırdığı o kutsal ve mistik içeriğin de biraz yerini seküler bir eğlence anlayışına bıraktı hiç şüphesiz. Günümüzde bu Hıdrellez pratikleri geçmişteki kutsal arınma veya inanç odaklı dileklerden ziyade modern kent insanının aslında doğaya duyduğu özlemi giderdiği, biraz heyecan ve eğlence arayışına dönüştüğü sembolik bir piknik veya şenlik formatına dönüşmüş durumda. Şehirleşmenin en belirgin sonucu olarak da işte bu organik ve imece usulü bir halk buluşmasından çıktığını görüyoruz Sıdrellez'in. Biraz daha planlı bir festivalleşmeye, kurumsallaşma sürecine girdi. Belediyeler özellikle 90'lı yıllardan itibaren belediyeler, vakıflar, özel organizasyon şirketleri kutlamaları büyük oranda üstlendi. Etkinlikler böyle biletli, evet, davetiyeli, önceden belirlenmiş programlar dahilinde yapılmaya başlandı ki hani geleneğin aslında özünde böyle bir şey yok. Kendiliğinden biliyorsunuz, yani halkın kendi katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikken artık buna dönüşmeye başladı. O yüzden biraz hani bunlarla ilgili işte karnavallar, sirkler, konserler gibi şenliklerin odak noktasının buraya kaydığını düşünüyoruz. Hı hı. Yani ruhani bir doğa bayramından çok turistik ve kültürel bir ekonomi alanına çevrildiğini ne şahit oluyoruz. Evet. Bunun karşısında tabii ki bu işte kaybolmaya yüz tutan geleneğin özünü korumak, bu evrensel mirası geleceğe aktarmak amacıyla uluslararası düzeyde sizin programın başında söylediğiniz gibi önemli bir adım atıldı. 2017 yılında Türkiye, evet, ve Kuzey Makedonya'nın ortak girişimiyle Sıdrellez Bahar Bayramı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Hı hı. Tabii ki bu tescil geleneğin yalnızca yerel bir eğlence aracı değil, aynı zamanda yaşatılması, korunması gereken bir ortak miras olduğunun da kabulü anlamına geliyor. Küresel çapta bir gücü olduğu anlamına geliyor. Bu sayede de tabii geleneğin popüler kültüre kurban gitmesinin engellenmesinin aslında biraz engellenmesi sağlandı. Kültürel bellek olarak sürdürülebilirliği de güvence altına alınmış oldu. Tabii bu çok önemli bir adım Sıdrellez'in biraz önce sözünü...
1: Evet. Evet. Değerli dinleyiciler, Sıdrellez'i konuşuyoruz. Hattımızda bir problem yaşandı. Tekrar bağlayacağız değerli hocamızı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dilek Türk Yılmaz telefon hattımızda efendim. Bugün 5 Mayıs'a doğru yol alıyoruz. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece Sıdrellez olarak kutlanıyor. Birçok etkinlik yapılıyor tabii ki bu anlamda da. Ateşten atlayarak mesela törenler başlıyor. Ve tabii ki Nevruz'da da aynı şekilde oluyor. Ama tabii ki ikisinin arasındaki farkı değerli hocamız bize aktardı. Birçok da ritüel var. Özellikle ben küçükken hatırlıyorum. Böyle kağıtlara çizerdik istediğimizi. Böyle sınır, dilek hakkınızda sınır yok mesela. Yazıyla ya da kalemle bir şeyler çiziyorsunuz. O yıl gerçekleşmesini istediğiniz dualarınızı, dileklerinizi yazıyorsunuz. Bir gül ağacının altına bırakıyorsunuz. Ertesi günde onu alıp mesela biz suya atardık. Hocamız böyle bir tören eşliğinde, mahalleler eşliğinde açıklanabileceğini, açılabileceğini de belirtti. Aldı ertesi günde alıp istediğiniz gibi oradan gül ağacının altından alıyorsunuz ve o yıl bekliyorsunuz efendim, dileklerimiz olacak mı olmayacak mı? Bizim için küçükken güzel etkinliklerdi. Şimdi o günlere döndük hocamız anlatırken, değerli Dilek Türk Yılmaz anlatırken o günleri hatırladık biz de efendim böyle. Muhtemelen yarın da aynı etkinlikleri yapacağım. Tabii küçükken çok fazla hatırlamıyorduk ama şimdi bakalım dualarımız kabul olacak mı bu sene, bir deneyelim. Hocamızı da dinlemeye devam edelim. Hocam tekrar merhaba.
0: Merhaba, evet. Çağatay Bey.
1: UNESCO'ya girmenin anlamını anlatıyorduk, evet, hocam. Biraz devam edebiliriz isterseniz.
0: Evet, o sözlerimi tamamlamıştım. Bilmiyorum tam, hı-hı, olarak duyuldu mu ama belki şununla sürenin de sonuna yaklaştık, öyle zannediyorum. Sıdrellez'in, evet, toplumsal boyutundan da ben bahsetmek istiyorum. Çünkü son dönemlerde yaşadığımız talihsiz mevzular da belki bunu konuşmayı gerekli kılıyor. Sıdrellez normal zamanlarda kendi gündelik hayat telaşımızdayken bizi aynı amaç etrafında toplayarak sosyal bağlarımızı da güçlendiriyor ve onarıyor. Bu çok önemli bir şey. Dargınlar barışıyor. Mesela şenlik alanlarında husumeti bulunan köyler bir araya getirilerek barıştırılıyorlar. Eğlence ortamında zengin fakir, yöneten yönetilen ayrımı geçici de olsa ortadan kalkıyor. Dolayısıyla tabakalar arası sosyal eşitlik sağlanıyor ve toplumsal barış güçleniyor. Yeni dostluklar, aileler dostluklar kuruluyor. Gençler kamusal alanda bir araya gelip birbirlerini tanımalarına meşru bir zemin hazırlanıyor Sıdrellez vesilesiyle. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler. Grup yani bir gruba ait olmanın ne kadar önemli

0: olduğunu hissediyoruz. Bireyler yalnız olmadıklarını hissediyorlar her bayram ritüelinde olduğu gibi. Birlikte dilek dilemek bizi kendi iç kaygılarımızdan uzaklaştırıyor. Kışın getirdiği o melankoliden biraz kurtuluyoruz. Toplumun bir parçası olmanın verdiği güven ve coşkuyla ruhsal bir sağlığın da yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla bu şenlik, birliktelik, birlikte dilek dileme pratikleri sadece bir eğlence değil, bizi böyle umudumuzu, bereketi, yaşama sevincini kolektif bir inançla bizde yeniden inşa ediyor. Bu bakımdan da toplumsal kimliği pekiştirmesi açısından da çok kıymetli buluyorum ben Hıdır Ellez, Nevruz gibi bayramları, dini bayramları. Evet. Hepsi bizim için çok kıymetli şeyler.
1: Evet hocam, veda edeceğiz dilerseniz ama veda etmeden önce de şunu duyurmak istiyoruz. TRT radyolarında da programlar yapıyorsunuz. Kısaca bunlardan da bahsederseniz değerli dinleyicilerimiz de sizi dinleyebilirler.
0: Çok teşekkür ederim Çağatay Bey. Evet, TRT radyolarıyla yaklaşık 10 yıl önce böyle yolum kesişti çok talihli bir şekilde. Esvaplı Türküler programıyla başladığım o yolculuğa şu anda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kültür Otağı programıyla devam ediyorum. İki yapımcı arkadaşımla birlikte Meltem Çetinkök Avşar ve Feyza Öztoprak Kaptı. Onlarla birlikte yolculuğum devam ediyor. O yüzden kendimi ailemizin küçük bir parçası olarak sayıyorum TRT ailesinin. Çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan ve TRT'de program yapıyor olmaktan. Çok teşekkür ederim.
1: Ne
0: sağ
1: güzel.
0: Olun.
1: Hangi gün ve günler ya da saatler hatırlatırsak isterseniz.
0: Salı günleri saat 15.05'te Kültür Otağı programı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Evet.
0: Buradaki dinleyicilerimizi oraya da davet ediyorum.
1: Mutlaka dinliyorlardır efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi geceler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gönlünüzden geçen tüm güzel dileklerin yolunu bulmasını, bereketin, sağlığın, umudun hayatınıza yerleşmesini diliyorum ben de bu Hıdır Ellez gecesi vesilesiyle.
1: Ne güzel bir dilek oldu efendim. Teşekkür ediyoruz biz de size. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler Çağatay Bey. İyi geceler.
1: Sağ olun, iyi geceler. Değerli dinleyiciler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dilek Türk Yılmaz telefon hattımızdaydı. Aktardığı güzel, kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, bizi anılarda yolculuğa çıkaran Ayten Alpman'ı dinlemeye devam ediyoruz. Ayten Alpman denince birçoğumuz aklına gelen ilk şarkı hiç kuşkusuz Memleketim. Sanatçının 1972 yılında seslendirdiği bu şarkı bir süre sonra adeta marş özelliğini kazandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında TRT'de sıkça çalınanca şarkıya olan ilgi en üst seviyeye çıktı. Orijinal müziği Fransız Mirel Mathieu'nun La Veugle adlı şarkısından alınan eserin sözlerini Fikret Şenes yazdı.

0: Değerli dinleyiciler, memleketim dedik ama tek başımıza kaldık burada. Unutulmaz bir sesi ve yorumu olan Ayten Alpman, Tek Başına adlı şarkısıyla sizlerleydi. Bizi 1974 yılına götürdü. İtalyan Lucio Albertelli'nin Da Troppo Tempo adıyla bestelediği şarkıyı Ülkü Aker Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. Eser Ayten Alpman'ın en çok bilinen ve sevilen şarkılarından biri oldu. Tek Başına dedi. Tek Başına tatilde güzeldir değil mi hocam? Size soralım.
1: Tek başına tatil güzeldir tabii.
0: Böyle kafa dinlemek, memleketimizi gezerek tek başına seyahatler, özellikle şu son dönemde de tatillere tek başına çıkmak, böyle uzun uzun yol yapmak da gayet güzeldir ve tabii ki güldüğünü duyduğunuz konuğumuz stüdyoda efendim. Hoş geldiniz Begüm Ürgüp Yaman, klinik psikolog.
1: Merhabalar Çağatay Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizdeyiz. Tek başınıza tatili sever misiniz o zaman? Size soralım.
1: Şimdi tabii tek başına tatil aslında çok fazla romantize de edilen bir konu. Evet. Fakat tabii ki de yararlı bir şey, yararlı olabilir. Hatta bazı insanlar için özellikle başkalarına çok bakım veren ya da hayatın temposunda kendini kaybetmiş insanlar için çok da yararlı bir eylemdir. Çünkü tek başına tatilde kişi kendi ritmini daha net duyar. Ne zaman acıktığını, ne zaman yorulduğunu, nereye gitmek istediğini, neyi istemediğini başkasına göre değil sadece kendine göre belirler. Bu basit gibi görünen bir şey ama kendilik hissi açısından çok önemlidir.
0: Biraz zor geliyor mesela bana böyle tek başına tatile çıkmak. Hani bir yanımda birisinin olmasını isterim gezerken. Bir şeyler
1: ya, tabii
0: konuşmak
1: ki de bu
0: isterim.
1: Aslında,
0: ya da bu bizim Türk toplumunun
1: evet,
0: yapısı mı böyle acaba?
1: Tamamen kişisel tercihlerden ileri gelen bir şey. Bir de bu tabii ki de herkese de uygun bir şey değildir aslında. Yani ondan lafıma başlarken çok da romantize etmemek lazım dedim. Çünkü evet, herkes için her dönemde iyi gelmeyen bir aktivite olabilir. Mesela yoğun yaz, ayrılık, depresif duygu durumu, yoğun kaygı ya da sürekli zihinsel rüminasyon varsa yalnız tatil dinlendirici değil, aksine zorlayıcı bir durum haline geliyor.

0: Burada da şu
1: Gelebilir.
0: oluyor o zaman, tatilin psikolojisi gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Tatil psikolojisi diye bir şey var mı?
1: Tabii ki de tatil, ama burada şimdi yalnız tatil zorlayıcı derken şunu da belirtmek isterim. Çünkü dışarıdan dış uyaranlar azaldığında iç ses daha çok duyuluyor ve bu iç ses de böyle sıkıntılı durumda olan bireyleri etkileyebiliyor. Ondan bu yalnız tatil olayına dikkat
0: Biraz dikkat
1: etmek
0: etmek gerekiyor.
1: lazım.
0: Peki o zaman tatil nedir diye sorsak hocam. Tek bir anlamı var mıdır
1: Şimdi
0: yani öyle
1: tatil tabii
0: tanımladığımızda?
1: çok geniş bir kavram. Çoğumuzun zihninde böyle bir valiz, bir yolculuk, belki uzun zamandır beklenen birkaç boş gün canlanabilir. Ama psikolojik açıdan tabii tatil bundan biraz daha derin bir şey. Tatil insanın yalnızca bulunduğu yerden değil, bazen kendi içindeki sürekli yetişme, başarma, cevap verme ve kontrol etme halinden de uzaklaşabilmesidir. Yani tatilin tek bir anlamı vardır diyemeyiz. Çünkü bir kişi için tatil sessizliktir, gölgede oturmaktır, dinlenmektir, hiçbir şey yapmamaktır. Bir başkası için yeni bir şehir görmek, müze gezmek, sokaklarda kaybolmak, zihni yeni uyaranlara bulamak, bunlarla beslenmektir. Yani tatil herkesin aynı manzaraya bakması değil, herkesin kendi yorgunluğuna uygun bir iyileşme biçimi bulmasıdır
0: Evet, aslında
1: diyebiliriz.
0: baktığımızda mesela kültür gezmeleri oluyor, deniz tatili oluyor, kışın ayrıca bir tatil oluyor. Sadece bir yere gidip böyle
1: Tabii.
0: kitap okumak da mesela bir tatilin yerine geçebilir mi?
1: Tabii ki de hiçbir yere gitmemek de bir tatildir. Sadece durmak da bir tatildir. Burada tabii kişinin kendi, yani zaten tatil kelimesinin kökenine baktığımızda askıya almak, durdurmak anlamı var. Yani bu çok anlamlı bir şey, çünkü tatil aslında hayatı tamamen bırakmak demek değil. Sadece günlük hayatın, telaşın, sürekli üretken olma baskısının bir süreliğine bunu askıya almamız
0: Peki
1: demektir.
0: bunun bir süresi var mı mesela tek başımıza, hani tatil o zaman aslında bir yere, hep biz bir yere gitmek. Özellikle yaz tatili, kış tatili diye bir kavram var ya bizde. Okullar tatil önce hop bir yere gidiyoruz. Ya denize, ya köye, memlekete bir yere gidip kafamızı dinleyip geliyoruz. Siz de dediniz ya aslında bir yere gitmek değil, olduğun yerde de bir tatile ayrılabilirsin. Bunun bir süresi olabilir mi mesela? 2 günlük bir inzivaya çekilip orada bir kitap okuyarak, bir ibadet yaparak bir
1: Tabii.
0: tatil gerçekleştirmiş olabiliyor muyuz mesela?
1: Tabii ki tatilin böyle herkes için ideal bir süresi yoktur. Kimi insan için 3 günlük kaçış bile çok büyük bir tatil gibi gelirken, kimi insan upuzun bir tatilden bile dinlenmeden dönebiliyor. Yani burada mesele süre değil, biraz tatilin niteliği oluyor. Zihnin rutininden kopması yaklaşık birkaç gün alabiliyor. Bu yüzden çok kısa tatiller böyle bir ısınma, ancak bir ısınma gibi olabiliyor. Ama iyi tasarlanmış bir hafta sonu da insanı canlandırabilir. Yani uzun tatil otomatik olarak daha iyi tatil anlamına gelmiyor.
0: Evet. Peki insan bir tatile ihtiyacı olduğunu nasıl anlar? Hiç anlamamak veya bu ihtiyacı hissetmemekte olabiliyor mu?
1: İnsan tatile ihtiyacı olduğunu çoğu zaman önce bedeninden anlar. Uyku kalitesi düşer, sabah uyanınca dinlenmemiş hissedebilir, baş ağrıları, kas gerginlikleri, mide sorunları, dikkat dağınıklıkları, bu gibi şeylerle aslında beden "ben artık tatil istiyorum" diyebiliyor. Tahammül azalıyor, basit kararlar bile yorucu hale gelebiliyor. Bazen kişi "ben çok yoruldum" diye açıkça fark etmez, ama davranışları bunu göstermeye başlar. Daha sabırsız olur, daha alıngan olur, hayatı daha mekanize yaşamaya başlar. Sevdiği şeylerden aldığı keyifler azalır. Bir de çok önemli bir nokta var. İnsan bazen yorulduğunu bilmiyor. Sadece daha sert, daha tahammülsüz ve daha donuk biri haline geliyor, ama yorulduğunun farkında olmuyor. Ha, bir de hiç tatil ihtiyacı hissetmemek de mümkün. Tabii böyle durumlar da var, ama bu sağlıklı bir durum olduğu anlamına gelmiyor. Bazı insanlar kronik strese o kadar alışık ki yüksek gerilim halini artık o kadar normalize etmiştir ki, hani rahat olmanın anlamını bile unutmuştur. Dinlenmiş halin nasıl bir hal olduğunu unuttuğu için yorulduğunu da ayırt edemiyor. Bir de başka bir durum var. Bazı insanlar da dinlendiği zaman kendini suçlu hissediyor.
0: Evet.
1: Çünkü kimliğini üretken olmak üzerinden, güçlü görünmek üzerinden, sorumluluk almak, hep bir şeylere yetişmek üzerinden kurgulamıştır. Böyle olduğunda da durduğunda sanki hep bir şeyler eksik kalacak, değersizleşecek gibi yanıltıcı hislere girebiliyor.
0: Evet, bunlar da bunlara girmemeliyiz aslında baktığımızda, değil mi?
1: Tabii ki de
0: neysek,
1: yavaşlamaktan korkmamamız lazım.
0: Hı-hı.
1: Çünkü yavaşlamaktan da korkabiliyoruz. Çünkü yavaşladığımız zaman kaygılarımızla, iç seslerimizle yalnız kalıyoruz. Kendimizi kaptırıyoruz, o streslik döngünün içinde kaybediyoruz. Zihnimizi o şekilde duymamaya çalışıyoruz. Tabii bu da sağlıklı bir durum olmuyor.
0: Evet. Peki bir iyi bir tatilin sırrı var mıdır baktığımızda?
1: İyi bir tatilin sırrı lüks, uzaklık ya da kusursuz plan değildir tabii ki de. İyi tatilin sırrı kişinin neye ihtiyaç duyduğunu doğru okuyabilmesinden ileri geliyor aslında. Çünkü herkes aynı şekilde yorulmaz, aynı şekilde dinlenmez. Bazı insanlar kalabalıktan, sesten, sosyal ilişkiden, sürekli program yapmaktan yorulmuştur. Onlar için iyi tatil sadeleşmektir. Daha az konuşmak, daha az plan yapmak gibi. Ama bazı insan da tek düzelikten yorulmuştur. Onlar için yeni yerler görmek, başka sokaklarda yürümek, farklı kültürlere temas etmek toparlayıcı olabilir. Burada tabii kişilik özellikleri devreye girer. Daha içe dönük biri için iyi tatil, sessizlik, daha kişisel alan olabilir. Dışa dönük biri için yeni insanlar, hareket, canlı mekanlar, sosyal temas iyi gelebilir. Bu yüzden iyi tatil herkesin aynı reçeteye uyması değil, kişinin kendi sinir sistemine uygun bir ritim bulmasıdır aslında.
0: Aslında burada da baktığımızda kişinin kendini bilmesi temelde yatan şey oluyor mu hocam?
1: Tabii ki de
0: yani...
1: çok önemli bir şey. Kişinin kendini tanıması, kendi neyi isteyip neyi istemediğini iyi analiz etmesi. Çünkü bunlar bilinmediği zaman tatil dediğimiz olgu bile yapılacaklar listesinin bir dekor değiştirmiş hali, başka bir haline geliyor. Bu da olmamalıdır. Yani iyi tatili nitelendirecek olursam psikolojik olarak, zihinsel olarak uzaklaşabilmek çok önemli bir faktör. Beden tatildeyken zihin hala işteyse, iş yerindeki mesajlardaysa, sorumluluklardaysa tatilden verim almayı beklememiz çok bekleyemeyiz o tatilden verim almayı.
0: Evet, şimdi zihin uzaklaştığında bütün işlerden ve kendinize, dediniz ya ki tek başımıza kaldığımızda biraz da kendimize dönüyoruz.
1: Evet.
0: Kendimizi konuşuyoruz. Aslında bunun iyileştirici bir yönü var mıdır?
1: Tabii
0: kendini
1: ki.
0: Keşfetmesi gibi bir durum söz konusu mudur?
1: Tabii ki de, özellikle tatil gibi zamanlarda insanın kendini keşfetmesi, kendinin isteklerini, ritmini, tam da tatil gibi zamanlarda aslında insan kendini konumlandırabiliyor, tanıyabiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden tatiller insanın kendini tanıması için de biçilmiş kaftandır gerçekten.
0: Bir de tatilde mesela bir sürü alınan karar var. Orada gezerken, bir okurken, denize girerken ya da yürürken bir tarihi bir anıya baktığınızda zihninizde birçok şey oluşuyor. Ve diyorsunuz ki döndüğümde şunu yapmayacağım. Bu pazartesi diyetleri gibi. Bunu yapmayacağım, şunu yapacağım, bunları yapacağım. Şimdi bu düşüncelerimiz döndüğümüzde ikinci günde, üçüncü günde uçuyor gidiyor. Çoğunu
1: tabii
0: gerçekleştiremiyoruz. Buna ne diyoruz yani? Bunun bir adı var mıdır?
1: Yani burada tabii tatil sırasında dopamin, serotonin dengemiz inanılmaz yükselmiş, inanılmaz böyle yüksek noktalara gelmiş oluyor. Tatilden döndüğümüz zaman bir tatil sonrası hüznü üzerimize çekiyor ve evet, böyle bir sendrom zaten psikolojik olarak da var. Ama bunu tabii ki de şöyle bir ayrım yapmak lazım. Bu her zaman bir klinik bozukluk değildir. Çoğu zaman bir geçiş zorlanmasıdır.
0: Hı hı.
1: Tatilde beden, zihin daha yavaş, daha özgür bir ritme alıştığı için sonra birdenbire hayatın gerçekleri ve sorumluluklarıyla yüzleşince tatilde aldığımız kararlar,
0: hı hı,
1: tatilde verdiğimiz sözler bir anda unutulup gidebiliyor.
0: Evet, evet. Şimdi bir de tatilin süresini konuştuk. Aslında tatilin süresi olmaz ama 2-3 günden uzun olması tercihimizdir baktığımızda. Şimdi peki tatil süresinde ne olursa tatil bir bozguna uğrayabilir.
1: Yani şimdi tatile tabii ki de birlikte çıktığımız insanlar çok önemli.
0: Evet. Bunu nasıl
1: Bu
0: seçeceğiz mesela?
1: hususta yani açıkçası tatile çıkarken ben bu insanı ne kadar seviyorumdan ziyade benzer tempolarda mı dinleniyoruz, para harcama konusunda uyumlu muyuz, plan bozulduğunda esneyebiliyor muyuz, birlikte susabiliyor muyuz, biri yorulduğunda diğeri bunu anlayabiliyor mu gibi çok başka kriterlere bakmamız gerekiyor.
0: Bir de arkadaşını tatilde tanırsın gibi diye bir söz
1: tabii
0: var.
1: Ki de
0: Yani
1: yani
0: yolda tanırsın, tatilde
1: tatiller
0: tanırsın.
1: ilişkilerin bir adeta laboratuvarı gibidir. Zaten tatili bozguna uğratan sebeplerden biri de zaten bu açmazlar, bu anlaşmazlıklar ve beklenti farkları. Yani biri sabah erken kalkmak, gezmek ister, diğeri uyuyup dinlenmek ister. Bu da tabii ki de bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Bir de çiftler ve arkadaşlar olarak tatile gittiğimizde demin de dediğiniz gibi birbirimizi başka bir düzeyde tanıyoruz.
0: Evet.
1: Sadece romantizm ya da eğlence değil, sabır, esneklik, para anlayışı, zaman kullanımı, kriz yönetimi gibi daha bir sürü parametre orada devreye giriyor. Tatil tabii ki de bir ilişkiyi bozmaz ama çoğu zaman tatilde ilişkide zaten var olan ritim farkları,
0: evet,
1: beklenti çatışmaları tatilde kendini belli eder.
0: Yıllarca böyle dost olup tatile
1: Tabii.
0: gittikten sonra görüşmeyen arkadaşlar
1: Tabii
0: tanıyorum
1: bu
0: hocam.
1: çok çok yaygın.
0: Evet.
1: Yani o yüzden evet tatil birini tanımak için.
0: Evet. Peki bunu nasıl planlayacağız? Ya bu sorunların oluşmaması için önceden o arkadaşımızla tatile çıkmamayı ya da bir anlaşmaya varmak için bir sözleşme mi imzalamamız lazım? Ne yapmamız lazım?
1: Yani tabii ki de bunun en basit yolu aslında karşımızdaki kişiyle açık iletişimde olmak. Tatile çıkmadan önce bunları dürüst bir beklenti konuşması yaparak üstesinden gelebiliriz. Bu tatilden ne bekliyoruz? Dinlenmek mi istiyoruz, gezmek mi istiyoruz? Bütçemiz ne olacak? Her şeyi beraber mi yapacağız yoksa ayrı zamanlarımız olacak mı? Plan değişirse hani ne yapacağız gibi hani konuşmalarla hani aslında bunlar ilişkiyi, arkadaşlığımızı ya da ilişkimizi bozan şeyler değil. Tam tersine bizim duygusal sigortamız oluyor bu konuşmaları baştan yapmak.
0: Evet, bir de böyle kalabalık ekiplerle ya da kalabalık ailelerle gittiğinizde, 3-5 aile gittiğinizde mutlaka bir şey belirlemek lazım. Öncü arkadaş ya da öncü aile. Çünkü onun çok faydası oluyor. Mesela hemen devreye girip bir plan yapıp
1: Evet.
0: onun peşinden gitmek ya da hesabı hemen orada hallediyor. Sonrasında dağıtıyor,
1: Çünkü
0: bir
1: plansız
0: paylaşım yapıyor.
1: kalmak da
0: Evet.
1: orada stres sebebi olabiliyor. Böyle bir anda ne yapacağını bilmez halde. O yüzden o önce arkadaş
0: Evet.
1: konusunda haklısınız.
0: Bir de mesela şu an mesela özellikle hani ben tatil yapıyorum deyip giderken başlayan paylaşımlar belli sosyal platformlarda ve attığı adımdan aldığı nefese yediği yemeğe kadar paylaşılanlar var. Şimdi bu kişi aslında baktığımızda bir tatil yapmış oluyor mu? Aslında uzaklaşmış oluyor mu? Hani o dediğimiz noktaya dönüyoruz. Zihinden, buradan, anlardan uzaklaşmaya buna tatil yapmış diyebiliyor
1: Ya
0: muyuz?
1: evet ne yazık ki yani artık kanayan bir yaramız bir noktada sosyal medya. Elbette fotoğraf çekmek, güzel bir anı paylaşmak ya da sevdiklerimize nerede olduğumuzu göstermek tek başına sorun değil. İnsan paylaşarak bağ kuran bir varlıktır. Bir manzarayı, bir sofrayı onu paylaşmak sosyal temasın bir parçası olabilir. Burada önemli olan fotoğraf çekmek değil, fotoğraf çekerken kendi deneyimimizden kopup kopmadığımızdır. Bir kare bazen anıyı koruyabilir ama 100 kare bazen anının içine girmemizi engeller. Tatil yaşanan bir deneyim olmaktan çıkıp sürekli sergilenen bir performansa dönüşürse orada psikolojik dinlenme zaten otomatikman azalıyor. Kişi bedenen sahilde olabilir ama zihinde hala onay arayışında bildirimlerde, gündemde ya da başkalarının bakışında zihin sürekli dikkat halinde dinlenemiyor.
0: Aslında o zaman sadece tatile değil de günümüzde baktığımızda da çok fazla herhangi bir dinlenme değil, anı yaşamama. Yani hep orada yaşama gibi bir, sosyal medyada yaşama gibi bir durum söz konusu.
1: Tabii.
0: Çünkü her anını paylaşan insanlar oldukça fazla.
1: Tabii ki de yani baktığımız zaman hani sosyolojik olarak buna tabii performans tatili diyoruz böyle durumlarda. Yani tatil yalnızca yaşanan bir şey değil artık.

0: artık gösterilen bir şeye dönüşüyor. Manzara görülmekten çok hani kadraja alınıyor sadece. Yemek tadılmaktan çok paylaşılacak bir görüntüye dönüşüyor. Kişi ben bu anı nasıl yaşıyorum demiyor. Bu an nasıl görünecek diye düşünmeye başlıyor. Bu da zihni bölüyor. Çünkü dikkatimiz zaten çok sınırlı bir kaynak. Bir yandan denize, sohbete, doğaya bunlara odaklanmaya çalışırken diğer yandan beğeni, yorum bunları düşünüyorsak zihin tam olarak dinlenme moduna geçemiyor. Ben şu anda yani şu kişi kendini şunu sorabilir. Ben şu anda deneyimin içinde miyim? Yoksa deneyimi dışarıdan nasıl göründüğü üzerinden mi yaşıyorum?
1: Evet, o zaman burada mesela biz ve ben dengesini tatilde nasıl sağlayabiliriz?
0: Şimdi bu çok önemli çünkü tatil ilişkilerde hem yakınlığı hem de sınırları oldukça görünür kılıyor. Biz ortak alanlar demektir. Birlikte yemek, yürümek, bir yer görmek bunlar ilişkiyi besler. Ama ben alanı da en az bunun kadar önemlidir. Kişinin kendi başına kitap okuması, yürüyüş yapması, düşünmesi bir psikolojik ihtiyaçtır. Sağlıklı bir biz için nefes alabilen bir bene ihtiyaç vardır. Tatilde çiftlerin ya da arkadaşların her anı birlikte geçirmesi gerekmez. Hatta bazen bu yakınlığı arttırmak yerine yorgunluk ve gerilim de yaratan bir şeydir. Çiftlerde şöyle bir yanılgıyı çok fazla görüyoruz. Tatile birlikte çıktıysak her şeyi de birlikte yapmak zorundayız. Halbuki sağlıklı bağlanma sürekli yapışıklık değildir. Yakınlık kişisel alanı yok etmek anlamına gelmemeli. Bağlanma kuramı açısından da sağlıklı yakınlık kişinin hem bağ kurmasını hem kendi ayrı benliğini koruyabilmesini içerir. Yani iyi ilişki iki kişinin birbirine karışması değil, temas ederken kendiliğini kaybetmemesidir.
1: Evet, peki bu mesela tatile giden çiftlerde özellikle en çok devamlı vakit geçirmeyi isteyen taraf kadınlar mı oluyor, erkekler mi oluyor hocam baktığımız zaman?
0: Yani bu tabii ki de çok değişken. Burada tabii ki de çok net bir cinsiyet şeyi söyleyemem ama genelde galiba kadınlarda yani kendi danışan profilimden bunun çıkarımını yapabilirim. Genelde kadınlarımız biraz daha bu konularda daha baskıcı bir
1: Peki mesela
0: tutumsuz
1: özellikle tatil
0: olabiliyorlar.
1: zamanında mı böyle bir yapışkanlık dediğimiz kavram oluşuyor, yoksa aslında yaşadıkları şehirde de yaşadıkları rutinlerde de mi bunlar hep beraber olmak isteyen kişiler?
0: Yani bu da tabii ki de çok kişisel bir durum. Belki de o kişinin yapısı böyledir. Sürekli yapışık bir düzen istiyordur. Tatilde de yapışıktır. Normal gündelik hayatında da yapışıktır. Ama bazı çiftler var gerçekten de hani gündelik hayatta o kadar birbirlerini göremiyorlar ki tek beraber vakit geçirecekleri ortam o tatil oluyor. İşte burada mesela hanımefendilerin beklentileri daha başka olurken beyefendiler biraz daha bireysel odaklı olmaya çalışabiliyorlar. İşte yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Tatile çıkmadan önce tatilin niteliğini doğru belirleyebilmek,
1: Evet, aslında
0: beklenti yönetimini yapabilmek burada çok önemli.
1: arkadaşlarla değil de sadece eşimizle de tatile çıkıyorsak onunla da beklentilerimizi konuşma
0: Tabii,
1: anlamında
0: bu
1: dengeyi kurma açısından.
0: tabii ki de. Yani burada sınırları doğru belirlemek önemli. Çünkü tatil sadece bir arada yapışık yaşamak değil. Herkes kendi alanında, aynı ortamda bile bireysel olabilmektir. Zaten sağlıklı ilişki de buralardan ileri
1: Evet.
0: gelmektedir.
1: Peki mesela tek başına tatilden bahsettik girişte hemen. Peki yarar ve zararlarına baktığımızda var mıdır bir yararı, zararı tek başına tatilin ya da
0: Yani
1: nelerdir?
0: genel olarak yarar zarardan çok bunun zamanlamasıyla alakalı yarardan ve zarardan konuşabiliriz. Bir de kişinin yalnızlığı nasıl değerlendirmesiyle tabii ki de alakalı bir durum. Yalnız kalabilme kapasitesi burada kişilerin çok önemli. Çünkü yalnızlık bazı insanlar için özgürlük alanı olabilirken ya bazı durumlarda da kaygının yankı odası gibi bir şeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla yararı tabii ki de bireyin kendini tanıması, kendi ritmini duyabilmesi, ritmini ayarlayabilmesi, kendilik halinde böyle tek başına kalabilmesi, bunlar yararlı şeyler. Ama demin de dediğim gibi zamanlaması,

0: kaygı durumu, işte yaşadığı bir depresif süreç var mı vesaire, bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Bir de tatili yaptık. Güzel de geçirdik zamanı. Evet, her şey güzel geçti ama bir de sonra döndük dükkana.
0: Evet.
1: Tatil sonrası sendromu diye bir şey var mıdır? Varsa bunu en aza indirmek için neler yapabiliriz?
0: Var tabii ki de tatil sonrası hüznü var. Şimdi bunu azaltmak için birkaç öneri tabii ki de olabilir. Şimdi mümkünse tatilden döner dönmez sabah işe başlamamak tabii ki
1: Evet.
0: de.
1: Ama bunu şey iyi geçmiş bir tatil çıkmış
0: Tabii
1: oluyor değil mi?
0: iyi.
1: Kötü bir tatil geçmişse oh şükür bir
0: Tabii.
1: evime kavuştum diye
0: Şimdi tatil
1: dönebiliriz
0: güzel geçti. Döndük.
1: yani.
0: Ertesi gün hani hemen işe başlamamak tabii. Araya bir tampon gün koymak çok değerlidir. O gün ev düzeni, işte zihnin toparlanması için yani bir hazırlık günü şart. İkincisi de dönüş haftasının ilk günleri ve mümkün olduğunca hafif planlamaya çalışmak. İşte en zorlayıcı toplantıları, en kritik kararları hemen ilk güne koymamak yararlı oluyor. Bir de şunu önerebilirim. Tatilden küçük bir parçayı gündelik hayata taşımak. Mesela tatilde iyi gelen bir sabah kahvesi, akşam yürüyüşü, kitap okuma. Yani tatilde de yaptığımız bir şeyi tatil sonrasında da devam ettirebilmek bunlar yararlı olabiliyor. Çünkü tatil tamamen öteki dünya gibi yaşarsak dönüşü de çok sert oluyor.
1: Evet.
0: Hani onun tatilin ruhundan küçük parçaları gündelik hayatımıza taşıyabiliriz.
1: Evet.
0: Tabii bir miktar hüzün de iyidir yani tatilin kıymetini
1: Tekrar böyle
0: anlamamız
1: tadı damağımızda
0: için.
1: kalsın ki tekrar tatiller yapalım o zaman hocam.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi? Peki böyle eklemek istediğiniz ne var hocam? Son olarak böyle tatil yapmayı düşünenlere, plan yapmak isteyenlere, eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla veya tek başına
0: Mutlaka
1: neler
0: açık
1: tavsiye edersiniz?
0: iletişimde, kendileriyle de açık iletişimde olsunlar derim. Ben yalnız tatil istiyor muyum? Buna hazır mıyım? Ya da bu insanla tatili istiyor muyum? O kişiyle karşılıklı konuşup beklenti yönetimini yapmak, tatilin modeline karar vermek. Bunlar açık bir şekilde konuşulmalı. Ya şu tatil hayatın dışına çıkmak değil. Yani biraz daha hayata daha yumuşak, daha dayanıklı ve daha canlı dönebilmek yani hayata. Ondan tatil çok gerekli
1: Bizim de bir
0: gerçekten.
1: tatile ihtiyacımız var mı?
0: İhtiyacımız
1: Peki
0: var.
1: tatil şehrinde yaşayanlar gerçekten tatilde sayılırlar mı? Çünkü biz İzmir'de yaşıyoruz. Mesela diyorlar ki size hep tatil.
0: Bu biraz da kanıksamayla alakalı. Şimdi tabii ki de biz İzmir'in denizini, işte sahilini artık o kadar kanıksadık ki biz burayı çok tatil gözüyle algılayamıyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden burada algıların da çok önemi var. Bizim için burası çalıştığımız, koşturduğumuz, yetiştiğimiz yer.
1: Evet, biz de tatil
0: Ondan
1: yapmak için başka bir yere, başka bir şehre gidiyoruz aslında
0: tabii biz de
1: baktığımızda.
0: aslında gidiyoruz. Yani sahil de olsa yine yer değiştiriyoruz.
1: Evet. Hocam bir de şöyle kısaca sizin bir projeniz vardı data verileriyle ilgili ilerleyen zamanlarda yayından önce
0: Evet,
1: bahsetmiştik.
0: yayından
1: Şöyle
0: önce.
1: kısaca bir bahsetseniz
0: Evet,
1: nedir bu?
0: şimdi tabii ki de artık yeni nesil psikoloji de datalardan, verilerden diyeyim nasibini aldı artık. Yapay zeka, teknoloji bizim mesleğimize de sirayet etti. Dolayısıyla ben de bu işin ucundan tutmak için davranışsal veri bilimi üzerine yeni bir uzmanla çalışmaya başladım diyeyim. Bununla alakalı şu anda projeler geliştiriyorum. Python üzerinden kodlamalar yapıp verileri toplayıp bunlar üzerine psikolojik yorumlamalarım, psikolojik ve sosyolojik yorumlamalarımı getiriyorum. Şu an bu şekilde bir ilerleme fazındayım.
1: Ya teknolojiyi psikolojinin içerisine dahil edecek ve kodlama da olacak
0: Tabii
1: anladığım kadarıyla. Yani yapay
0: kodlamada,
1: zeka gibi
0: yapay
1: unsur
0: zeka hepsi,
1: kullanılacak mı?
0: yani buna birazcık behavioral data science diyebiliriz, davranışsal veri bilimi. Bu da veri biliminin bir alt
1: Nerede kullanılacak mesela
0: bilimi
1: bunlar?
0: diyeyim. Ya bu açıkçası benim kendi mekansal bir projelerim vardı, önceden
1: Buradan projeyi
0: konuşuyorduk.
1: açıklamayalım. Sonra projeler önemli, fikirler
0: Evet,
1: önemli.
0: yani burada daha yüksek, nasıl diyeyim, geniş çaplı projelerden daha çabuk verim elde etmeyi düşünüyorum. Çünkü
1: Evet, güzel.
0: 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi değil de binlerce kişinin verileriyle hareket edebileceğim bir alan olduğunu düşünüyorum. Ondan ilgimi çekiyor.
1: Evet, teknolojiyi de mesleğinizle birlikte devam ettirmeyi hedefliyorsunuz anladığım
0: evet,
1: kadarıyla.
0: şu anda böyle
1: Evet.
0: görünüyor.
1: O zaman teşekkür ederim bize
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum
1: Bu
0: Çağatay
1: saatte bize
0: Bey.
1: eşlik ettiniz. Sağ olun, stüdyomuza geldiniz. Değerli dinleyiciler, klinik psikolog Begüm Ürgüp Yaman stüdyomuzdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Tatil dedik değerli dinleyiciler, tatile gittik, tek başımıza gittik, eşimizle dostumuzla gittik ve dedik ki memleketimden güzel bir yer var mı? Gezersek memleketimizi gezelim dedik ve bunu yıllar önce de Ayten Alpman söylemiş. Aklımıza ilk gelen şarkısı hiç kuşkusuz Memleketim kendisinden dinliyoruz efendim.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, klinik psikolog Begüm Ürgüp Yaman'a tatile ilgili değerlendirme için teşekkür ediyoruz. Tatili daha bir somutlaştırıyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesine uzanıyoruz. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Şahin telefon hattımızda yeni rotalar ve alternatif güzergahlar için bize rehberlik edecek bu gece. Merhaba.
2: İyi geceler, merhabalar.
1: Nasılsınız efendim? Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim. İyi yayınlar. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Sizlerin sesini duydukça efendim daha iyi oluyoruz böyle. Şimdi Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanısınız efendim. Biraz da sizi tanımak isteriz. Sabri Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?
2: Hemen söyleyeyim. Ben minik bir düzeltme yapmak isterim. Ben Şanlıurfa Yönetim Kurulu Turist Rehberleri Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Benim bir üstüm var. Ben vekilliğimi yapıyorum. Yönetim Kurulundayım ayrıca.
1: Tamam, güzel. Efendim, başkan vekili.
2: Adım Sabri Şahin.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışıyorum. Lisanslı profesyonel turist rehberiyim, ülkesel rehberim.
1: Evet.
0: İngilizce dilinde rehberlik yapıyorum, ayrıca Türkçe dilinde. Yaklaşık bir 6 yıldır rehberlik mesleğini icra ediyorum. Özellikle Güneydoğu ve Anadolu bölgesinde çalışıyorum.
1: Evet.
0: Kendimle ilgili bunlar söylemek
1: Şimdi
0: isterim.
1: Şimdi baktığımızda bölgesel bir rehbersiniz hocam. Peki bölgesel bir rehber olmanın özelliklerini sorsak size nelerdir Sabri Bey?
0: Bizim Şanlıurfa Rehberler Odamızın aslında bir ibaresi bölgesel rehberler odası ibaresi var. Ama buraya bağlı çalışan rehberler ülkesel rehber de olabiliyor. Ben bütün Türkiye'de hizmet veren, bütün 7 bölgenin eğitimini almış bir rehberim. Benim gibi birçok arkadaşım var bu bölgede. Yani ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışan, dünyada insanlar ülkemizi gezmeye, görmeye geldiklerinde direkt bizimle muhatap oldukları için biz ne kadar iyi anlatabilirsek, kendimizi ne kadar iyi tanıtabilirsek, ülkemizin güzelliklerini, kültürel mirasını ne kadar iyi anlatabilirsek insanların hafızasında o kadar yer alır ve bu anlamda sürdürülebilirliği de o kadar artmış olur. Bizim misyonumuz dünya insanlarıyla ülkemizin güzelliklerini buluşturmak, onların bu bölgenin güzelliklerini, bu bölgenin tarihini, kültürünü, coğrafyasını, flora ve faunasını gelip görüp deneyimlemelerini sağlamaya için aracılık eden bir anlamda kültür elçileriyiz diyebilirim.
1: Evet, ne güzel anlattınız efendim. Peki baktığımızda mesela turlarda mesela sadece bir şehir olarak mı yer alıyor? Böyle ağırlıklı çalıştığınız bölge olarak bakacak olursak. Yoksa bir bölgede birkaç şehir olarak mı dolaşılıyor? Nasıl oluyor bir tur?
0: Biraz açmak isterim bu konuyu. Şimdi bizim ülkemiz çok zengin bir ülke.
1: Evet.
0: Kaleleriyle, çeşitli hayvanlarıyla, flora faunasıyla, limanlarıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla çok çok önemli bir ülke. Ama biraz spesifik olarak bizim bölgeden, Güneydoğu ve Anadolu bölgesinden bahsettiğimizde aslında dünyadaki insanlara, insanoğluna öncülük etmiş, örnek olmuş birçok yeni, birçok icadın, birçok dünyaya, dünya insanlarına öncülük etmiş buluşun burada ortaya çıktığını söyleyebilirim. Dolayısıyla ben ağırlıkla bu bölgede çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bölgenin zenginliklerini anlatmak, burayı tanıtmak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarihini, kültürünü, inanç sistemlerini, dillerini, sosyal yaşantısını anlatmak zaten bir hayli zamanımı alıyor. Dolayısıyla diğer bölgelere açıkçası çok gidemiyorum, çok çalışamıyorum.
1: Evet.
0: Biraz Güneydoğu Anadolu bölgesinin özelliklerini, evet, güzelliklerini anlatmak isterim sizlere.
1: Elbette.
0: Burası dünyanın en önemli kara parçalarından birisi. Çünkü baktığımızda henüz dünyada tarih bilimi ortaya çıkmamışken yaklaşık 500 yıl önce Sümer medeniyeti burada cuneiform dediğimiz çivi yazısını bularak çok önemli bir şeye imza atıyorlar ve tarih dediğimiz bilimi ortaya çıkarıyorlar. Yine dünyanın ilk ay tapıcılarının, ilk güneş tapıcılarının burada olduğunu biliyoruz. Dünyanın ilk ticaret kolonilerinin burada Asurlar tarafından ticaretin yapıldığını biliyoruz. Dünyanın en önemli rotalarından biri olan İpek Yolu dediğimiz, tarihteki en önemli Çin'den başlayıp Hindistan'dan geçen, oradan Anadolu'ya bağlanan ve Avrupa'ya kadar devam eden çok önemli bir ticaret yolunun buradan geçmesinden dolayı bölgemiz çok çok önemli bir bölge.

0: yaymaya başladığında dünyanın ilk Hristiyanlığı kabul eden topluluklarından biri olan Süryanilerin, Abgar Krallığı'nın merkezi olması hasebiyle çok önemli bir ülke, bir bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Araplara sorduğunuzda burayı El Cezire diye tanımlarlar. Süryanilere, Hristiyanlara sorduğunuzda buraya Beyt Nahreyn derler. Türkler buraya Bereketli Hilal derler. Fertile Crescent diye çevirirler İngilizceye. Evet. Ama buranın orijinal ismi, esas ismi Greklerden gelir. Tarihte Yunanlar buraya Mezopotamos demişler. İki nehir arasında kalan bölge, Dicle ve Fırat nehirleri. Dolayısıyla tarihte çok çok önemli bir yeri olan, dünya arkeolojisine en çok ciddi bir dikkatini çeken bir bölge olması bakımından bütün turizm alanlarına hitap edebilen bir zengin bölgeden bahsediyoruz. Ben de bu bölgenin bir rehberi, bir yüzü olarak insanlara hizmet etmeye çalışıyorum.
1: Evet, peki mesela bölgeyi gezen yerli veya yabancı turistlerin en çok şaşırdığı unsurlar nelerdir? Yanlış bildiğini fark ettiğiniz bilgiler nelerdir?
0: Şimdi şöyle, açıkçası 10 yıllardır, belki 2000 yılından beri burada çok fazla dizi çekilir. Türk dizilerinin böyle özellikle bu ağalık sistemini biraz irdeleyen, biraz onun üzerinde ne odaklanan bazı dizilerle beraber hem burası çok çok ünlenmiştir, çok fazla insanların ilgisini çekip çok fazla bir reklam yapılmıştır bununla ilgili, ama içeriklerine baktığımızda birazcık buranın kültürünü farklı yansıtması, biraz bazı alanlarda eksik olması, burayı çok fazla olduğu gibi tanıtamamasından dolayı insanlar buraya geldiğinde bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Yani o dizilerde özellikle o ağalık sistemi, feodal yapı üzerine odaklandığı için bu diziler, insanlar buraya geldiğinde sanki sosyal yaşam, günlük hayatta böyleymiş gibi bir algıyla gelip biraz şaşırabiliyorlar.
1: Evet.
0: Burayı aslında böyle uçsuz bucaksız bir çöl gibi düşünenler, tahayyül edenler buraya geldiklerinde aslında burada dünyanın en önemli uygarlıklarının Asurlardan Akkadlara, Keldanilerden Kıptilere, Marunilerden Asurilere, Nasturilere, Akkadlara kadar birçok medeniyetin, dünyanın en önemli medeniyetlerinin buradan doğduğunu gördüklerinde yine şaşırabiliyorlar.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin, 25 peygamberin 8'inin 9'unun bu bölgede yaşamış olması, bazılarının kabrinin burada olması insanları şaşırtabiliyor. Bu bölgenin zengin yemek kültürü, gastronomik

0: Ya bölgemiz her anlamda çok çok zengin bir bölge gerçekten.
1: Peki baktığımızda Sabri Bey, şimdi dizilerin böyle yanlış bir aktarımı var ya da farklı anlatıyorlar, farklı bir anlatımları var. Ama bu dizilerin oraya gelen turistlerin ilgisini çekmesini, artırmasını sağlıyor mu baktığımızda?
0: Popüler kültür başka bir şey Çağatay Bey. Ya popüler kültür bizim için bu dizilerin yapmış olduğu reklam ve tanıtım tabii ki çok kıymetli, çok değerli. Sizin sorunuz özel olarak insanların şaşırdığı bir şey üzerine olduğu için ben bu şekilde bir açıklama yaptım. Biz bundan çok muzdarip değiliz.
1: Yok yok, ben de zaten
0: Açıkçası.
1: o soruyu geçtik, başka soruyla devam ediyorum. Turizme katkısı oluyor mu diye devam etmek istedim.
0: Kesinlikle katkısı oluyor tabii ki. Yani ben bugün bile işte 2 gün, 3 gündür bu bölgede gezdirdiğim batıdan gelen misafirlerin sadece ülkemiz içinden değil, dünyanın birçok yerinden gelen insanların özellikle bu dizi platolarının çekildiği yerleri, bu özel kalker taşından yapılmış konakları, pansiyonları görmeye geldiklerini görünce tabii ki çok ciddi bir katkısının olduğunu söyleyebilirim. Bu yadsınamaz bir gerçek.
1: Evet, peki bu mesela konaklama potansiyeline yansıyor mu? Konaklamada sorun yaşıyor mu gelen ziyaretçiler?
0: Cansay Bey, maalesef turizmin çok aşırı olduğu yerlerde, overdose olduğu yerlerde bazen büyük problemlerle karşılaşabiliyoruz. Örneğin yatak kapasitesi çok eksik kalabiliyor. Bu büyük bir problem yaratabiliyor. Yeme içme mekanlarının kalitesi düşebiliyor. Çünkü yetiştiremiyorlar. Bu büyük bir problem yaratabiliyor. Onun dışında trafik sorunu çok ciddi bir sorun. Özellikle ben Mardin merkezde yaşadığım için burada ciddi bir su sorunu var. Bir de aşırı bir yükleme olduğunda bu problem 2 katına çıkıyor ve bu artık insanları yıldırabiliyor gerçekten, canından bezdirebiliyor. Bu tarz negatif şeyleri var turizmin ama turizmin kaçınılmaz şeylerinden biridir. Bir kenti çok iyi tanıtıyorsanız, oraya insanların gelmesini istiyorsanız, oraya memleketinizi, bölgenizi tanıtmak istiyorsanız bunun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Turizm sofistike bir şekilde düşünülüp sadece bir yerden değil birçok farklı yerden bakılıp ciddi planlamaların yapılması gereken bir alan. Bacası dememizin sebebi bu aslında.
1: Sabri Bey, peki mesela son zamanlarda gastronomi unsuru da turizm potansiyelini de artırdı. Şimdi hizmet verdiğiniz bölgenin potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz gastronomi anlamına bakacak olursak?
0: Buranın gastronomisi çok zengin, mutfağı çok zengin. Çünkü çok çeşitli, çok önemli kalemlerimiz var. Önemli yemek çeşitlerimiz var. Yiyecek içecek anlamında çok önemli bir yerdeyiz. Burası, bu bölge özellikle Mardin, Urfa tarafları et kültürünün çok zengin olduğu bir yer. Gaziantep'e baktığımızda 500'ün üzerinde yemek çeşidiyle, yiyecek içecek çeşidiyle dünya gastronomi ağında olan önemli bir kent. Buranın yiyecek içecek potansiyeli o kadar gelişmiş ki bazı mekanlar yurt dışına çok uzak noktalara, örneğin Amerika gibi yerlere, buranın o tescilli markası, tescilli yiyeceği olan baklavayı ve kebabı gönderebiliyorlar. Buranın Süryaniler sayesinde onların bu işi çok geliştirmesi ve insanlara tanıtmasıyla beraber çok ciddi bir pizza kültürü var. Ayrıca milyonlarca fıstık ağacıyla beraber burada çok ciddi bir fıstık üretimi var ve bu güzel, lezzetli meyveyi biz tüm yemeklerimizde neredeyse kullanabiliyoruz. Yani gastronomi anlamında

0: Türkiye'nin tercih edilen en önemli bölgelerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, mesela
0: Neydi?
1: yemeklerden de örnekler verelim. Tatlılardan, fıstıklardan verdik ama mesela ciğer,
0: Mesela
1: kadayıf.
0: Mardin özelinde
1: Hı.
0: baktığımızda buranın çok güzel bir ana yemeği var. Kaburga dolması.
1: Hı.
0: Kuzunun ön kolundan yapılır. Kuzunun ön kolu kesilir. İçi harç doldurulur. Baharatlarla beraber karıştırılmış olan çok güzel bir pilavla saatlerce kaynatılır veya fırında pişirilir. Çok güzel bir Mardin yemeğidir. Mardin'in en popüler yemeklerinden birisi. Ayrıca tembusek dediğimiz lahmacunun kapalı hali olan
1: Hı.
0: güzel bir yemeğimiz var. Bununla beraber Arapça isimi olan bazı önemli yemeklerimiz var. Mesela encasiye yemeği, firkiye yemeği gibi erikli yani
1: Hı.
0: ve çorbalı yani gibi yemeklerimiz var. Diyarbakır'ın ciğeri ülke sınırlarını aşmış durumda.
1: Evet.
0: Şanlıurfa'nın sade kebabı çok çok meşhur. Gaziantep'e baktığımızda yine Gaziantep'in baklavası ülke sınırlarının dışına çıkmış çok önemli bir lezzetimiz. Gastronomi anlamında. Yine
1: Evet.
0: Antep fıstığımız çok değerli. Şöyle Diyarbakır'a baktığımızda neredeyse boyu kilosu 60-70 kiloya varan çok lezzetli karpuzlarımız var. Kulakhanelerde yetişen. Bununla beraber Diyarbakır'ın burma kadayıfından bahsedebilirim.
1: Evet.
0: Bütün bu özel yemekler
1: Siz bunları anlatırken Burhan Bey de böyle iç çekti bayağı. Kendisi de o bölgeden Erganili efendim. Böyle bayağı canı çekti sanırım. Evet. Şimdi peki şunu da soralım. Yerli ve yabancı turist oranına baktığımızda hangileri daha ağır geliyor ya da mevsimsel olarak değişiyor mu bu yerli yabancı turist oranları?
0: Şimdi şöyle açıklayayım Saat abi. Bizim bölgemizde Mezopotamya altın üçgeni dediğimiz bir alan var. Üç tane ili kapsayan. Bunlardan biri Şanlıurfa, biri Diyarbakır, bir diğeri Mardin. Bölgemiz malumunuz karasal iklim olan bir yer ve yazları çok çok sıcak olan, kışları da oldukça sert ve yağışlı geçen bir bölge olduğu için ben her ne kadar bunu çok kullanmak istemesem de bu bir gerçeğimiz. Maalesef mevsimlik bir şeyimiz var, bir turizm potansiyelimiz var. Özellikle ilkbahar aylarında Mart'ın sonu Nisan'ın başından Haziran'ın sonuna kadar yoğun turizm sezonumuz var. Sonra bir miktar düşüşe geçer. Eylül başıyla beraber tekrardan yükselir, çok yoğun geçer ve Kasım'ın sonlarına kadar devam eder. Bu turizm hareketliliği bize yılda bir 6-7 ay sağlam çalışma imkanı sunar. Mezopotamya altın üçgeninden bahsettim. Biri Şanlıurfa dedim. Özellikle inanç turizminin ve son yıllarda Taştepe'ler projesiyle beraber Göbekli Tepe gibi, Karahan Tepe gibi dünyanın en zengin neolitik buluntularının ortaya çıktığı alanlarla beraber yabancı profili çok fazla artmaya başladı. Çünkü yabancılar özellikle bu arkeolojiyle ilgilenen insanlar dünyanın her yerinden Şanlıurfa'ya akın etmeye başladılar. Bakıyorsunuz İslam
1: Sami Bey,
0: alemi
1: süremizin de
0: açısından
1: sonuna geldik. İsterseniz şöyle birkaç cümleyle veda edelim size. Ne söylemek istersiniz? Şöyle ufacık böyle 20 saniyemiz kaldı.
0: çok hızlı söyleyeyim. Size çok teşekkür ediyorum bu imkanı tanıdığınız için. Daha önce bölgemize gelmemiş olan bütün misafirlerimizi bölgemizin güzelliklerini görmeleri için bizler turizm elçileri olarak onları bekliyoruz. Sevgiyle, saygıyla hizmet etmek için hazır bulunuyoruz.
1: Evet.
0: Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bizi dinleyen tüm misafirlere de sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun
1: Sağ olun.
0: Çağatay Bey. Duran Bey'e selamlar. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. İyi akşamlar. Değerli dinleyiciler, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sabri Şahin telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Türk müziğinin önemli isimlerinden Ayten Alpman 20 Nisan 2012'de aramızdan ayrıldı. Alpman'ın 2007 yılında seslendirdiği sözleri ve bestesi İlhan Şeşen'e ait Sen Benim Şarkılarımsın adlı eserle veda ediyoruz sizlere. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Nurşen Gazi ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Eğer sizlerin kulaklarında, ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği, küresel bir aktör olamaz sözlerine dikkati çekti. Duran, Türkiye bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte denklemleri etkileyen bir konumdadır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin, Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız, dedi. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler 2 ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefonla nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 237 araç ve 93 taşınmaza da el konuldu. Aydın merkezli 7 ildeki operasyondaysa yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para akladıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Meloni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Stratejik ortaklık vurgusu yapılan görüşmede enerji, savunma ve bölgesel işbirliği konuları öne çıktı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Sami Yılmaz Türk Edibe Sulari'den derledi, Meliha Güneş söylüyor. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir.

Muzaffer Sarı Sözer'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Erzurum çarşı pazar içinde bir kız gezer.

Nejat Buhara'nın derlemiş olduğu Samsun türküsünü Zeynep Başkan yorumluyor. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı.

Programımızda sırada bir Kayseri türküsü var. Ahmet Sezgin, Ahmet Gazi Ayhan'dan derledi. Orhan Akalmaz'dan bu güzel türküyü dinliyoruz. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

Muzaffer Sarı Sözer'in Cafer Kırmızı'dan derlediği Erzurum türküsüyle Sevcan Orhan sizlerle. Adalardan çıktım yayan, kardeş atlı bacı yayan.

Polis Akar Süyait Sivas türküsüyle Emel Taşçıoğlu huzurlarınızda. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Günay Şimşek'in Murat Çobanoğlu'ndan derlediği Kars türküsünü Selma Geçer söylüyor. Neyine güvenem yalan dünyanın, Kerem'i yandırıp kül etmedi mi?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün gürültünün ve haklılık iddiasının en yüksek perdeden yankılandığı o anlarda sergilenen en asil duruşu, susarak tartışmayı, büyütmemeyi ve sessizliğin o vakır gücünü konuşacağız. İnsan ilişkilerinde bazen öyle anlar gelir ki kelimeler artık birer iletişim aracı olmaktan çıkar ve birer silaha dönüşür. Öfkenin dili esir aldığı, seslerin yükseldiği ve kalplerin arasına o görünmez ama keskin duvarların örüldüğü o kritik eşik anında nezaket bize şöyle fısıldar: "Şimdi susma vaktidir." Susmak o anda bir yenilgi ya da bir zayıflık değil. Aksine fırtınanın ortasında kendi sükunetini koruyan bir ruhun en büyük zaferidir. Tartışmayı büyütmemek için geri çekilen her söz aslında o ilişkiyi kurtarmak için atılmış dev bir adımdır. Fransız düşünür, sessizliğin bazen en ağır sözden daha fazla anlam taşıdığına dikkat çeker. Ona göre susmak bir yokluk değil, aksine bir mevcudiyet biçimidir. Bir tartışma sırasında karşılık vermek yerine susmayı seçmek, muhatabınıza

0: Sana karşı biriktirdiğim kelimelerim var ama seninle olan bağımı o kelimeleri savurmaktan daha çok önemsiyorum demektir. Immanuel Levinas'ın o meşhur ötekine karşı sorumluluk felsefesi tam da bu anda devreye giriyor. Tartışmanın harareti içinde muhatabımızın onurunu korumak, kendi haklılığımızı ispatlamaktan çok daha mühim bir nezaket borcudur. Eğitim bilinci ve filozof John Dewey, iletişimin sadece mesaj iletmek değil, bir paylaşım olduğunu söyler. Tartışma kontrolden çıktığında paylaşım durur. Geriye sadece karşılıklı bir çarpışma kalır. İşte o an susmak, o çarpışmayı durduran bir kalkandır. Bauman'ın da kastettiği o kırılgan bağları koparmamak için sözün şehvetine kapılmadan geri durabilmek gerekmektedir. Bilge bir ruh, haklı çıkmanın gururunu, kalp kırmamanın huzuruna feda etmeyi bilir. Sessizlik, öfkenin ateşini söndüren serin bir su gibidir. Kadim bilgeliğin söz gümüşse sükut altındır düsturu en çok da bu fırtınalı anlar için söylenmiş olmalıdır. Bir tartışmada en son sözü söyleme yarışı aslında egoların bir savaşıdır. Nezaket sahibi bir insan bu savaşa dahil olmayacak kadar vakur, karşısındakinin öfkesini dindirmeyi bekleyecek kadar da sabırlıdır. Albert Camus'un da belirttiği gibi insan söyledikleri kadar söyleyemedikleriyle de insandır. Söyleyebileceğimiz binlerce kırıcı cümle varken onları zihnimizin sessiz odalarına hapsetmek ruhumuzun ulaştığı o görkemli olgunluğun nişanesidir. Nezaket mevsiminde bugün tansiyonun yükseldiği o ilk saniyede nefesimizi tutup sükuta sığınmayı deneyelim. Bir tartışmayı sessizlikle söndürmek muhatabınıza yapılabilecek en büyük iyiliktir. Henry Bergson'un her yayınımızda bir pusula gibi yolumuzu aydınlatan o eşsiz sözünü de bir daha hatırlatalım. Kibarlık ruhun görkemidir ve bu görkem kendisini en çok haklıyken bile susmayı bilen, tartışmanın gürültüsünde nezaketini kaybetmeyen asil ruhlarda belli eder. Bugün sessizliği değil, zarafetimizi yükseltelim. Unutmayalım, sessizlikle kazanılan bir barış, zaferlerin en büyüğüdür. Kalbimiz sükunetle, sözümüz sadece şifayla dolsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize sükutun bilgeliğiyle bezenmiş, huzur dolu bir ömür diliyoruz. Nezaketin ve sessizliğin asaletinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Astım, çocuk, genç, yaşlı olmak üzere her yaş grubunu etkileyen bir hastalık. Astımın çok sık görülmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk salı günü ya da 5 Mayıs astım haftası olarak astım günü, dünya astım günü olarak değerlendirilmekte.

0: Konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Türk Toraks Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Profesör Doktor Oğuz Kılınç bizimle olacak. Etiket okuma, besin günlüğünü tutma ve besin değeri yüksek alternatiflerle beslenme, alerjik reaksiyonları önlemek ve sağlıklı gelişimi sürdürmek açısından oldukça önemli. Diyetisyen Seminur Fındıkçı bizimle olacak programın ikinci bölümünde. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugün solunum yollarımızın kronik bir rahatsızlığı olan astım konusunda farkındalığı artırmak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla konuşacağız. Solunum sağlığımızı ve astım yönetimini uzmanımızla detaylıca ele almaya çalışacağız. Konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Genel Başkan Yardımcısı, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Oğuz Kılınç. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Sayın hocam, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız bugün?
2: Sağ olun. Yaşamın ritmine devam etmeye çalışıyoruz.
0: Peki, çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki buradasınız. Şimdi bugün önemli bir mevzuyu konuşacağız. Az önce de söylediğim gibi sayılı dakikayı sığdırmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince de dinleyicilerimizi elbette bilgilendirmeye çalışacağız. Her yıl Mayıs ayının ilk salı günü ya da 5 Mayıs'ta diyebiliriz. Programdan önce konuşmuştuk. Dünya Astım Günü olarak değerlendiriyoruz. Nefesimizin kıymetini hatırladığımız önemli günlerden bir gün. Şimdi nefes hayatın temeli, hayatımızın temeli ama milyonlarca, belki de binlerce insan, yanlış söylemiş olabilirim, onlar için her nefes bir mücadele anlamına da gelebiliyor. Peki astımla başlayalım sayın hocam. Astım dediğimizde biz ne anlayacağız? Nedir astım?
2: Şimdi akciğerlerimiz bizim vazgeçilmez organlarımız, hayatımız nefesle başlıyor ve yaşamın ritmine devam edebilmemiz için sağlıklı nefes almamız gerekiyor. Normalde biz dakikada 12-14 kere nefes alıyoruz. Her nefeste yarım litre hava çekiyoruz ve 24 saatte 8600 litre havayı işliyor akciğerimiz ve biz bunun çok farkında da olmuyoruz aslında. Ama bu sistem, mükemmel çalışan bu sistemde bir arıza olduğunda bunun farkına varıyoruz. Astımda bizim bronşlarımızda bir arıza sonrasında ortaya çıkan bir hastalık. Yani bronşlarımız, biz bu havayı, 9000 litreye yakın havayı günlük solurken hiçbir reaksiyon vermiyor. Çünkü savunma mekanizmaları, o bronşun açıklığını sağlayan sinir sistemi, her şey mükemmel çalışıyor. Ama bu sistemi bozan bir şey olursa bronşlarımız aşırı reaksiyon vermeye başlıyor. Soluduğumuz havanın içindeki en ufak partiküllere, havanın sıcaklığına ya da dışarıdan gelen bir kokuya reaksiyon vermeye başlıyor. Bu reaksiyonda bronşların daralmasıyla karşımıza
0: tetikleyen
2: çıkıyor.
0: Tetikleyen bir durum var.
2: Tetikleyen durumlarda aşırı reaksiyon veriyor. Hasta bunu nasıl hissediyor? Öksürük.
0: Öksürük.
2: Öksürük ilk planda. Göğüste bir doluluk hissi, baskı hissi ve sanki balgam varmış da çıkaramıyormuş duygusu oluşuyor genellikle.
0: En yaygın belirtileri nedir diye soracaktım. Aslında siz de söylemiş oldunuz. Peki şöyle derler, astım hastaları için yaz ayları biraz risklidir. Yani bunun nemli havayla bir ilişkisi var mı?
2: Şöyle, aslında tüm mevsimlerin astım için bir riski var. Kış mevsiminde enfeksiyonlar fazla olur. Viral dediğimiz özellikle enfeksiyonlar geçirildiğinde bronşun bu aşırı hassasiyetini tetikler. Var olan hassasiyetin artmasına yol açar. Bu da astımlı hastaları atağa sokan bir risk faktörüdür. Hı hı. İlkbahara geldiğimizde polenler ortaya çıkar. Mart sonu gibi başlayıp bölgesel olarak değişmekle birlikte Haziran sonuna kadar ağaçlar çiçeklendiği için, çayırlar yeşerdiği için bunlardan kaynaklı polenler ortaya çıkar. Her mevsim risk olarak kabul edebileceğimiz şey dış ortam ve iç ortam hava kirliliği. Hı hı. Dış ortam hava kirliliği astım ve diğer akciğer hastalıkları açısından sessiz bir katil olarak tanımlarız biz. Hem astımın oluşması hem de var olan astımın atağa girmesi ve akciğerlerin hasar görmesi açısından risk faktörüdür. Dış ortam hava kalitesi bozulduğunda bunlar karşımıza çıkar. Evimizin içinde yaşadığımız ortamdaki havanın kirli olmasının ana sebebi de sigara dumanı, elektronik sigara buharı, ısıtılmış tütün ürünlerinin yine dumanları, buharlarıdır. Bunun yanında ev içinde evin kendisinden kaynaklı bir rutubet söz konusuysa, rutubet arttıysa ev akarları dediğimiz ufak mikron boyutundaki böcekçiklerin artmış olması da yine astımın oluşması ya da astım varsa bunun tetiklenmesi ve atağa girmesi için risk oluşturur. Dolayısıyla her mevsimin kendine göre akciğer açısından risk olan durumları söz konusu.
0: Peki astımlı olan bir hastanın teşhisini nasıl koyuyorsunuz hocam?
2: Konuşarak diyeyim. Yani biz hekimlikte öykü almayı ve fizik bakı yapmayı ana Hipokrat'tan bu tarafa temel tanı koyma yöntemi olarak kabul ederiz.
0: Şöyle bir şey duymuştum ben bir doktor beyefendiden. Biz tanı koyarken %60-70 oranında hastanın söylediklerini dinleriz. Hastayı dinlemek çok önemli.
2: Kesinlikle
0: Hakan öyle. Bey demişti. O söyler, biz ona göre tanı koyarız. Aslında hasta kendisi anlatır hastalığını demişti. Doğru.
2: Siz hastayı etkin dinlerseniz ve bilginizle, bilimle birleştirirseniz hasta size teşhisini söyler aslında. Hı hı. Dolayısıyla hastayla geçirdiğiniz zamanın onun derdini anlayabilecek süre olması gerekir. Bu da minimum 20 dakikadır. Hı hı. 20 dakikadan kısa süren bir hasta görüşmesinde hastanın ne dediğini anlamanız pek mümkün değildir. Ne kadar iyi hekim olursanız olun. Onun için hani hastanelere başvuruda ya da polikliniklere, aile sağlığı merkezlerine başvuruda bu sürenin çok önemli olduğunu vurgulayayım bu vesileyle. Bunun dışında astıma dönecek olursak, astımda hasta size şikayetlerini anlatır. Bu şikayetler de biraz önce konuştuğumuz gibi öksürük, hırıltılı nefes almak, ıslıkvari ses çıkarmak nefes alırken, göğüste bir doluluk, baskı hissi ve balgam varmış da çıkaramıyormuş duygusuyla hasta gelir. Başka bir önemli bulgu da geçirilmiş olan viral enfeksiyonlardan sonra onun üst solunum yolunda kalmayıp hemen göğüse inmesi ve öksürüğe sebep olması. Bu normal bir şey değildir. Göğüse iniyorsa, öksürük başkalarına göre daha uzun süre devam ediyorsa, o zaman bronşlarda bir aşırı hassasiyet olup olmadığı bizim aklımıza gelir. Bu öykü ve muayene yaptıktan sonra bu aynı şikayetler başka hastalıklarda da olur. Onların ayırıcı teşhisini yapabilmek için normal bir akciğer filmi, tomografi değil, normal bir akciğer filmi çekip nefes testleriyle hastalığın astım olup olmadığını biz şey yapabiliriz, teşhisini koyabiliriz.
0: Teşhis koyabiliyoruz. Peki kimler risk altında? Yani birçok hastalıkta genetik faktörü çok etkilidir ya Sayın Hocam, onun için soruyorum. Bunda da etkili mi böyle bir şey, yoksa sonradan gelişebiliyor mu?
2: Genetik bir kısmında etkili. Yani ailesinde, annesinde, babasında, anneannesinde, dedesinde astım olanların astım olma olasılığı vardır. Ama bu genetik yatkınlık olan herkes astım olacak diye bir kural da söz konusu değildir. Kimler astım olmaya yatkındır dediğimizde, aslında anne karnına düştüğü andan itibaren insan bu risklere maruz kalabiliyor. Örneğin anne sigara içiyorsa, elektronik sigara tüketiyorsa ya da evin içinde sigara içiliyorsa, hamile bir insan bu kötü havayı soluyorsa, hava kirliliğine maruz kalıyorsa, bebeğin gelişmesi için dengeli ve etkili bir güvenli besine ulaşamıyorsa, açlık yaşıyorsa, sosyal bir dışlanma yaşıyorsa bu kişi astımı daha fazla olduğunu biz görüyoruz.

0: görüyoruz. Bunun yanında demin bahsettiğim çok önemli endüstri bacalarından, fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar, egzoz gazları ya da kentsel dönüşüm nedeniyle ortama saçılan tozlar, bunların hava kalitesini bozması ve bu hava kalitesi bozuk yerlerde yaşamak yine astımın oluşması için ciddi risk faktörleri olarak düşünebiliriz. Genetik dediğimiz şey de aslında biz genetik bozuklukla doğmuyoruz çoğunlukla. Kalıtsal bir hastalığımız yoksa, ki astım kalıtsal bir hastalık değil, sonradan genlerimiz dış faktörler nedeniyle etkilenip astıma yatkın hale geliyor. Onun da sebebi demin saydığım risk faktörleri aslında.
1: Peki toplumumuzda ne sıklıkla görülüyor? Şimdi siz az önce birçok neden saydınız astım faktörleri. Ben şöyle düşündüm. Büyük şehirlerimizde yaşayan birçok kişi astım hastası olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Toplumumuzda görülme sıklığı nedir bu yönüyle bakıldığında?
0: 13,5 milyon astımlı var bizim ülkemizde ve erişkin nüfusun, 18 yaş üstü nüfusun her 100 kişiden 13'ünün astımlı olduğunu biz biliyoruz
1: Bu
0: yaptığımız
1: yüksek bir rakam
0: çalışmalarda.
1: mıdır Sayın Hocam?
0: Yüksek bir rakam.
1: Diğer ülkelere
0: Yüksek bir
1: göre
0: rakam.
1: yüksek bir rakam.
0: Çünkü bu söylediğimiz gibi çevresel faktörlere maruz kalma diğer ülkelerde bu kadar yaygın değil. Ve o ortamda yaşamak astımın kontrolünü de zorlaştıran bir şey. Etkili tedavilerimiz var bizim. Astımı hastanın unutacağı bir hastalık, uzun yıllar hiçbir şikayet yaşamadan gelecek riski, yaşamın ritmini bozmayacak şekilde bir hastalık haline getirebiliyoruz. Ama bu tedavilerin yanında bunu tetikleyen, atağa girmesine sebep olan çevresel iç ortam, dış ortam, hava kirliliği, işte açlık, yoksulluk gibi şeylerin de ortadan kaldırılması gerekiyor bu hastalığın gelecek riskini azaltmak açısından. O nedenle bizim ülkemizde diğer dünya ülkelerine göre, gelişmiş dediğimiz ülkelere göre biraz daha fazla görülüyor ve sonuçları maalesef sakatlık ve ölüm olarak daha fazla görünüyor astıma bağlı olarak.
1: Bu ülkemizde kronik bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor mu şu anda?
0: Kesinlikle diğer hastalıklar gibi, KOAH gibi, akciğer kanseri gibi, zatürre gibi birçok faktörü demin saydığımız risk faktörleri sebep oluyor. Bunların hepsinin, verem yine aynı şekilde, bu hastalıkların oluşması ve oluştuktan sonra kötüye gidişini engelleyecek şey oluşturan sebeplerin toplumumuzun sırtındaki yükünü azaltmak.
1: Bu sebepleri biraz olsun en azından ortadan kaldırmak da
0: Kaldırmak.
1: bir sebep kaldırıcı oluyor. Peki az önce öksürükten bahsettik hocam. Çok büyük bir belirtisidir demiştiniz astımın. Peki öksürük ne zaman astım belirtisi olarak kabul edilecek? Yani her öksürük astım belirtisi elbette değildir. Yani kaç hafta veya kaç gün uzun sürerse bu öksürük doktora gidilmeli?
0: 3 haftadan uzun süren öksürükleri biz kronik hastalıkların, müzmin hastalıkların işareti gibi genelde kodlarız. 8 haftadan uzun, 2 aydan uzun sürüyorsa kesin bir sorun var demektir. Bazı hastalıklarda 3 haftadan kısa süren öksürükler yaşayabiliriz. Ama temelde bakacak olursak göğüs hastalıkları uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Öksürük aslında normal değildir. Öksürük akciğerin çığlığıdır. Yani der ki, benim bronşlarımda, akciğerin sönüp şişen hava keseciklerinde, akciğer zarımda bir sorun var. O nedenle bu sorunu sana anlatmak için ben bu öksürüğü yaratıyorum. Sen bunun farkına var ve çaresine bak demek için vücut öksürük oluşturur. Hepimizin başına gelir. Bir şeyi içerken genzimize kaçtı deriz.
1: Evet.
0: Öyle bir şey olduğunda ilk reaksiyon öksürüktür. Aslında bir korunma refleksidir. Bronşlara kaçmış yabancı cisimlerin dışarıya atılarak ondan kurtulma davranışıdır. Bu eğer 3 haftadan uzun sürüyorsa orada bu öksürükle bertaraf edilemeyen bronşların kendisinde ya da akciğerin diğer yapılarında bu semptoma, şikayete sebep olan bir durum var demektir. O zaman da mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına giderek bu öksürüğün neden kaynaklandığının bakılması gerekir. Çünkü öksürüğün onlarca sebebi var oluşturan hastalık olarak ve bozukluk olarak. bunların hangisinin olduğunu

0: tespit etmek ve hastalığa uygun tedavi vermek en önemli şey. Biz bunu ihmal edersek, mesela benim hastalarım var, sigara içiyorlar. Şikayetiniz var mı diyorum, yok diyor. Öksürmüyor musunuz da diyorum. Sigara içiyoruz, o kadar olacak diyor. Halbuki bu normal değil. Balgam çıkarmak normal değil. Alarm edici bazı şikayetler var. Mesela ağzından bir kan gelse hiç beklemez, doktora gider. Ama öksürük bu kadar ciddiye alınmıyor. Bence bunu ciddiye alması gerekiyor dinleyicilerimizin. Eğer bir haftadan uzun süren bir öksürük söz konusuysa, sıklığı, şiddeti artıyorsa, o zaman mutlaka bir hekime, özellikle de göğüs hastalığı uzmanına başvurmak gerekiyor.
1: Peki KOAH ile çok karıştırılan bir şey.
0: Doğru.
1: Kimisi diyor ki astım KOAH'ım. Yani çok karıştırdığı belli. İkisinin arasındaki belirgin farklar nelerdir Sayın Hocam?
0: Astımda şikayetler olur. Herhangi bir tedavi yapılmadan da, özellikle başlangıç aşamasında, kendiliğinden geçebilir ve aylarca, yıllarca bir daha bu şikayet olmayabilir. Zeminde hastalığın oluşturan sebepleri devam eder ama bu ataklar şeklinde gelir. Atak aralarında da hasta iyidir. KOAH'ta ise yine benzer şikayetler vardır. Öksürük, balgam, nefes darlığı, bunlar başladıktan sonra geçmezler. Ve zaman ilerledikçe şikayetlerin tedavi de edilmiyorsa şikayetlerin şiddeti artar ve akciğerdeki hasarlanma çok hızlı biçimde gerçekleşir. Başladıktan sonra KOAH, bir daha şikayetlerin olmadığı bir dönem söz konusu olmaz. Şiddeti azalır, ara ara artar.
1: Ara ara artar. Peki astımın kesin bir tedavisi var mı? Ya da sadece kontrol altına alınarak mı hayat devam ettiriliyor? Nedir?
0: Astım başladıktan sonra kökünün kazınabildiği, tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık değil. Yüksek tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi tam kontrolde tutulma özelliği olan uygun teşhis ve tedaviyle hastanın gelecek riskini azaltabildiğimiz, astımı olmayan insanlarla benzer yaşam kalitesine getirebildiğimiz bir hastalık olarak tanımlıyoruz. Çok etkili tedavilerimiz var astımı kontrol eden. Bu tedaviler yanında hastalığın oluşmasına sebep olan veya kötüleşmesine götüren faktörleri de ortadan kaldırdığımızda akciğerimiz herhangi bir hasar görmeden yaşamımızın sonuna kadar bu tedavileri kullanarak bu hastalığı kontrol edebiliriz ve bu hastalık nedeniyle başımıza bir şey gelmez. Ama hastalarımız bazen şu duyguya kapılıyorlar: ben 2 yıldır hiç tık demedim, öksürmedim. O zaman bu tedavileri niye kullanıp duruyorum? Bağımlılık yapar bu, bırakayım bu tedaviyi diyor. Ama bıraktıktan ortalama 1.3 ay sonra, 1.5 ay sonra tekrar o başlangıç şikayetleri geri geliyor. Çünkü hastalığın kökü kazınamıyor. Şu konuda da bir uyarı yapayım. Astımı kökünden kazıyoruz, sizi kullandığınız ilaçlardan kurtarıyoruz diye bir şeyler duyabilirler. Yapay zekaya sorduklarında ya da işte sosyal medyada, şurada burada, hastalarımız kesinlikle buna inanmasınlar. Çünkü öyle bir bugünkü bilimin sınırları içinde böyle bir tedavi söz konusu değil.
1: Sanırım ben de sosyal medyada karşılaşmıştım. Yani bitkisel bir çözümden bahsediyorlardı. Yani acaba diyor insan, gerçekten hani böyle bir şey olabilir mi diyor. Ama şimdi sizden biz kesin cevabını almış olduk bu konunun. Peki Sayın Hocam, son sorum. Yaklaşık bir dakikamız var. Şimdi astım atağı geliyor. Astım krizi geliyor. Hastalarımız böyle bir anda, vatandaşlarımız ilk olarak ne yapmaları gerekiyor?
0: Daha önceden bunun planının yapılmış olması gerekiyor hekimle hasta arasında. Elinde kurtarıcı ilaçlar dediğimiz ilaçlar var. Şikayetler arttığı anda bu ilaçların dozunun hızlıca artırılıp beklemeden bir sağlık kurumunun acil servisine ya da takip eden hekime başvurmak gerekiyor. Çünkü bu başlangıç aşamasında yakalanırsa ve etkili tedaviler verilirse ölüm dahil tüm riskler azalabiliyor. Ama ihmal edilirse, ben bunu kendim hallederim denirse, o yaşamı tehdit eden bir akciğer yetmezliğine kadar gidebiliyor. Onun için hastalarımızı biz bu konuda da uyarıyoruz, eğitimini veriyoruz. Hangi ilaç ne zaman, ne sıklıkta kullanılacak, hangisi ataktır, hangi şikayetlerin artması ataktır. Ve bu atak sırasında bir plan birlikte yapıp üzerinde hemfikir olup o şekilde takibini sürdürüyoruz. Aslında takip çok önemli.
1: Yani ilaçları yeteri miktarda kullandıktan sonra gerçekten kontrol altına alınabilen ve normal bir yaşam sürülebilen bir hastalık. Barışık kesinlikle yaşamak gerekiyor diye.
0: Hastalıkla barışmak lazım. Savaşırsanız hastalık sizi yener.
1: Peki. Aslında uzun bir konu. Bunu çok uzun sürede konuşabiliriz ama maalesef süremizin sonuna geldik. Sayın Hocam, programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağlık olsun. Sağ olun. Çok kıymetli bilgilerdi. Sağ olunuz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte diyetisyen Seminur Fındıkçı ile beslenme ve alerji hakkında konuşacağız.

0: 10.36'yı gösteriyor saatimiz. Hatta 10.37 oldu. Sevgili dinleyiciler, Yaşamın Ritminin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu kez konuğumuz diyetisyen Seminur Fındıkçı. Efendim, telefon hattımızda kendisi. Hoş geldiniz Sayın Fındıkçı. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz
0: Sağ
1: nasılsınız?
0: olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, aslında yine oldukça önemli bir konu. Besin ve alerjiyi konuşacağız sizlerle. Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Dilerseniz gıda alerjisiyle başlayalım. Nedir tam olarak besin alerjisi denilen şey ve

0: tehdit olarak algılaması diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Yani vücut diyor ki bu bana zarar verecek ve ona karşı savaş açmaya başlıyor. Bu savaşta işte ciltte döküntüden tutun da mide problemlerine kadar, hatta bazı durumlarda ciddi nefes darlığına kadar gidebiliyor.
1: Hı hı.
0: Burada önemli nokta şu, bu bir hassasiyet değil, gerçek bir bağışıklık tepkisi. O yüzden hafife alınmaması gerekiyor.
1: Hı hı. Peki Sayın Fındıkçı, toplumumuzda çok karıştırılan iki tane kavram var. Besin alerjisi, yani gıda alerjisi ile besin intoleransı. Bunlar arasındaki hı hı. temel farklar nelerdir?
0: Evet, sizin de dediğiniz gibi bu çok karıştırılan bir konu.
1: Hı hı.
0: Gıda alerjisinde bağışıklık sistemimiz işin içinde. Yani vücut direkt reaksiyon veriyor ve bu bazen çok hızlı olabiliyor. Mesela kişi bir fındık ya da fıstık yediği zaman birkaç dakika içinde kaşıntı, dilde şişlik başlayabilirken intolerans dediğimiz şey daha farklı bir sistem.
1: Hı hı.
0: Burada daha çok bağışıklık değil, sindirim problemleri işin içinde. Yani laktoz intoleransı olan biri o besini çok rahat tüketebiliyor ve hemen bir reaksiyona girmiyor. Ama sindirim sırasında biraz problem yaşayabiliyor. Burada belirti verebiliyor ama genelde daha hafif ve daha geç. Özetlemek gerekirse alerjide bağışıklık sistemi devrede hızlı ve bazen ciddi reaksiyonlar verir.
1: Hı hı.
0: İntoleransta ise sindirim sistemi devrede daha yavaş ve genelde daha hafif reaksiyonlar verir. İkisinin ayrımını bu şekilde yapabiliriz bence.
1: Hı hı. Şimdi çok sıklıkla duyduğumuz başka bir şey de var Sayın Fındıkçı. İşte birisinin elinde böyle kırmızı lekeler çıktığı zaman ne oldu dediğimizde alerji olmuşum. İşte ne yedin, ne içtin diye soruluyor ve işte süt yedim, yumurta yedim, şöyle yedim, böyle yedim, bir takım şeyler söylüyor. Peki en sık görülen başlıca alerjenler hangileridir dediğimizde siz neleri söylersiniz?
0: En sık gördüklerimiz aslında dünya genelinde de benzer. Süt, sizin söylediğiniz gibi yumurta, yer fıstığı, fındık gibi kuru yemişler, buğday, soya, balık ve deniz ürünleri sayılabilir. Çocuklarda özellikle süt ve yumurta çok daha öne çıkarken yetişkinlerde daha çok kabuklu deniz ürünleri ve kuru yemişleri sayabiliriz. Ama şunu söylemekte de fayda var. Her bireyin alerjisi farklı olabilir. O yüzden herkese uyan tek bir genel alerji listesi gibi bir durum yok. Bu saydıklarımız sadece daha sık rastlanan besinler. Yoksa bunların dışında da herhangi bir şeye alerjimiz çıkabilir tabii ki.
1: Hı hı. Peki şüphelendiğimizde ne yapacağız? İşte bir şey yedik, vücudumuzda belirtiler vermeye başladı. Böyle bir durumda yapılması gereken şey nedir? İzlenmesi gereken ilk adımlar nelerdir? İşte hangi testler yapılmalı, hangi doktora gidilmeli?
0: Evet, bu noktada zaten bir besini hemen ilk yediğimizde yaşadığımız reaksiyon değil, birkaç tekrardan sonra hala aynı şeyleri yaşıyor muyuz, buna bir bakmamız gerekir.
1: Hı hı.
0: Burada tabii daha çok karmaşık şeyler yediğimiz için net bir besinden olup olmadığını anlamamız da zaman alabilir.
1: Hı hı.
0: Yediklerimizi belki bir not edebiliriz. İçindekiler kısmına bir detaylı bakabiliriz, neden olur diye.
1: Hı hı.
0: Sonrasında doktorla görüştükten sonra alerji testleri yapılabiliyor zaten. Bu yaşadığınız problemle alakalı. Gıda intolerans testleri, gıda alerji testleri ayrı ayrı yapılabiliyor. Hangisinde ne alerjiniz çıktıysa bundan sonraki

0: problemleri gibi yaşanabilir ama alerjik reaksiyonlar genelde tüketimden hemen sonra işte kaşıntı, döküntü, mide rahatsızlığı ya da dilde şişlik gibi sinyalleri mutlaka olacaktır.
1: Peki böyle gizli semptomlar var mı? Siz kaşıntı, döküntü dediniz. Onlar haricinde böyle kendini belli etmeyen semptomlar görülebilir mi? Var mı öyle?
0: Yani bu yine parmak izi gibi düşünebiliriz. Kişiden kişiye değişebilir. Genelde gözle görülür belirtilerdir. Bir sinyal verir. Bizi sonrasında o besinleri tüketmeyi bırakırız. Hani çok gizli ve anlaşılamayacak kısmı çok nadirdir belki de.
1: Şimdi son yıllarda toplumumuzda besin alerjilerinin arttığı yönünde bir bilgi var. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Evet, son dönemlerde bu çok fazla artmaya başladı.
1: Yani modern çağ hastalığı diyebilir miyiz buna? Bir obezite gibi mesela.
0: Evet, yani bu çok tartışılan bir konu son dönemde. Bunun tek bir sebebi yok aslında gıda alerjilerinde. Birçok faktör etkili gıda alerjilerinin artmasına. Bunları konuşacak olursak aslında birincisi yaşam tarzımız değişti. Yine obeziteye sebep olan şeylerden biri gibi yaşam tarzı değişikliği olduğu için daha steril ortamlarda yaşıyoruz. Bu da bağışıklık sistemimizin eğitimini etkiliyor bir noktada. İşlenmiş gıdaları daha fazla alıyoruz ikinci olarak. İçerik karmaşıklaştıkça vücutta daha fazla uyarana maruz kalıyor haliyle. Üçüncüsü tabii çevresel faktörlerimiz, hava kirliliği, stres, bağırsak sağlığının bozulması gibi durumlarda bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebiliyor. Bu da alerjik reaksiyonlar çıkarabiliyor. Bir de son dönemde sizin de dediğiniz gibi farkındalık arttı aslında. Eskiden gaz yaptı, dokundu deyip geçtiğimiz durumlara artık daha çok araştırır, üzerine gider olduk. Böylelikle de alerji kelimesi daha çok hayatımıza girdi diyebiliriz.
1: Şimdi bir de bazen şöyle şeylerle karşılaşıyorum ben. Arkadaşlarımdan da duyduklarım var. Alerji testim negatif çıktı diyor. Ama işte mesela süt besininden bahsedelim ya da yumurta. Yumurtayı yiyince rahatsız oluyorum, devam ediyor rahatsızlığım diyor. Siz onlar için ne söylemek istersiniz?
0: Burada belki sindirimsel problemler yaşıyor olabilir birey. Evet, alerjisinde negatiftir. Yani yumurta yemek onda kaşıntı döküntü yapmıyordur ya da herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyordur. Ama yedikten sonra bir süre sonra rahatsızlık yaşıyorsa büyük ihtimalle sindirimiyle alakalı bir durum vardır. Ya burada kullanım şekli değişmeli. Yumurta dediğimiz için söylüyorum. Haşlama değil de işte omlet menemen formunda belki tercih etmeli. Ya da pişen bir şeyin içinde daha fazla bileşenle birleştirerek tercih edebiliriz belki. Ya da bunun muadiliyle değiştirmek olabilir. Yani diyet sürecinde de genel beslenme durumunda da sindirimle ilgili problem yaşıyorsak kullanacağımız gıdanın mutlaka zaten bizim için alternatifi vardır. Onu yer değiştirebiliriz rahatlıkla.
1: Şimdi gıda alerjisi olan bireyler, besin alerjisi olan bireyler, yani sizin danışanlarınız da olabilir elbette. Günlük yaşamda en çok karşılaştığı zorluklar neler?
0: Aslında burada sorun sadece ne yiyeceğim meselesi de değil alerjide. Sosyal hayatımız etkileniyor çünkü.
1: Tabii ki, yani şundan da bahsediyorum aslında. Restoranlara gidiyorlar, dışarıda yemek yiyorlar. Evet. Böyle bir durumda nelere dikkat edecekler?
0: Evet. Yani burada dediğim gibi sosyal hayat etkileniyor. Dışarıda yemek yemek bile stresli hale geliyor bireyler için. Misafirlikte bile ben bunu yiyebilir miyim, acaba içinde ne var kaygısı oluşabiliyor. Sürekli ya da dışarıda her yediği şeyin içeriğini araştırmaya çalışmak. Bir etiket okuma savaşı verilmeye başlanıyor. Bu da çok yorucu olabiliyor kişi için. Burada en kritik konu iletişim halinde kalabilmek. Mutlaka alerjimizin olduğu şeyi açıkça belirtmemiz gerekir. İşte bir restoranda bunu at koyun değil ama ben bunu tüketemiyorum diye net ifadelerle kendimizi açıklamamız lazım. Ve çapraz bulaşma riskim çok yüksek. Yani genelde yaşadığımız sıkıntı bu. Yani bir restorana gittiğinizde bir sipariş verdiğinizde hazırlama aşamasında maalesef size hazırlanan tavada sizden önce bir başka besin hazırlandığı için burada çapraz bulaşma dediğimiz şey, yani bir önceki besinde sizin alerjiniz olan yiyecekte alerjiniz olan bir şey o tavada kalmış olabilir ve tekrar o tavada sizin için aynı yağda pişme gibi diyebiliriz belki de bir şey hazırlandığında bu tehlikeli hale geliyor. Bu genelde gözden kaçıyor. Mümkünse daha sade ve içeriği net olan yemekler tercih etmek gerekebiliyor. Çocuklarda bu durum çok daha farklı, onların alerji durumları.
1: Hı.
0: Çünkü daha hassas.

0: arkadaşlar okulda, doğum günlerinde, arkadaş ortamlarında kendini farklı hissetme gibi durumlar olabiliyor maalesef.
1: Hı hı.
0: Burada yine aynı duruma net olmamız lazım. Evet, hassas, üzücü bir durum. İşte kendi çocuğunuzdan pay için doğum gününde ama bir pastayı bile yiyemiyor belki de misafirler için yapılanlardan. Çünkü içindeki süt alerjisi var ya da yumurtaya alerjisi var. Burada öncelikle okul döneminde öğretmenleri ve okul yönetimi net bir şekilde bilgilendirilmeli. Ne yapacağız kısmına gelirsek çocuğun neye alerjisi olduğu net şekilde belirtilecek ve gerekirse o sınıfa bazı gıdalar sınırlandırılarak verilebilir. Yani arkadaşlar da bu noktada destek olup bazı gıdaları tüketmeyebilirler.
1: Hı hı.
0: Çocuğa da net bir şekilde yaşına uygun anlatmak gerekir. Sen bunu yememelisin çünkü vücudun böyle böyle reaksiyonlar veriyor gibi. Bunu çocuğa anlattığımızda da o da biraz bilinçlenirse eğer çok daha kolay bir süreç yürütülebilir. Ama dediğim gibi yetişkinlere kıyasla çocuklarda alerjiyi yönetebilmek, onların yememesini sağlamak bir tık daha zor.
1: Evet, yani okulda örneğin okuldalar ne yiyecek okulda, şu alerjisi var. Şimdi okuldan yemek yiyen çocuklar için de düşündüm birden.
0: Evet.
1: Zor bir durum. Evet, yani
0: Evet,
1: o
0: yani
1: okul
0: onun için
1: yönetimiyle
0: ayrı
1: halledilmesi gerekiyor. Hı-hı.
0: Kesinlikle. Onun için ayrı menü çıkartılması çok zor.
1: Evet,
0: Ön 500
1: evet.
0: kişilik bir yemek sistemi düşünün. 3 kişi için bunu ayıramazlar.
1: Hı-hı.
0: Anne baba için bu ekstra büyük hazırlık yapması lazım. Çocuğunun bunu kabul etmesi lazım. İşte 500 kişi aynı şeyi yerken 3 kişinin farklı yemesi de biraz garipsenebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Ama çocuğun olumsuz bir reaksiyon göstermesindense farklı yemek yemesi tabii ki çok daha iyidir. Bunu da unutmamak lazım.
1: Hı-hı. Peki gıda alerjisi olan bireyler ya da alerji

0: bireyler de diyebiliriz onlar için sanırım. Dengeli beslenmeyi nasıl sağlayacaklar? Her şeyi yiyemiyorlar. İşte vitamin ve mineral eksikliği muhakkak ki oluşuyor. Böyle bir risk var mı? Ya da böyle bir risk varsa hangi takviyeleri kullanacaklar?
1: Evet, bu noktada en büyük korku sizin de söylediğiniz gibi ben bunu yiyemiyorum, eksik kalır mıyım endişesi. Ama doğru planlamayla bu çok da rahat çözülebilir. İşte örneğin süt tüketmeyen biri kalsiyumu başka kaynaklardan alabilir. Yeşil yapraklı sebzelerden mesela. Ya da artık endüstri o kadar çok gelişti ki işte laktozdan kaynaklı sütü tüketemiyorsa bu birey, laktozsuz sütler de marketlerde mevcut. Ya da işte gluten içerdiği için bunu yiyemiyorsa, glutensiz ürünler de eskisi gibi 2-3 adet değil, bayağı bir markete girdiğinizde bir reyondan ibaret. O yüzden artık alternatifler de çok fazla üretildi. Aynı besini hiç değiştirmeden içindeki alerjen maddeyi çıkararak yeni versiyonuyla üretim de söz konusu. İşte laktozsuz süt, glutensiz ekmek gibi. Bunları tercih edebiliriz. Burada önemli olan yasaklara odaklanmak değil, alternatiflerini doğru üretmek. Yani hemen bir vitamin takviyesi alalım, ben eksik kalıyorum, alerjimden kaynaklı yiyorum değil. Ben bunun yerine neye koyabilirim? Çok daha doğru bir yaklaşım. Çünkü aslında hiçbir besinin bize sağladığı faydayı bir hap, bir takviye sağlayamaz. O yüzden beslenme programımızı alerjik olduğumuz besine göre yeniden gözden geçirmek gerekir. Burada bir uzmandan destek alarak tabii.
0: Peki bağışıklık sistemiyle bir ilgisi var mı alerjinin? Yani bağışıklığı güçlendirmek alerjinin şiddetini azaltıyor mu?
1: Evet, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi alerji ihtimalimizi düşürür. Çünkü bağışıklık floramız yenilendikçe ve sağlıklı hale geldikçe alerji olma ihtimalimiz de gitgide düşer. Ama tabii bunu günümüzde sağlayabilmek, bu kadar endüstrinin içinde, bu kadar işlenmiş gıdanın içinde, hazır besinin içinde bir tık zor. Ama istenirse de olmayacak bir şey değil. Kendimize iyi bakarsak, sağlıklı beslenirsek, bağışıklığımız da tabii ki beraberinde daha güçlü olacaktır.
0: Şimdi az önce etiket okumadan bahsetmiştik. Bunun bir alışkanlığa dönüşmesi gerekiyor mu alerjik bireyler için? Yani bu hayati önem taşıyan bir şey midir, etiket okuma alışkanlığı? Ne dersiniz?
1: Evet, bu oldukça önemli alerjik bireylerde. Çünkü hiç beklemediğimiz bir ürünün içinde alerjen olabiliyor. Yani bir bisküvi paketini bile incelediğinizde içinde süt, soya, fındık içerir ibaresi yer alır. Etiket okumak bir alışkanlık haline gelmeli. Özellikle içerik listesi ve alerjen uyarıları mutlaka kontrol edilmeli. Her tükettiğimiz besinde. Çünkü gerçekten hiç ummadığımız besinlerin içinde ince ve küçük bir yazıyla alerjik olarak bunları içerebilir yer alır. Buna dikkat etmemiz lazım. Hele ki ciddi alerjisi olan kişilerde, yani daha yüksek reaksiyonları olup daha hızlı tepki veren, işte nefes darlığı ya da dilde şişlik gibi problem yaşayan kişiler için bunları ekstra ekstra okumak önemli. Etiket okuma alışkanlığı bu arada genel sağlıklı beslenme süreci için de oldukça önemli.
0: Ve az önce sizin söylediğiniz bir şey vardı. İz miktarda içerebilir. Yani iz içerebilir ibaresi. Bunu biraz açıklar mısınız? Ne anlama geliyor?
1: Evet, bu çok kafa karıştıran bir ifade aslında. İz içerebilir demek, o ürün içinde doğrudan o madde yok. Yani az önce işte bisküvi dedik örnek olarak. İçinde direkt soya yok ya da fındık yok. Ama üretim sırasında temas etmiş olabilir. Yani aynı hatta üretilmiş olabilirler. O yüzden o iz içerebilir ifadesi de alerjik bireyler için oldukça önemli. Hani bizler için o kadar önemli değil belki. Alerjimiz yoksa alıp tüketebiliriz. O kadar rahatsızlık vermez. Ya da intoleransınız varsa iz içerebilir ibaresi bizim için bir şey ifade etmez. Ama alerjimiz varsa bu önemli. Aynı hatta, aynı bantta üretilmeleri hassas bireyler için risk oluşturabilir. O yüzden iyi değerlendirmek, iyi okumak gerekir.
0: Peki hamileler ya da emziren anneler, besin alerjisi olanlar özellikle beslenmelerinde öncelikle neleri değiştirecekler, nelere dikkat edecekler?
1: Zaten hamilelik ve emzirme dönemi oldukça hassas bir dönem. Bu dönemdeyken ekstra dikkatli ve sağlıklı beslenmemiz gerekir. Doğacak bebeğimiz ya da doğmuş bebeğimizin sağlığı için. Çünkü anne karnında atılır bebeğin hayatındaki hastalıkların temelleri. Anne sağlıklı beslenirse bebek de ileride sağlıklı olur.

0: devam edebilir. Burada en başta konuştuğumuz gibi aslında muadillerini doğru sıralamak ve beslenme programına yerleştirmek gerekebilir. Çünkü vitamin anlamında eksik kalmasını istemeyiz biz bu kişilerin. Hem emzirmede hem hamilelikte bebeğin beslenmesi açısından alerjik olduğumuz besinleri mutlaka muadillerini tamamlamamız lazım. Burada evet söylediğiniz gibi belki takviye almak daha alternatifli olabilir. Eğer muadillerini de yemek istemiyorsa anne, hı hı, ya da tüketemiyorsa, o an için ulaşamıyorsa bu dönemde belki takviye olabilir, ama bu da yine tekan tahlilleriyle o vitamin içeriklerin seviyelerimiz eğer düşükse doktor gözetiminde değil, sen gözetiminde yapacağımız bir şey. Tamamen kişiye özgü özel programlarla ilerlemek gerekir.
1: Peki. Uzun uzun konuşulabilir ama sayılı dakikanın artık, evet, sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Programa katıldığınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Evet sevgili dinleyenler, diyetisyen Seminur Fındıkçı konuğumuzda kendisiyle beslenme ve alerji hakkında konuştuk. Bugünlük yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

Efendim merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün biraz mutfaktaki israfı önleme konularından bahsetmek istiyorum. Mesela yaptığınız bir yemeği birkaç gün boyunca yemek istemiyorsanız aynı yemeği farklı bir şekle dönüştürebilir ya da birazını ayırıp dondurucuda temiz bir kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Sonrasında kendi halinde çözdürdüğünüz yemeğinizi ısıtıp sanki o gün pişmiş gibi sofraya getirmeniz mümkün. Ben bunu aslında dar vakitler için de yapıyorum. Mesela çorba gibi, sulu yemekler gibi yemekleri kaynar haldeyken, tabii daha yeni pişmiş halinden söz ediyorum, kavanoza koyuyorum. İlk kez kullanılacak bir madeni kapakla çok sıkı bir şekilde kapatıyorum. Önlem olsun diye, eğer konserve yapacaksam tabii, üzerini örtecek kadar kaynar su doldurduğum bir kabın içinde 5 dakika kaynatıp sonra çıkartıp tekrar kapağını sıkıştırıyorum. Bu arada tam anlamıyla vakumlanmış oluyor kavanozlar. Eğer vaktiniz darsa soğanları doğrayıp kıymayla birlikte kavurduktan sonra birer kullanımlık porsiyonlar halinde dondurucuya koyabilirsiniz. Yemek yaparken işinizi son derece kolaylaştıracak bu yöntem.

0: ki pirinç pilavınız arttı. Klasiktir, artan pilavdan genelde yayla çorbası yapılır. Ama artan pilavdan köfte de yapabilirsiniz. Kıymanın içine artan pilavınızı koyun. Şöyle bir soğanı rendeleyip suyunu iyice sıktıktan sonra posasını ekleyin. Biraz maydanoz doğrayın. İstiyorsanız birkaç tane ince doğranmış kapya biber, yeşil biber ekleyin ve onları yoğurduktan sonra köfte şekli verin. İster hafifçe yağlanmış teflon tavada arkalı önlü pişirin. İsterseniz bu mutfaklarda son sistem ısıtıcılar, pişiriciler var. Onlar da pişirebilirsiniz. İşte bu şekilde hazırladığınız köftenin ne kadar nefis, ne kadar lezzetli olduğunu görerek hem pilavınızı değerlendirmiş olursunuz hem de çok pratikçe hazırlayacağınız yemeğiniz hazır olur. Peki artan makarnayla ne yapabiliriz? Artan makarnayı fırın kabına aldıktan sonra üzerine beşamel sos hazırlayıp döküp üzerine biraz da kaşar rendesi serperseniz fırında makarna elde etmiş olursunuz. Evde azar azar kalan meyveleri, ki bu hemen hemen bütün meyvelerden yapılır, üzerine biraz su ekleyerek kaynatın. Arzu ediyorsanız sonrasında balla, pekmezle ya da şekerle tatlandırın. Buz gibi soğutun ve sofraya getirin. Meyveli kompostunuz hazır olacak. Evet, sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyette kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini